0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an. Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerime ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
1: Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.

0: biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
1: Zürriyete men hamelnâ me'a Nuh. İnnehu kâne abden şekûrâ.
0: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler. Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.

Biz İsrailoğullarına kitapta, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
1: İn ahsantum ahsantum li enfusikum ve in esa'tum felaha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
0: Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
1: Asa rabbukum en yerhamekum ve in uttum udna. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ حَصِيرًا.
0: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

0: Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
1: وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
1: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
0: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

0: الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
1: İqra kitabaka kafa bi nefsikal yevme aleyke hasibe.
0: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.

Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.

0: فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter.

0: dhura.
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.

0: مشكورا.
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: La tec'al ma'allahi ilahen ahara fetek'ude mezmûmen mehzûle.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.

0: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا.
0: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Ve

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır ve onları görür.

0: إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: sebile.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

0: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
0: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
0: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur. Ve la

0: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
1: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
1: Zalika mimma awha ileyke rabbuka minel hikme.

İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
1: Subhanahu ve ta'ala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
1: Tusabbihu

0: يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.
0: وَجَعَلْنَا

Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin "siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz.
1: "Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû fe lâ yestatî'ûne sebîlâ."
0: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.
1: Kul kunu hicareten ev hadide ev halqan mimma yekburu fi sudurikum. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ

0: قريبا.
1: Ey Muhammed, de ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sendeki yakın olması umulur.

0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum ev in yasha yu'azzibukum ve ma ersalnaka aleyhim vekila.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: Ve rabbuka a'lemu bimen fis semawati vel ard. Ve laqad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'din ve ateyna Davuda zebura.
0: Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

0: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
1: Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.

0: طغيان ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.

0: İblise kâle e'escudu limen halakte tînâ.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.

0: ile.
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا
1: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.''

Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir.

0: كم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
0: اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.

0: كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
1: Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

0: ile
1: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
0: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
0: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي

Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.

0: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
1: İzen le'ezeknâke dı'fel hayâti ve dı'fel memâti thumme lâ tecidu leke aleynâ nasîrâ.
0: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.

Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.

0: tahvila.
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.

Güneşin öğle vakti batıya kaymasından gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
1: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
0: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
0: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.

Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
1: İlla rahmeten min rabbik. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

0: غَفُورًا.
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
1: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onların her halini görür.

0: Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
1: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz demişlerdi.

Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

0: Musa da ona, pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti.
1: فَأَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: حَنِيفًا.
1: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
0: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا.
1: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
1: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا

0: اَذْقَانِ سُجَّدًا.
1: Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

Onlar, Rabbimizi tenzih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.

0: ile.
1: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.
0: وَقُلِ

0: تَدْبِيرًا.
1: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
1: Allah onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: الحديث أسفا.
1: Ey Muhammed, demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna ce'alna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَلْ فِتْيَةً

0: رَشَدَا
1: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve ''Ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.'' demişlerdi.
0: فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا
1: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا
1: Sonra iki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
0: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
1: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

0: Popo.
1: Biz onların kalplerini Hakk'a bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki Hak'tan uzak bir söz söylemiş oluruz."

Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?''

0: بنعمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى

0: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
1: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, "Ne kadar kaldınız?" dedi. Onlar da, "Bir gün veya daha az bir süre kaldık," dediler. Bazıları da dediler ki, "Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin."

Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: أحدا.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görülmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
0: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
1: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا
0: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.

0: اتحدًا.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
0: وَاصْبِرْ

0: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem de ne kötü bir duraktır.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: فَقَا
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.

0: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
1: كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Her iki bağda ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

0: وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve "Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum," dedi.

0: نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?
0: Lakinnehu Allahu Rabbi ve la uşriku bi Rabbi ahada.
1: Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.

0: Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da maşallah Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
1: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
0: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: وَخَيْرٌ أَمَلًا.
1: Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
0: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
1: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.

0: إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler, bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: Mâ eşhedtuhum halqas semâvâti vel ardı ve lâ halqa enfusihim. وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

O gün Allah kafirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.

0: Günahkarlar ateşi görürler, içine düşeceklerini anlarlar ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: bu kubule.
1: Hidayet rehberi olan peygamber kendilerine geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

0: huzuve.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.

0: iden ebede.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.

Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: ida.
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا.
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا.
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.

0: نصبا.
1: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.

0: الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte aradığımız buydu dedi. Ve izlerini takip ederek geriye döndüler.
0: فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ

0: عُلِّمْتَ رُشْدًا.
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبَرًا.
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: اعصي لك امرا.
1: موسى, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.

Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.

0: لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deli verdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: فصل اللهم وسلم على أكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا جبار يا

حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
1: آمين
0: إنك أنت الوهاب.

0: Özel FM 103.2.
1: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükularımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla. Ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan Peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız.

0: Bir kulunla birleştir. Allah'ım, İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Üzüntülerimizi gider. Bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt. Kalplerimizi birleştir. Amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir. Ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap. Kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et. Muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet. Ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsvay etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kus bin Saide, İyad kabilesinin reisi olup İsa aleyhisselamın dininde muvahhid ve şair bir insandı. Onun Ukas panayırında aralarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir cemaate yaptığı ve Bi'set-i Nebi'den bahseden şu meşhur hitabesi pek ibretli ve pek hikmetlidir. Ey insanlar, geliniz dinleyiniz, geliniz belleyiniz, ibret alınız. Her yaşayan ölür, her ölen fena bulur. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, anaların, babaların yerini tutarlar. Sonra hepsi mahvolur gider. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, söylediklerime kulak verin. Gökten haber var, yerde ise ibret alacak çok şey var. Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü ise yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar? Yoksa alıkonulup da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, yemin ederim Allah'ın indinde bir din var ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki, gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimselere ki ona iman edip de o da ona hidayet eyleye. Vah o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: 103.2 Özel FM.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: dönen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme doyulmaz ve ona doyum olmaz. Yani onun imanındaki ihlasına, ibadetindeki samimiyetine, itaatindeki sebatına, sadakatindeki metanetine, takvasındaki ciddiyetine, ahlakındaki güzelliğine, şefkatindeki enginliğine, sabrındaki sürekliliğine, davranışlarındaki fıtriliğine, cemalindeki sevimliliğine, terbiye sistemindeki mükemmelliğine, idaresindeki güzelliğine, ümmetine karşı duyduğu merhametin sıcaklığına, özellikle de ahirette ümmetine karşı göstereceği o en yüksek ve en kutsi fedakarlığına, yani yüce şefaatine doyulmaz. Muhammedi aşk, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve ona ait her şeyi, ondan başka her şeye Allah için tercih etmek, onunla yetinip başkasına ihtiyaç duymamak, bir kısım şahsi çıkarların zedelenmesi yüzünden onu unutmamak ve şartlar ne kadar ağır olursa olsun onu hiçbir zaman terk etmemek demektir. Muhammedi aşk ve iştiyak, Hazreti Muhammed'siz bir ömre razı olmamak, onsuz olan bir mevsimi kurak görmek, onsuz olan bir dünyayı çorak saymak ve onsuz olan bir hayatı kesinlikle içine sindirememek demektir. Muhammedi aşk ve iştiyak, her şeyde, her seste, her renkte ve her kokuda onu görmek, onun arzu ve isteklerinde, gaye ve maksatlarında fani olmak, onu hatırlatmayan şeyleri yabancı görmek ve ondan kaynaklanmayan her türlü zevk ve lezzeti unutmak demektir. Muhammedi aşka sahip olan bir kimse, bu aşk ateşini, iştiyak hararetini ve bağlılık hasretini bazen namazdaki salatü selamlarla, bazen Kur'an-ı Kerim'de ondan bahseden ayetlerle, bazen onunla ilgili olarak yapılan sohbetlerle veya hayalen de olsa onunla sohbet etmekle, bazen onun adına başkalarına infakta bulunup bir kısım kırık kalplere sarmakla, bazen en sevdiklerini bile İslam için terk etmekle, bazen ölümü bile hiçe sayıp ona kavuşmak ve onunla öbür alemde görüşmek arzusuyla ve sonra da yeniden onunla yanıp tutuşmakla tatmin ve teskin etmeye çalışır. Nitekim kalplerinde böyle yüce bir aşkı misafir edenler, daha doğru bir ifadeyle kalplerini böyle bir aşka teslim eden sadık ve vefalı aşıklar, hep bu minval üzere hareket etmiş ve ruhlarında ona karşı hasıl olmuş olan aşk ve iştiyak ateşlerini hep bu yollarla teskin etmeye çalışmışlardır. Bütün sahabi ve bütün İslam büyükleri bu ateşe sahiptiler ve ona duydukları aşk ve iştiyak ateşini ancak böyle teskin edip rahatlıyorlardı. Hem onlar onu düşünmedikleri, ondan bahsetmedikleri, onu anlatmadıkları ve onun hatırasına bir fedakarlıkta bulunmadıkları günleri kendileri için bereketsiz, uğursuz ve kapkara günler olarak görüyorlardı. Böyle durumlarda bitkisel hayattan farksız bir gün geçirdiklerini düşünüyor, ciddi bir şekilde hayıflanıyor ve hicablarından iki büklüm oluyorlardı. Şayet onun yüce ruhunu ve Miraç'ta ruhuna arkadaşlık yapacak ve birlikte yüce alemleri seyre çıkacak kadar nuranileşen ve yücelen mübarek cismi şeriflerini, diğer bir tabirle onun temsil ettiği hakikati Muhammediyesini sevgiden, aşktan, şevkten ve iştiyaktan az veya çok nasibi olan insanlar gereği gibi görseler ve tanısalardı, o insanlar kendi ruh, kalp, gönül, zihin ve hayal alemlerinde kendilerini meşgul eden şeylerin en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsini süpürüp temizlerlerdi de o alemlerine sadece ve sadece yüce Allah sevgisini ve bir de Allah'tan ötürü Hazreti Muhammed sevgisini yerleştirirlerdi. Bütün iç alemlerini böyle bir muhabbetle donatır ve süslerler ve bununla yetinirlerdi de başka bir aşka, bir iştiyaka, bir sevgiye ve bir ilgiye ihtiyaç duymazlardı. Aleme o muhabbetle bakar, onunla yatıp kalkar ve başkalarıyla o sevgi adına irtibat kurarlardı. Her iki cihanın biriciği ve eşsiz incisi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Fatıma benden bir parçadır, onu kızdıran beni kızdırmış olur" diye yücelttiği kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha sevgili babası hastalandığında bir şeyler hissetmiş olacak ki çok üzülmüş ve çok ağlamıştı. Bir ara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cennet kadınlarının efendisi olan biricik kızı Hazreti Fatıma'yı yanına çağırdı ve ona bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma ah çekerek ve çığlık atarak ağlamaya başladı. Bu defa tekrar yanına çağırdı ve ona ikinci bir defa bir şey söyledi. Hazreti Fatıma validemiz bu defa sevinç gözyaşları döktü ve bir oh çekerek ciddi bir rahatlığa kavuştu. Daha sonraları Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemize bunun sebebi sorulduğunda özet olarak "Babam beni ilk defa çağırdığında kendisinin yakında ahiret alemine irtihal edeceğini söyledi. Ben de ondan ayrı kalacağımdan ötürü dayanamayıp ağladım. Babam benim çok üzüldüğümü görünce beni tekrar yanına çağırdı. İmran kızı Meryem'le annen Hatice'nin dışında bütün cennet kadınlarının efendisi olman sana yetmez mi?" dedi ve bana "benim ehli arasında kendisine ilk ulaşacak kimse olduğum" müjdesini verdi. İşte bu müjdeli haber üzerine de ben sevinip güldüm ve o anda benim hüzün gözyaşlarım sevinç gözyaşlarına ve ağlamalarım gülmelere dönüştü dedi. Düşünün ki çok yakın bir zamanda vefat edeceğini anlayan Hazreti Fatıma validemiz henüz 25 yaşlarındaydı. Yani daha çok gençti. Belki de henüz dünyayı tanımış değildi. Ama o mübarek validemiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemsiz bir hayatı istemiyor ve bu yüzden de çok yakın bir zamanda ona kavuşacağı müjdesini aldığında seviniyor, bayram yapıyor ve sevincinden adeta göklere uçuyordu. İşte Muhammedi aşkın, ona duyulan iştiyakın, ona olan tutkunluk ve vurgunluğun ve onsuz bir hayatı istihkar etmenin gayet çarpıcı, düşündürücü ve ibret verici bir örneği. Sakın kalkıp da bana "Hazreti Fatıma validemiz ne de olsa onun kızıdır, babasına karşı bu derece düşkün olması normaldir ve pek fazla bir şey ifade etmez" demeyesiniz. Çünkü gerek o asırda olsun, gerekse sonraki asırlarda ve günümüzde olsun, onun binlerce ve milyonlarca aşıkları, tutkunları ve vurgunları vardır. Ayrıca Cenab-ı Hak anne ve babaların fıtratlarına, evlatlarına karşı bir kısım hikmetler ve maslahatlar için çok samimi bir şefkat duygusunu yerleştirmiştir. Ta anne ve babalar bu şefkat duygusu sayesinde çocuklarını maddi manevi zararlardan korusunlar ve onları dünyalarını mamur, ukbalarını da mesut edecekleri şekilde yetiştirsinler. Evet, anne ve babalar evlatlarına karşı fıtratlarına konulan şefkat duygularının gereği olarak çocuklarının şu dünya hayatında bir kısım tehlikelere ve sıkıntılı hallere maruz kalmamaları için onları her türlü fedakarlığa katlanıp eğittikleri ve geçimlerini rahatlıkla sağlayacakları bir meslek sahibi yaptıkları gibi gözlerinin nuru ve kalplerinin meyvesi olan çocuklarının ahirette ebedi saadeti garantilemeleri için de aynı gayreti göstermeleri gerekir. Hatta denilebilir ki anne babaların çocuklarının ahiretteki saadetlerini dünya mutluluklarından daha fazla düşünmeleri ve bunun sağlanması hususunda gerekli olan tedbirleri almaları anne ve babaların fıtratlarına konulan şefkatin gereğidir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir kısım sıkıntılar içinde bulunan ve sıkıntılarını gidermek için Mısır'a gelip huzuruna çıkan kardeşlerine kendisinin Yusuf olduğunu söyleyip kendini tanıttıktan sonra şöyle demişti: "Benim gömleğimi babamın yüzüne atın ki babam görmeye başlasın." Beşir, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini getirip Yakup Aleyhisselam'ın yüzüne atınca Yakup Aleyhisselam'ın gözleri hemen açıldı ve görmeye başladı. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözleri açılır açılmaz Beşir'e Hazreti Yusuf'un nasıl bir halde olduğunu sordu ve onun hakkında bilgi istedi. Beşir, "Onu Mısır'ın kralı olarak bıraktım" deyince Hazreti Yakup Aleyhisselam şöyle dedi: "Ben krallığı ne yapayım? Ben onun dünyasını değil, onun dinini soruyorum." Beşir, "O İslam dini üzredir" deyince Hazreti Yakup Aleyhisselam, "İşte şimdi nimet tamamlandı" dedi ve aile efradıyla birlikte gerekli olan hazırlığı yaptıktan sonra kalkıp Mısır'a gittiler. Mısır'da Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a kavuşup da birbirleriyle yılların hasretini giderdikten ve bir babanın oğluna, bir oğlun da babasına yapması gereken muameleyi yaptıktan, yani gerekli olan hürmeti ve şefkati birbirlerine gösterdikten sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam şefkatli babasına, "Babacığım, o kadar ağladın ki gözlerini kaybettin. Halbuki kıyamet gününde bir araya geleceğimizi biliyordun. Öyleyse bu kadar üzüntünün sebebi neydi?" demişti. Bunun üzerine Hazreti Yakup Aleyhisselam, "Evet, lakin senin dinden çıkacağından ve bu sebeple dünyada olduğu gibi kıyamet gününde de senden ayrı kalacağımdan korktum da onun için bu kadar ağladım" dedi. Harise bin Süraka Bedir Savaşı'nda öncü kuvvetler arasında bulunan bir gençti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Hazreti Enes'in halasının oğluydu. Bedir Savaşı esnasında kuyudan su içerken düşmanın fırlattığı bir okla hayatını kaybetti. Savaş bitip de gaziler Medine'ye dönünce annesi bağrı yanık bir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı ve "Ya Resulallah, oğlum Harise'yi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Gel gör ki artık Harise yok. Çünkü o Bedir'de şehit düştü. Eğer biricik oğlum cennette ise sabredip mükafatını Allah'tan bekleyeceğim. Yok, eğer cennette değilse onun için çok üzülecek ve olanca gücümle ağlayacağım" dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu derece şuurlu olan bağrı yanık anaya şöyle seslendi: "Ey Ümmü Harise, ahirette bir değil birçok cennet vardır. Senin oğlun onların en alasında, Firdevs cennetindedir." Biricik yavrusunun ebedi saadeti elde ettiğini öğrenen o mübarek dertli anaya bakın ki bu müjdeli haber karşısında bütün acılarını birden unuttu ve sevinç gözyaşları dökmeye başladı. İşte şuurlu olan her anne ve baba kendi kurtuluşunu düşündüğü gibi Ümmü Harise gibi evladının da ahiretteki ebedi kurtuluşunu düşünmeli ve çocuklarını ona göre yetiştirmelidir. Çünkü bir anne babanın çocuklarına yapacağı en büyük iyilik ve onlara bırakacağı en güzel miras, onları cehenneme yakıt olmaktan kurtaracak bir şekilde İslam terbiyesiyle yetiştirmek ve onların imanlı bir şekilde ebedi hayatı kazanmaları için gereken altyapıyı oluşturmaktır. Bundan dolayıdır ki imanlı olarak ahirete göçmek bir insan için en önemli mesele, en birinci meşgale ve hatta en büyük teselli kaynağı olmalıdır. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisinin kardeşi olan Zeyd bin Hattab'dan sonra Müslüman olmasını, hem de o şehit olup cennete girdiği halde kendisinin hala şu dünyada kalmasını içine bir türlü sindiremiyor ve bundan ötürü çok hayıflanıyordu. Hazreti Ömer Yemame Savaşı'nda kardeşinin şehit olduğu haberi karşısında çok hayıflanır ve teselli sadedinde "Sebayeli estikçe Zeyd'in kokusunu alıyorum" diye hüzünlenirdi. "Kardeşim Zeyd'e ne mutlu, benden önce Müslüman oldu ve benden önce şehit düştü" diyerek ona çok imrendiğini söylerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde bir gün ünlü şair Mütemmem bin Nüveyre onu ziyarete gelmişti. Mütemmem ve Beni Yerbu kabilesinin reisi olan kardeşi Malik, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslamiyet'i birlikte kabul etmişlerdi. Ancak İslamiyet gönlüne iyice yerleşmediği için olsa gerek ki, daha sonraları Malik dinden çıkmış ve Hazreti Ebubekir devrinde meydana gelen irtidat hareketleri arasında mürtetlere karşı tertip edilen Yemame Savaşı'nda mürtetlerin safında yer almıştı. Bu savaşta İslam ordusunun başında bulunan Halid bin Velid bir fırsatını bulmuş ve Malik'i öldürmüştü. Şair Mütemmem, Yemame'de yalancı peygamber safında ve mürtetler arasında öldürülen kardeşi Malik için birçok mersiye söylemiş ve birçok gözyaşı dökmüştü. İşte bu Mütemmem bir gün Hazreti Ömer'i ziyarete geldiğinde onu ağlarken buldu. Mütemmem ona niçin ağladığını sorunca Hazreti Ömer radıyallahu an şu cevabı verdi ve "Ey Mütemmem, benim çok sevdiğim bir kardeşim vardı, Zeyd. İşte benim bu kardeşim Yemame'de şehit oldu ve cennete girdi. Bense hala şu dünyanın içinde yuvarlanıp gidiyorum ve akıbetimin ne olacağını da bilmiyorum. Şayet senin gibi güzel şiir söyleme yeteneğine sahip olsaydım, ben de kardeşim için senin gibi mersiyeler söyler ve ona olan hasretimi bu şekilde gidermeye çalışırdım," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu veciz sözleri karşısında daha da duygulanan Mütemmem, bir taraftan Hazreti Ömer'e teselli vermeye ve onun üzüntüsünü gidermeye çalışıyor, diğer taraftansa durmadan kendisi ağlıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona niçin ağladığını sorduğunda ise Mütemmem şu ibretli cevabı vererek, "Ah Ömer, ah! Yemame de senin kardeşin şehit olup cennete girerken ve ebedi saadete kavuşurken, benim kardeşimse mürted olarak cehenneme girdi ve ebedi şakaveti boyladı. Ve sen kalkıp sevinç gözyaşı dökeceğine hüzün gözyaşı döküyor ve ağlıyorsun. Eğer benim kardeşim senin kardeşinin gittiği yere gitseydi, ben ona hiçbir zaman üzülmez ve hiçbir zaman ağlamazdım," dedi. Bunları dikkatle dinleyen ve az sözden çok manalar derlemesini bilen Hazreti Ömer'in gönlüne o anlıkta olsa, çünkü onun ağlamasının asıl nedeni başka şeydi, bir inşirah geldi. Yüzünde mutlu bir tebessüm belirdi ve Mütemmem'e dönerek, "Ey Mütemmem, bugüne kadar hiç kimse beni senin kadar teselli etmemiştir. Şu anda sen bana en unutulmaz derecede hatırı sayılır bir teselli verdin," ifadesini kullandı. Hasılı, gerek kendisinin, gerek akrabasının, gerekse arkadaşlarının ve bütün insanların imanlı olarak ölmesi ve ebedi saadeti kazanması meselesi, aklı başında olan bir insan için ruhunun en büyük arzusu ve hayatının en büyük teselli kaynağı olmalıdır. Öyleyse kamil bir imana sahip olarak ölmenin yollarını araştırmak, bunun için de yeni yetişen neslin İlmin projektörleri altında ve İslam'ın öngördüğü terbiye esaslarıyla yetişmesinin yollarına başvurmak, özellikle de tevhid, nübüvvet ve haşır esaslarının neslin kafasında herhangi bir tereddüde ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde aydınlığa kavuşmasını sağlamak, beşerin nazarında en önemli mesele, en birinci meşgale, en kutsal görev ve en yüce mertebe olarak görülmelidir. Nitekim Yüce Mevla'dan niyazımız, sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşayıp Müslüman olarak emaneti teslim etmektir. İnşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM.
1: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı. Tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı. Cedel

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı,

0: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
11: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
12: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkan.
13: Çocukların da aynen yetişkinler gibi, büyükler gibi ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Çocuklar anne ile biyolojik olarak da bağlıdır. Annenin göğsünden süt emer çünkü. Yani bunun kesmek çok hata olduğu hemen anlaşılır aklında. Çünkü çocuk annenin göğsünde, hem de çocuk doğarken olur. Yani her zaman kadınların göğsünde süt olsa dersin gibi bakalım çocukla alakalı mı? Ama öyle değil. Kadın hamile kalıyor. Çocuğu yokken göğsünde süt falan yoktur kadının. Hamile kalır gene yoktur. Bakarsın doğum yaklaşana.

0: doğru annenin göğsünde de süt oluşumu başladı. Hatta çocuk doğdu, ilk süt böyle antikorlu filandır da çocuğu hastalıklardan korusun için. Yani ve çocuk büyüdükçe sütün yapısı da değişir. Bir aylık bebekte, üç aylık, beş aylık, altı aylık, bir yaşında bebeği olan annelerin sütünün kimyası değişiktir. Çocuğun ihtiyacına göre değişir tabii ki. O kadar aşikar anlaşılıyor ki bu süt bu çocuğun gıdası. Tabii ki çocuk da işte ilk aylarda 1,5 saat ile 4 saat arası dedik gibi bir değişim gösterebilir ama 1,5 saatte de acıkabilir çocuk, 2 saatte de, 3 saatte de, 4 saatte de. Altını kirletir. Bunların belli ki çocuğun anneye ihtiyacı var. Çünkü 1,5 saatte bir, 2 saatte, 2,5 saatte bir acıkan çocuğun annesi nasıl o çocuğu bırakıp da ayrılacak ki çocuktan? Belli ki çocukla anne arasında böyle bir bağ var. Annenin duyguları böyle çocuğa karşı, annenin ruhunda bir sevgi vardır, bağlılık vardır, fedakarlık duygusu vardır. Tabi fıtratı bozulmamış annelerde. Kaldı ki fıtratı çok da fazla bozamıyorlar. Yani anne bırakıyor, çalışmaya gidiyor, propagandalardan etkileniyor ama çalışan anneler vicdanen rahat olmuyor. Hani Almanya'da mı, Fransa'da mı? Kadın milletvekillerinin psikolojisini incelemişler. Kadın milletvekilleri çocuklarını ihmal ettikleri için suçluluk duygusu duyuyorlarmış. Yani o fıtrattan kaybolmuyor o. Ya da çocuğunu aldıran bir anne çok mu rahat ediyor? Yani vicdanının bir tarafı kanıyor böyle. Ya da çocuğunu bırakıp da çalışmaya giden anneler bir taraftan rahatsızlık hissediyorlar. Suçluluk duygusu hissediyorlar. Hele mecbur değilken yapıyorsa, mecbur olunca hadi ne yapalım der, mecburum ama böyle mecbur değilken yapıyorsa vicdanı rahat etmiyorlar zaten. Annenin kalbinde de çocuğuna karşı böyle bir sevgi vardır, fedakarlık vardır. Çocukta da anneye böyle bir bağlılık var. Bu ne zamana kadar? İşte denir ki doğumdan sonra bir 9 ay daha sanki ikinci hamilelik gibidir. Yok 18 aya kadar ihtiyaç var. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, 2 tam yıl annelerin emzirmesi tavsiye ediliyor. Ki tıp kitapları da şu an için ilk 1 yıl anne sütü esastır diyorlar emzirmede. İlave gıda bile verilse 2 yıla kadar emzirmeli diyorlar ama tamamlamak için. Ondan sonra 3 yaşında çocuk tuvalet alışkanlığı kazanıyor. 5 yaşına kadar hep böyle anneye bağlıdır çocuk. Yani evin önüne çıkar oynar filan. Ama bir şey oldu mu hemen anneye koşar ya da 2'de 1 acıkır, gelir anneden yiyecek ister. Ya işte altına idrarını yapar ya düşer elini ayağını yaralatır ya bir tarafını acıtır. Gelir bir anneye ihtiyaç duyar, anneye gene bağımlıdır çocuk. Kısmi bir özgürlük ya da kısmi bir şahsiyet ortaya koysa da anneye gene bağlıdır böyle. Bir ayağı evdedir, bir ayağı evin önünde filandır. Zaten çok uzun boylu uzağa da gidemez çocuk. Kaybolur, bir şey olur filan. Evin önünde filan eğer uygunsa çocuk oynar ve anneye gene muhtaçtır. Çocuk şöyle bir 5 yaşında filan ufak ufak daha bir arkadaşlarıyla daha çok arkadaşlık edebilmeye başlar. Bu dönemde anaokuluna mesela gidebilir ama gene eve gelme ihtiyacı duyar. Okuldan eve gelen çocuk da gene evde bir anne ihtiyacı hissediyor. Yani çantayı böyle bir tarafa atıp anne acıktım falan diyebilmelidir. Evde bir anne ihtiyacı hissediyor çocuklar. Bu evde anne ihtiyacının hissedilmediği bir yaşı ben bilmiyorum. Yani insan evli değil ise, bekar ise anneye her yaşta ihtiyaç hissediyor. Eve gidince işte bir annesi olsun falan, işte bir çay yapsın, bir yemek versin, şöyle bir ilgilensin derdiyle falan. İnsan anne ihtiyacını hissediyor, her yaşta hissediyor. Peki babaya ihtiyaç nasıldır? Tamam, buralarda anne ihtiyacı anladık. Anne yemek yedirecek, anne şefkat gösterecek, anne çocuğa güven verecek, anne emzirecek, altını temizleyecek vesaire. Peki babaya ihtiyaç nasıldır? Babaya ihtiyaç ne zamanda birdir ya da anne kadar mıdır dersek, çocukların babaya olan ihtiyacı anneye olan ihtiyacı kadar kuvvetli ve sık değildir. Böyle de olmalıdır çünkü babanın Yani çocuk mesela annenin memesini emiyor. Bir de böyle 1,5 saatte, 2 saatte, 3 saatte bir babaya da bir şekilde ihtiyacı olsaydı, baba nasıl çalışmaya gidecekti? Yani evin geçimini temin etmeye nasıl gidecekti? Babaya olan ihtiyaç, anneye olan ihtiyaç gibi değil. Zaten baba fıtraten de böyle eli filan pek yatmaz yani çocuğa işte mama emzirmeye, altını temizlemektir, şudur budur. Çok böyle fıtraten zaten babanın eli de yatmaz. Ancak çocuğun gene de babaya ihtiyacı yok mudur? Çocuğun gene de babaya ihtiyacı vardır. Şimdi bazı babalar çok küçük çocukları pek ellerini almak istemezler. Şöyle derler. Ya nasıl tutacağımı bilmiyorum filan derler. Çok küçük bebekleri. Ancak biraz böyle ele geldikten sonra kucaklarını alabileceğini düşünür bir kısım babalar. Bu çok doğru değil. Aslında anneler de ilk çocukları doğduğu zaman, ki Fitzhugh Dodson'un bir kitabı var böyle, çocuğunuzu tanıyor musunuz diye. O annenin ilk halini anlatıyor. Diyor ki anne, İlk çocuk doğurduğu zaman, şimdi insan diyor mesela bir sekreter olacaktır, hemen ona hadi geç otur burada sekreterlik yap demezler, ona birisi öğretir ne iş yapacağını, gösterir yani nasıl ne iş yapacak diye. Hatta bir insan bir işe girdiği zaman şöyle bir 15-20 gün bir ay o işi bilen birinin yanında staj yapar, yani bilen biri olur. O da onun yanında bakar nasıl yapıyor, öğrenir. Ondan sonra o vazifeyi yapmaya başlar. İnsanın eline hiçbir işi hemen öyle vermezler diyor Dodson. Ama bir gün bir çocuk doğurur bir kadın. Denir ki hadi bakalım buna annelik yap. Hayda. Yahu iyi de bu nasıl annelik yapacak? Hiçbir bilgisi yoktur kadın. Hele işte bizim ülkedeki eğitim de şu anda öyledir. Yani bizim ülkede erkekler de kızlar da aynı eğitimi görüyor. İlkokula gidiyor aynı dersler, ortaokulda aynı, lisede aynı, üniversite okuyor aynı dersler. Halbuki bütün kadınlar, yani bütün kızlar evleniyorlar ve yani bir problemi yoksa çocukları da oluyor, anne oluyorlar. Yani kızlara fizik öğretilir, kimya öğretilir, tarih öğretilir, coğrafya öğretilir, edebiyat öğretilir. Birçok ders öğretilir ama annelikle alakalı pek bir şey öğretilmez. Yani eğitim nedir gelecekte? Hayatta karşılaşacağı durumları hazırlamak olmalıdır. Eğitim niye verilir? Ya bütün kızlar evlenecekler, anne olacaklar ama bunlara çocuk bakmayla alakalı bir şey öğretilmiyor. Bu eğitimde bir yanlışlık yok mu, bir hata yok mu? Böyledir. Kız bitirir liseyi falan, hatta böyle ben hani işte bir evlilik talepleri olduğu zaman birçok defa kız anne babaları öyle diyorlar, daha yeni liseyi bitirdi diyorlar, bir çorba yapmayı bile bilmez, ha yani talep oldunuz ama söyleyelim, bir çorba yapmayı bile bilmez kızımız, yemek yapmayı bilmez kızımız, işte pasta börek çörek yapmayı bilmez kızımız, ev süpürmeyi bilmez kızımız. Hayda, niye, daha yeni liseyi bitirdi ya, işte 1-2 yıl duracak, bir dikiş nakış falan gibi şeylere gidecek, ufak tefek annenin yanında işleri öğrenecek filan, böyle dendiğini böyle sık olarak siz de görürsünüz. Şimdi anneliği hazırlanmıyor kızlar, diyelim bunları öğrendi ama çocuk bakımı apayrı bir şey. Hele böyle az çocuk ise, şimdi diyelim ki kız 10, 11, 12, 13, 15 yaşında, o arada yeni yeni kardeşleri doğdu, onlara baktı, o zaman öğrenirse o tamam. Yani epey bir işi öğrenir de. Ama böyle birçok ailede, şimdi hele yeni yeni ailelerde 2 tane çocuk. Aşağı yukarı yakın zamanda da oluyor. Ondan sonra işte hele bir olan bir kız oldu mu tamam diyor şimdiki nesil. 2 çocuk tamam diyor artık. Ya böyle küçük kardeşi falan da olmuyor bakacağı. Sonra büyüyor. O büyük olduktan sonra evleniyor. Evlendikten sonra bir gün bir çocuk doğuruyor. Çocukla beraber geliyor eve, bakıyor şimdi küçücük bir şey. Ya ben buna nasıl bakacağım diyor şimdi. Acaba diyor tutsam nasıl tutsam? Hani bir tarafı kopar kırılır, kopar bir şey olur mu acaba? Acaba hemen ölür mü falan, böyle küçük bebek. Çok hassas gibi geliyor insanın. Yani nasıl tutacağım diyor insan. Altını nasıl temizleyeceğim acaba? Nasıl emzireceğim? Bir şey bilmiyor anne. Şimdi anneler de böyle. Tabii ki anneler işte bir müddet sonra çocuğu tutmaya alışıyor. İkinci çocukta falan anneler epey işi öğreniyorlar. Yani tamam diyorlar. Demek ki de çocuk öyle o kadar da hani bir tarafını tuttun hemen kopacak gibi değil. Yani tutulabilir çocuk ya da nasıl tutacağını biliyor anneler. İşte nasıl seveceğini biliyor, nasıl üreteceğini öğreniyor, nasıl emzireceğini, nasıl altını temizleyeceğini. Anneler bu şekilde sonradan öğrendiğine göre hele günümüzde babaların da öğrenmesi lazım demek ki. Şimdi baba der ki ya ben küçücük bebekle nasıl oynayayım arkadaş? Öyle diyor babalar. Küçücük bebekle oynanabilir mi? Küçücük bebekle de oynanır. Yani küçük çocuğu tutarsın, yüzüne bakarsın, sen kendi kendine anlatırsın bir şeyler. Çocuk senin onunla konuştuğunu ve seveceğin bir sesle bir şeyler söylersen, çocuk kendine ilgi gösterdiğini, onu sevdiğini anlar çocuk. Konuştuğunu belki tam olarak ne diyorsun anlamaz ama çocuk ona ilgi gösterdiğini anlar. Alırsın çocuğu kucağına, işte bakarsın, yok yanağıyla oynarsın, çenesiyle oynarsın, burnuyla oynarsın, bir şeyler konuşursun, anlatırsın. Yani çocuk memnun olur, mesut olur. Nereden göreceğim? Gözlerinden anlarsın, gülümsemesinden anlarsın, yüzündeki huzurdan anlarsın. Yani böyle yüzü huzurlu bir çocukla sıkıntılı bir çocuk anlarsın. Çocuk babanın kucağında seviliyorken hoşlanır çocuk bundan, anlarsın yani. Demek ki baba çocuğu sevmeyi öğrenir. Ama bu da öğrenilir. Baba biraz denerse eğer çocuğu sevmeyi öğrenir. Tutmayı da öğrenir, tutmaya da alışır. Çocukların baba şefkatine de ihtiyacı vardır. Çocuk biraz daha büyüdü, 1-2 yaşına geldi. Zaten şöyle bebeklikten çıkarken çocuk anneyi de babayı da tanımaya başlar ve babaya da ilgi gösterirler çocuklar. Yani babanın kucağına da gitmek isterler. Hele 1 yaşını geçtikten sonra çocuklar babalarıyla da oynamak isterler. Baba eğer vakit ayırır da çocukla oynarsa. Sonraki dönemlerde de çocukların her dönemde anneye ihtiyacı olduğu gibi babaya da ihtiyacı olur. Ki bu konuda bir kısım araştırmalar yapılmış. Şimdi tam nerede okuduğumu çıkartamadım ama zannımca Hasan Hüseyin Korkmaz'ın böyle bir kitabı var çocuk eğitimiyle alakalı. Orada şöyle diyordu. Bir hastanede çocuklar hasta, yanlarında umumiyetle anneleri kalır çocuk bölümlerinde. Diyor ki çocuklar ağır hasta oldu ise ya da bir kısım çocuklar artık ölüyor yani hastanede de olsa iyileşemiyor. Böyle hastalığı ağırlaştığı zaman ya da ölüm öncesi dönemlerde anneleri yanında, çocuk anneyi istiyor ama babayı da istiyor. Çocuklar babaya ihtiyaç hissediyorlar. Babaları yanında olsun istiyorlar. Gene çocuklar denir ki 100 başarılı aileyi incelemişler. Bunun 70'inde anne baba beraber ve baba, ki bu Amerika'da filan böyle anne baba beraber olduğu bir yazar öyle diyordu. Diyor ki artık diyor Amerika'da böyle anne baba çocuk beraber yürüyen bir aile görmek gittikçe nadirleşti diyor. Artık nadir diyor görüyorsun. Umumiyetle boşanmış oluyor. Ya çocuk ya annede ya babada. Başarılı ailelere bakıyorlar. Çoğunluğunda anne baba beraber ve baba çocuğuna haftada en az 2 gün vakit ayırıyor çocuğuna. İlgileniyor baba çocuğuyla. Ve haftada 2-3 gün eğer babalar çocuklarına vakit ayırırlarsa bu çocuklarda ruhi olarak bir baba ihtiyacını gideriyor deniyor. Bir kısım çocuk yuvalarında kadınlar çocuklara bakıyorlar. Sonra bakıyorlar ki bu çocukların psikolojik gelişiminde problem var. Çünkü çocuklar sadece kadın görüyor çevresinde, erkek görmüyoruz. Sonra tabii o kadınlara artık bir şekilde anne deniyor zaten o yuvalarda filan. Sonra diyorlar ki bir kısımda erkek personel alalım. Mesela çocuk yuvasının diyelim ki aşçısı, efendim bir kısım vazifelerini erkek alıyorlar ve çocuklar çevrede kadın gördüğü gibi erkek de görüyorlar. Yani bunlar da hesapta işte ortamda bulunan baba rolünü oynuyor. Şimdi babanın evde bulunması bile önemlidir. Çocukla oynamasının bir başka önemi vardır. Şimdi bir durum var ki, yani acaba anne çocuğa baba gibi, babanın yerini anne tutamaz mı? Biz şöyle zannedersek, bir ara bir kısım bayanlar okul açacaklarmış, ilkokul. Ben demiştim ki 7 yaşından büyük erkek çocukların erkek öğretmenlerce okutulmaları daha doğru. Onlar kız ve erkek öğrenciler almışlardı. Hatta ben yani bu okula giden çocuğu olanlara da öyle tavsiye ederim. Erkek çocuklarınızı erkek öğretmene veriniz, kız çocuklarınızı bayan öğretmenlere veriniz, daha doğru olur. Ya da İslam alimleri de diyorlar ki çocuklar, erkek çocuklar hele bir dönemden sonra erkeklerle haşır neşir olmalı. Çünkü hep kadınlarla, kızlarla haşır neşir olursa çocuklar, bir müddet sonra onların tavırlarını almaya başlar. Onların tavırlarını benimser. Hatta işte erkek çocuğa bazı böyle anneler erkek çocuklara kız kıyafeti, kız çocuklara erkek kıyafeti giydiriyorlar. Sonra çocuk büyüdükten sonra böyle fantezi olur. Yani kız çocuk bekliyor, erkek oluyor falan, tutuyor kız gibi giydiriyor falan. Ondan sonra bu çocuklar büyüdüğü zaman ilkokulda eğer böyle bir kısım tavırları varsa alay ediyor öbür çocuklar, erkek çocuklar. Alay edince bu da kızlara yaklaşıyor ve burada işte cinsi ki Dr. Wilhelm Stekel öyle diyor, eşcinselliğin kapısından adım atmıştır diyor çocuk. Çocukların cinsiyet gelişiminin sağlıklı olması için çocuk, erkek çocuklar hele en azından temyiz yaşından sonra, yani 7 yaşından sonra mutlaka erkeklerle bir beraberliği olmalı. Yani babasıyla diyelim, erkek çocuklarla bir beraberliği olmalı. Onlarla bir müddet beraber geçirmeli ki erkek tavırlarını benimsesin için. Ve öğretmenin de erkek olması doğrudur. Şimdi çocuklar babaya küçükken de ihtiyaç duyar mı? Duyar. Biz zannederiz ki çocuklar ya da insanlar sadece dilleriyle konuşurlar. Değil. İnsanlar ruhlarıyla da konuşur. İnsanlar vücut diliyle de konuşurlar. Şimdi karşınızda bir şahıs var. Hatta ara ara gazetelerde de böyle şeyler çıkar. İşte oturmuş efendim, bacak bacak üstüne atmış, ayağının birini sallıyor. İşte bu efendim sinirlilik alamettir. Yok ellerini göğsünde kavuşturmuş, işte şu ne alamettir. Kaşlarını kaldırmış, buna alamettir filan gibi. Ya da tiyatrocular da vücut diliyle alakalı derler ki işte şaşkınlık olduğu zaman eller şöyle durmalı, ayak böyle durmalı. Efendim sevinme durumunda şöyle davranılmalı gibi. Vücut dili de öğretirler tiyatrolarda. İnsanlar bir kere vücut diliyle de konuşur. Yani karşınızda bir şahıs var. O şahsa karşı öfke duyuyorsanız eğer, istediğiniz kadar yüzünüze, gözlerinize gülmeye çalışın. Mesela gözlerinizle pek aldatamazsınız. İkincisi de mesela yumruğunuzu sıkarsınız. Öfkeleniyorsanız eğer, istediğiniz kadar gülerek konuşmaya çalışın ama yumruğunuzu sıkarsınız ve karşınızdaki aşikar bir şekilde farkında olmasa da, o da şuurlu olarak ya yumruğunu sıkmıştı, gülüyordu falan gibi demese bile inanmaz. Yani der ki hayır. Ya da gözler yalan söylemez denir. Kişi yüzünün bir kısmını değiştirebilir ama gözler, mesela göz çevresi ve gözdeki parıltı ne olduğunu belli eder. Yani size karşı kişi sevgi mi duyuyor, öfke mi duyuyor, kıskançlık mı duyuyor, ne, nefret mi duyuyor, onu saygı mı duyuyor, onu gözlerinde hissedersiniz kişinin. Tabii biz bazen insanları aldattığımızı düşünürüz de aldatamayız. Ya da hatta böyle teknik öğretilir nasıl aldatılır diye. Beynimizin sol tarafı motor fonksiyonları idare eder. Sağ taraf duyguları. Sol taraf bu omuriliğin girişinde bir çaprazlama olur. Sol taraf vücudun sağını kontrol eder. Sağ taraf solunu kontrol eder. Böyle sinirler çaprazlanır. Onun için sol taraf motor fonksiyonları kontrol ettiği için ve çaprazlandığı için sağ tarafı kontrol eder beynin solu. Ve sağ taraftaki kolumuz, bacağımız daha kuvvetlidir. Daha çok kullanırız çünkü sağ kolumuzu, sağ bacağımızı. Bu kol kullanma sebebiyledir bu. Sağ taraf ise duygusal ağırlıklıdır ve vücudun sol tarafını kontrol eder. Şimdi insan duygularını diyelim ki neşeli, aslında sevinmiş ama üzgün görünmesi lazım. Şimdi beyninin sol tarafı, sağ tarafı idare ettiği için böyle bir üzüntü ifadesi veriyor. Ve sağ tarafta hakikaten o ifade oluyor. Solda da kısmen oluyor ama o sağ taraf baskın çıkıyor ve ilk bakışta üzüntülü gibi görünüyor şahıs. Halbuki duyguların olduğu tarafı tek başına aldığı zaman sevindiğini görüyorsun. Bu sebeple denir ki bir adamı aldatmak istiyorsun. Yani aslında diyelim öfkeleniyorsun adam ama sevdiğini iddia ediyorsun. O adama sağını dön denir. Çünkü sağ tarafını motor fonksiyon solda olduğu için sağ tarafını daha iyi kontrol edersin ve istediğin görüntüyü verirsin. Sol tarafını verme denir, yani sol tarafını dönme kişiye, çünkü sol tarafında hakiki duyguların okunur. Şimdi tabi insan karşısındakinin yüzüne baktığı zaman ikisini de görür. Yani biz bazı şeyleri şuurlu görmeyiz ama şuur altından görür ve sezeriz. Şimdi bir ara şöyle bir reklam yapıyorlar. Sinema filmi şöyle oynar. Diyelim ki bir saniyede 30 tane görüntü gözünüzün önünde geçer. Hatta çizgi filmler de böyle yapılır. Yani 30 tane kare yapılır. İşte elini kaldıracak diyelim. İşte biraz daha kaldırır, biraz daha kaldırır, biraz daha kaldırır, biraz daha kaldırır. Bunu gözün önünden hızlı olarak geçirince göz o görüntüyü görür. Sonra aradaki o atlamayı sezmez. Bir sonraki görüntü, bir sonraki görüntü hareketli gibi görür. Film oynatmadaki şey budur, teknik budur. Bir kısım reklamcılar şöyle bir hile yapmışlar. Diyelim ki 30 tane görüntü bir saniyede gözün önünden geçiyor. Bunlardan bir tanesine reklam koymuşlar. Mesela demişler ki işte mısır patlağı, yani patlamış mısır ve kola içiniz. Öbür 30 karede, yani her saniyede 30 kare diyelim ki var. Bir tanesini reklam koymuşlar. Patlamış mısır ve kola içiniz. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. İnsanlar bakıyorlar, filmi seyrediyorlar. Tabii 30 kare içinde bir tane kare olduğu için şuurlu olarak bunu göremiyorlar. Yani orada bir tanesinde patlamış mısır ve kola içiniz ya da gazoz içiniz yazıyor ama şuurlu olarak görmüyor. Şuurlu olarak film seyrediyor insanlar. Şimdi bu şekilde hile olmayan filmi seyreden insanlar aynı sinemada, diyelim ki 500 kişilik sinema, bakıyorlar 100 patlamış mısır ve işte 70 tane kola satılıyor filmin 5 dakika arasında. Bu şekilde reklam olan bir filmin arasında ise belirgin bir şekilde, istatistik olarak değeri olan bir şekilde mesela 170 patlamış mısır ve 80 tane kola satılıyor. Yani %60, 70, %100 kadar fazla satılıyor. İnsanlar şuurlu olarak görmüyorlar onu. Ama onu şuursuz olarak da görseler, yani biz her zaman hani bir yerden geçin yahu desen ki şimdi bir adamı gördüm ben karşımda, yahu şu gömleği giymiş gibi de demem ama sonra bakarım ya biri dese ki ne giymişti, ya bir dakika düşüneyim ya falan dersin, çıkartırsın da icabında. Hatta şöyle bir şey olmuştu bir keresinde, acilde, şimdi Kahramanmaraş'ta doktorluk yapıyorum, acilde. Orada da böyle bayramlarda çörek pişirilir. Böyle yağlı bir şeydir. Çörek derler. Çok yenir ve bayram oldu mu artık acilde sırf çörek hastaları gelir. O kadar çok gelir ki çörek çok yemiştir, midesi bozulmuştur. Hafif böyle ishal falan olmuştur. İşte bulantı falan gibi. Yahu geldi geldi, bakıyoruz böyle, bir muayene ediyoruz tabii. İşte bir midesine şöyle bakıyorsun, karnına falan bir dinliyorsun, bir de yolluyorsun. Birine daha böyle baktım. Sonra dedim ki tamam, yani işte bir iğne yapın gitsin. Hani o kadar çok geliyor ki zaten. Yani 100 tane geliyor belki bir günde. Şimdi adam çıktı. Ben geldim doktor odasına. Ya böyle rahatsızım. Yani adamda bir şey gördüm. Bir şey var. Adamda bir anormal bir şey var. Bu öbürleri gibi değil. Ama ne olduğunu şuurlu olarak fark etmedim. Ya diyorum bir şey var. Bu adam, hayır, bir durum olmalı. Sonra çıktım, dedim dur hele gitme bir bakalım. Sonra baktım ki ya tabi adamın vücudu böyle soğuk terliyordu. Soğuk bir terleme vardı. Sen dedim bir elektro çekelim bakalım. Elektro çektik, kalp krizi geçiriyor adam. Kalp krizi geçirenlerde böyle sinirsel olarak bir ter boşanır. Vücudu soğuk olur, soğuk soğuk terler. Yani şuurlu olarak sezmedim adamı. Elimle dokunurken, karnını muayene ederken onu hissetmişim. Ne hissettiğimi de bilmiyorum. İçeri gittim, böyle rahatsızım. Diyorum ki yok, bu değil yani. Bunda bir başka bir durum var. Ama şuurlu olarak fark etmedim. Şimdi insanlar demek ki her zaman bir kere konuşurlar. Efendim yüzlerine bir ifade verirler, konuşurlar. Bir de böyle vücut diliyle konuşur insanlar. Yani karşındaki adam seninle konuşuyor, samimi olup olmadığını anlarsın. Samimi mi, değil mi? Anlarsın, ya da o söylemediği şeyleri bile sezersin adamdan. Dersin ki he, bunda böyle bir hal var. Ama bundan ibaret değildir. İnsanlar ruhlarıyla da konuşurlar. Bunun hatta bir kısım tekniklerle filmini çekmişler. İnsanların haricinde böyle elektrikli bir alan var. İnsanın haricinde. Hatta bu elektriki ölçüyoruz bile. Yani kalp elektrosu. Göğsüne adamın elektrotlar koyuyor. Bunu yazdırıyorsun bir yerde, bir alette, cihazla. Kalbin elektrik akımlarını yazıyoruz. Mesela EEG çekilir, beyin elektrosu. Gene beynin yaydığı elektriki akımları yayıyoruz. Gene insanlar vücuduyla bir elektrik akımı yayarlar çevrelerinde. Ve manevi bir hava oluştururlar insanlar çevresinde. Hatta diyelim ki yolda gidiyorsunuz mesela. Birdenbire bir arkadaşınız aklınıza geliyor. Sonra görüyorsunuz onu. Niye? Çünkü o arkadaşınızın elektriki akımını, yani ruhunu hissediyorsunuz. Ruhunuz onu hissediyor. Ya da böyle biraz yakın arkadaşlar. Mesela bir keresinde oturuyorum böyle bir sağlık ocağında, kapı kapalı. O günlerde çok iyi ahbap olduğum bir arkadaş var. Böyle sezdim. Yani diyorum ki bak, şimdi öyle geliyor ki bana, şimdi tam diyorum kapıdan çıkıyor, kapıyı açacak ve açtı. O anda girdi içeri. İnsan seziyor bunu. İnsanlar arasında böyle telepatik bir anlaşma var. Ki bu güç kiminde çok daha kuvvetlidir, kiminde daha zayıf da olsa böyle bir güç vardır insanlarda. İnsanlar ruhen ya da biri mesela öbürünü düşündüğü zaman sezer o. Ya da insanlar diyelim ki bir yakınlarının başına bir şey geldiği zaman bunu çok uzaklarda olsa sezerler. Hani gene demiştik ya, anne iş yerinde, çocuk evde, çocuk uyanıyor ağlıyor, anne seziyor iş yerinde. Çocuğun uyandığı dakikayı, ağladığı dakikayı seziyor anne. Böyledir. Hatta Ali Çankırılı'nın böyle bir şeysi vardı. İşte bir anne çocuğunu bakıcıya bırakmış. Sonra böyle bir rahatsızlık hissediyor ve bakıcı bir bakayım diyor ne yapacak diye. Böyle içgüdüleriyle artık ya da telepatik bağlantılarla tam çocuğun bulunduğu odaya kadar gidiyor ve çocuğu böyle çok olumsuz bir konumda görüyor çocuğu. Yani insanın böyle telepatik ya da ruhi bir gücü vardır. Bu sebeple hatta insanlar bazıları gelir, oturur insanın yanında. İnsan böyle rahatlık hisseder, huzur bulur. Kimi vardır, hiç konuşmasın, etmesin. Görür adam, hoşlanmaz, sevmez insan. Kimi insan vardır, sizi tedirgin eder. Kimi vardır, onu görünce memnun olursunuz. Böyle bir ferahlık hissedersiniz göğsünüzde ya da kalbinizde, ruhunuzda. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Ali'ye soruyor radıyallahu anh'a, diyor ki nasıl olur yani, hiç tanımadığın bir adam birden diyor seviyorsun, bakıyorsun diyor sevmiyorsun. Diyor ki ona, ruhlar diyor, ruhlar aleminde bölük bölüktür diyor. O zaman diyor birbiriyle tanışan ruhlar dünyada da bir araya gelince tanışırlar, o zaman tanışmayanlar dünyada da tanışamazlar. Şimdi insanların demek ki böyle birbirleriyle ruhi anlaşmaları, konuşmaları da var. Hatta böyle resim çekiyorlar bu bir tekniklerle. Bakıyorlar ki birinin etrafında böyle bir hale var. Bir başkasıyla oturuyor. O insan ve karşısındaki adamın birbirine karşı o ruhi, manevi hali, elektriki hali böyle bir yerde, ikisinin de böyle dümdüz. Yani öyle bir görüntü çıkıyor ki ikisi de orada birbirine karşı böyle gerilim içindeler. Böyle düz bir alan ve ruhi bir anlaşma, kaynaşma yok. Ama birbiriyle iyi anlaşan insanlar arasında bakıyorlar ki böyle ruhlar birbiriyle kaynaşıyor. Demek ki insanlar ruhen de konuşuyorlar ve ruhen de anlaşıyorlar. Şimdi zayıflar güçlü birinin yanında bulunmasından memnun olur. Mesela kadınlar, hani bir erkek diyelim ki evde varsa huzurlu hisseder kendini. Gece diyelim ki bir erkek varsa evde, evde erkek vardır. Bu isterse yaşlı bir adam olsun. İsterse böyle 15-16 yaşını geçmiş, yani buluğu geçmiş bir yeni yetme bir delikanlı olsun. Evde erkek varsa kadın vurur kafayı yatar, rahat yatar. Niye? Çünkü evde erkek var. O itimat hissi verir kadına. Hatta denir ki böyle, gene Dodson diyor ki, çocukları inceliyorlar. İşte erkek çocuklar için deniyor ki umumiyetle daha saldırgan oldukları, daha böyle tehlikeyi göze aldıkları, daha az itaat ettikleri görülüyor. Kızların ise daha kolay boyun eğdikleri, daha itaatkar oldukları, daha uyumlu oldukları seziliyor kızların. Ve böyle tehlikeli, riskli işlerden hoşlanmıyorlar. Erkekler mesela eşya ile ilgileniyor, kızlar insanla ilgileniyor gibi böyle araştırmalar yapıyorlar. Şimdi kadınlarda böyle bir özellik var. Yani evde erkek oldu mu kendini güvende hissediyor. Niye? Çünkü bu fıtrata konmuş. Çocuklar da umumiyetle zayıf mevkiinde oldukları için, çocuklar da evde babaları olduğu zaman kendilerini güvende hissederler. Yani evde babalarının ruhu vardır. Yani ruhen manen babaları evdedir. Ve erkekler hatta mesela bir tehlike olduğu zaman bunu psikoloji kabul ediyor. Kadınlardaki tepki umumiyetle geri çekilmedir. Erkeklerde saldırganlıktır. Yani karşı saldırıdır. Erkeklerde böyle kendine bir güven vardır. Ve erkek evinde oturduğu zaman, yani böyle evine saldıranlara evini teslim edecek erkek yoktur. Adam ölür de teslim etmez evini. Yani yakar yıkar ortalığı. Hatta kabadayılar der ki, yanında hanımı olan erkeğe bulaşmayacaksın der. Hem bu işin raconuna uymaz, hem de yanında hanımı olan erkek aslan kesilir. Bulaşmayacaksın denir. Yani insan evini bir erkek korur. Tabii ki kadınlar kendini güvende hissediyor evde erkek olduğu zaman. Çocuklar da kendini güvende ve emniyette hissediyor. Çocuklar zayıf oldukları için, hele kız çocuklarda, hem de kız çocuklarda bu şekilde duygusal olarak, bu bir cinsi duygu değildir. Bu duygusal olarak fıtraten, ruhen babalarına mesela kız çocukları biraz daha düşkündür ki Dodson ya da Freud buralarda cinsi duyguya dökmüş işi, saçmalamış orada ama duygusal olarak kız çocuklarda babalarına güven sebebiyle daha düşkündürler ve babalarının olduğu ortamda daha kendilerini güvende hissederler. Erkek çocuklarda güvende hissederler babaları olduğu zaman. Zaten babalarını dünyanın en güçlüsü kabul ederler 5-6 yaşına kadar çocuklar. Çocuklar güvende hissederler. Bunun yanında mesela gene Wilhelm Stekel diyor ki, dünyanın bütün diyor büyük adamlar ya da şöhretli adamlar ya da meşgul adamlar ya da başarılı olmuş adamlar, buna başarı denirse, çocuklarıyla diyor meseleleri vardır. Mesela sanayici, mesela siyasetçi, mesela sanatçı, mesela şu mesela bu. Bunlar çocuklarıyla vakit ayıramıyorlar. Biri iş sebebiyle, öbürü bir başka sebeple. Çocukları biraz büyüdüğü zaman çocuklarına belki oyuncak alıyorlar, para veriyorlar, araba alıyorlar, güzel elbise alıyorlar. Ama çocuklar baba ihtiyacı hissediyor ve babalar büyüdükleri zaman, yetişkin oldukları zaman babalarının başını belaya sokuyorlar. Bir ölçüde intikam alıyorlar. Ki bu konuda şöyle bir şey de ben şahsen yaşadım. Bir tarihte böyle akşamları işte 5-10 kişi bulunca hemen bir sohbet şeyi yapıyoruz falan. Ya her akşam bir yerde çıkıyor 5-10 kişi. Ya komşulardan biri diyor ki 3-5 kişi diyor ya bir sohbet yapalım, bazı günler oturalım falan gibi. Bir başka yerde diyorlar konuşalım, sohbet edelim gibi. Şimdi eve gelmeye pek vakit kalmıyor. Yani her akşam bir şey çıkıyor. Sonra bir gün baktım ki, Wilhelm Stekel'den bunu okudum. Bu arada İbrahim Canan'ın çocuk eğitimi, çocuk terbiyesi üzerine bir kitabı var. Onda diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam de çocuklarına, İbrahim var oğlu, ona diyor ikindiden sonra, yani akşam üzeri bir vakit, Enes radıyallahu anh anlatıyor, giderdi çocukla bir müddet ilgilenirdi, çocuğu severdi, kucağına alırdı, süt annede çocuk, sonra gelirdi diyor eve. Gene denir ki evde vaktini üçe ayırıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Üçte birini kendine ayırıyor. Üçte birini ehline, yani hanımlarına, çoluk çocuğuna. Üçte birini de Rabbine. Sonra baktım ki demek ki ben bir yanlış yapıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam ki o yani dinin peygamberi, bir insan ondan daha meşgul nasıl olabilir? O bu şekilde çocuklarına, ehline vakit ayırıyor. Demek ki çocuklara, ehle vakit ayırmak lazım. Babanın çocuklarına vakit ayırmak vazifesi, baba çocuklarına vakit ayırmalı. Baba çocuklarına vakit ayıracak. Evet, babalar çocuklarına yani ne dini gerekçeyle, ne siyasi, ne ekonomik, ne bir başka gerekçeyle baba çocuklarını meşgul de etmemeli. Hayat ancak zaten o şekilde başarılı gider. Yani bir insanın şimdi başarılı aile midir? Yani baba diyelim hatta büyük bir din alimi ya da baba işte büyük bir sanayici, büyük bir efendim siyasetçi, devlet başkanı olmuş. Ama çoluk çocuğa bakıyorsun çok ummadık şeyler yapıyor. Yahu niye böyle oluyor? Bu baba başarılı mıdır? Yani hayattaki tek başarı diyelim ki ticarette çok para kazanmak mıdır? Başarı hayatın bütün alanlarında dengeli olarak bir insan ilerleyebiliyorsa bu insan başarılıdır. Yani bir insan çoluk çocuğuyla da ilgilenmeli. Bir insan evinin geçimiyle de ilgilenmeli. Bir insan kendi şahsına da vakit ayırabilmeli. Ama bir insan tabii ki dinine de vakit ayırabilmeli, Rabbine de vakit ayırabilmeli. Bir insan akrabasına, konu komşusuna, bir insan mesleğine, ilme vakit ayırabilmeli. Bunlar arasında bir denge oluşturabildiyse insan başarılıdır. Yoksa birini elde edeceğim diye öbürlerini helak ettiyse, hani böyle hormonlu kirazlar olur ya, bir tarafı kocaman büyür, öbür tarafı küçücük kalır. Bu başarı değildir. Başarı dengeyi muhafaza etmektir. Yani çocuğunuzun büyümesini istiyorsunuz ama deseler ki tek bir bacağı büyüsün, razı olur musunuz? Olur mu dersin ya, ne yapayım ben öyle çocuğu? Çocuğun bütün vücudu dengeli olarak büyüsün ki iyi yetişti diyeyim. Demek ki çocuğun ya da kişinin başarısı ancak bu şekilde olduysa başarı denir. Evet, çocuklara babanın da vakit ayırması üzerine inşallah bir dahaki programda birkaç şey söyleyelim. Bir dahaki programda ufak bir bu babanın vakit ayırması üzerine konuşacağız. Sonra çocuk pişikleri üzerinde konuşacağız. Çeşitleri nelerdir, sebepleri nedir, tedavisi nedir, önlemek için ne yapmalı? Çocuk pişikleri üzerinde inşallah bir dahaki programda konuşacağız. Bugünkü kaynaklarda Dodson dedim. Bu denge yayınları arasında çıkmış Doktor Fitzhugh Dodson, çocuğunuzu tanıyor musunuz? Ve İbrahim Canan, Resulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi. Ve Hasan Hüseyin Korkmaz'a ait bir kitaptı. Şimdi tam hatırlayamadım. Böyle bir çocuk eğitimiyle alakalı bir kitap vardı. Selamun Aleyküm.
1: Çocuk Eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Boomerang. Boomerang. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz. Tevhid davası terk edilir mi? İslam'da tevhid Allah'ı birlemek demektir. La ilahe illallah cümlesinin beyanıdır. Allah'tan başka ilahları reddedip ilah yani ibadet edilen, emir ve yasaklarına uyulan, itaat edilen otorite olarak yalnızca onu kabul etmek manasına gelir. İnsanı yeryüzündeki putlardan arındırıp yalnızca Allah'a itaat etmeye çağırır. İslam'a girişin anahtarıdır. Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse şüphesiz kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Uluhiyetin inancımızı Allah'tan başkalarına vermemek, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allah'a ait kılmayı ve onun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz her ümmete yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Resul gönderdik. Bütün Resullerin kavimlerini davet ettikleri söz şudur. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tağutu reddetmek, Allah'ın emir ve yasağına ters düşen emirlerde bulunan kişi ve kurumları, hevayı ve şeytanı reddetmektir. La ilahe illallah'ın manasıyla birlikte gereğini de yerine getirmek, ibadette Allah'ı birleyerek ona benzer tutulanları terk etmektir. La ilahe illallah dediğinde ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarının koyduğu kanunlara, hayat nizamlarına, putlara, kabirlere ibadet etmenin batıl olduğunu ilan eder. Kim bu kelimeyi manasını bilerek söyler, gereğiyle amel edip açık ve gizli şirkten kaçınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah'a has kılıp bununla amel ederse, işte o gerçek bir mümindir. Kim la ilahe illallah deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle söyler, fakat onu bozacak amellerden birini inanarak bile bile işler ve Allah'a şirk koşarsa, o da mürted olur. La ilahe illallah kelimesinden kastedilen, manasını bilip bu mananın gerektirdiği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Hal böyleyken, bu kelime uğruna mücadele ederken, tebliğ irşat çalışmalarımız ihlaslı, samimi tavrımızın yerini çıkar ve dünyalık hevesler aldı. Bizlere ne oldu da istikametimizi kaybettik? Hani toplumun bozulmuş halini İslami istikamete çevirecektik? Mücahitken müteahhit oluverdik. Duruşumuzu kaybettik. Siyasi ve maddi iktidar olunmadığı zamanlarda samimi ve fedakardık. Artık iktidar olundu ama nedense o günler mumla aranır oldu. Birbirimiz hakkında doğru kararlar veremiyoruz. Menfaatlerimiz ve hırslarımız nedense buna mani oluyor. Çünkü adil olacağımıza gittikçe daha da gaddarlaşıyoruz. Üstünlüğün takvada olduğunu hep söyleyip dururken şimdilerde onu parada pulda arıyoruz. Falanca zenginde ve makamda arıyoruz. Hakkı hakim kılacakken amacımızı unuttuk. Nefsimizi davanın önüne geçirdik. Hani eşit ve adil olacaktık. Komşusu açken tok yatmayacaktık, paylaşacaktık. Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşimiz için de onu isteyecektik. Ne çabuk unuttuk bunları. Şimdi bırakın istemeyi, selam vermeyi bile esirgiyoruz birbirimizden. Fakirin ve mazlumun halini sormaz olduk. Tevhidi düşüncenin insanlar nazarında zayıfladığı şu zamanlarda hakkı hatırlatma kabilinden her zaman Rabbimiz Allah Teala'nın tek ilah oluşunu bütün varlığımızla beyan ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem,

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 50.

0: çift sıfır 20.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kırmızı biber 49.99, kabak 39.99, kıvırcık 29.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
19: daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: 103.2 Özel FM.

0: Selamünaleyküm. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Bu hafta sizlere faydalı olmak istediğim konu 14-16 yaşlar arasındaki çocuklarımızın duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimleri. Ruhsal diyelim, duygusal bağımsızlığını kazanmak için çabalamaya devam ederler. Yani burada kendi kişiliklerini artık yavaş yavaş bağımsızlığını kazanmak isteyecekler. Aile otoritesinden kurtulmak istiyorlar. Otoritelerden de kurtulmak istiyorlar. Ama öncelikle aile otoritesi. Aile otoritesi nedir? Artık annesinin dedikleri, babasının dedikleri, abisinin, ablasının dedikleri bu çocuklara ağır gelmeye başlıyor. Eğer sizler zamanında, daha önceki zamanlarda yine evinizde grup olarak fikirler alırsanız bu çocuğunuz inşallah bu çağlarda daha az zararla atlatır. Yani grup kararları almak. Örneğin evinizde bir iş yapacaksınız, bütün çocukların fikirlerini almak. Herkesin fikrini almak. Senin de fikrin var, söyle diyerek onun fikrini almak. Kız olsun, erkek olsun. Yani çocuğunuz evde her zaman annenin dediği olmadığı ya da babanın dediği olmadığını, grup olarak karar verildiğini öğrenmiş olursa bu çağda inşallah daha böyle az zararla atlatmış olur. Yoksa artık çocuklar anne babanın, büyüklerin otoritesinden kurtulmak istiyorlar. Onların bir sözü ağır geliyor, iki sözü ağır geliyor, üç sözü daha çok ağır geliyor. Neden? Bağımsız olmak eğilimleri görülüyor çocuklarda. Normal mi? Normal tabii. Yani çocuklar yavaş yavaş bağımsızlığa doğru gitmeleri gerekiyor. Bağımsızlığa doğru gidecek ki yarınlarda kendi sevdiği kişiyle evlenecek. Onunla bir yuva kuracak. Kendi sevdiği işe başlayacak ve onunla ekmek parası kazanacak. Dolayısıyla çocuk evdeki otoriteden yavaş yavaş kurtulup diyelim bağımsızlığa doğru gitmesi normal bir şeydir. Tersten ele alın. Çocuk hala size bağımlı. Çocuk hiç bağımsızlığını kazanamamış. Çocuk gelmiş 20 yaşına hala bağımsızlığını kazanamamış. Çocuk gelmiş 40 yaşına, çocuk diyorum. Yani o adamın çocuğu. Yani şu anda 14 yaşında olan bir çocuk bu. Gelmiş 40 yaşına gelmiş, adam olmuş ama hala bağımsızlığını kazanamamış. Hala anne babasının sözünü dinleyen bir insanın yani gelişimi ne kadar olur? Yok mu böyle kişiler? Var. Ben size söyleyeyim. Böyle kişiler var. Hala bağımlı yaşıyorlar. Bu anne babaların da hatası, kabahati, belki o kişi de yazık eğitilmediği için de onun da kabahati oluyor. Haliyle çocuklarımız bağımsızlığı kazanırken evde sürtüşme olmaması için benim tavsiyem şu, bence bu güzel bir tavsiye. İşte çocuklarınızı daha 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, hatta 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında iken bile evinizde yapabilirsiniz eğer toplantı yapın. Anne, baba, çocuklar olarak, bir çocuğunuz ya da kaç çocuğunuz varsa çocuklar olarak toplantı yapın. Evinizle ilgili kararlar alın ve bu kararları çocuğunuzun da bir fikri olsun. Yani çocuğunuz desin ki bu evde kararlar hani umumi olarak alınıyor, genel olarak alınıyor, grup olarak alınıyor desin. Hem istişare yapılmış olsun, çocuğunuz bunu öğrenmiş olur. Artı grup kararı. Hatta eğer yapabilirseniz, yine yapabilirseniz de mesela bazen yine böyle toplantılarda baba desin ki ya hanım şunu şöyle şöyle yapalım mı desin. Anne de desin ki bey onu öyle yapmayalım da bak böyle böyle yapsak daha güzel olur. Baba da desin ki doğru söylüyorsun, bak senin dediğin daha doğru diye ne yapsın? Baba söylesin. Kimin yanında? Çocuğunun yanında. Yani çocuğunuzun yanında bunu yapın. Erkek arkadaşlar, babalar, anneler, çocuğunuzun yanında hanımınızın görüşünü, değer verdiğinizi söyleyin. hanımlar da beylerinin görüşlerini değer verdiğini söylesinler. Ve dönün çocuğunuzun da fikrini alın. Çocuğunuzun fikrini alın. Deyin ki yavrucuğum bunu nasıl yapalım? Böyle yapalım anneciğim ya da babacığım. Oo çok güzel söyledin bak senin dediğini yapalım derseniz bu çocuk ne yapar? Evde kendisinin değer verildiğini bilecek, saygı duyulduğunu bilecek ve ne yapacak? Evde beraberce grup kararı alındığını bilecek. Yarınlarda büyüdüğü zaman bu çocuğunuz evlenme çağrı geldiği zaman hani muhakkak birisini sever, sevecek normali olan o. O zaman bile ne olmalı? Dönüp de anne sen bu konuda ne söylersin? Babacığım sen bu konuda ne söylersin? Diye dönüp size grup kararına saygı duyabilmeli. Ama tabii siz de onun fikirlerine saygı duymalısınız. Duygularına saygı duymalısınız. Küçükken çocuğunuzu her dediğini hayır hayır hayır hayır dersiniz. Bu yaştaki çocuk ne yapar? Artık bağımsızlığını kazanmak istiyor. Zaten bağımsızlığını kazanmak istiyor. Ayakları artık güzelce yürüyor. Çevreyi tanıdı, dış çevreyi tanıdı. Bu sefer Allah etmesin. O zaman ne olur? Çocuk bağımsızlığımı kazanacağım diye yanlış hareketler yapabilir. Her dediğini karşı çıkarsanız da çocuğunuzun. Mümkünse işte her dediğini karşı çıkmayın. Yavrucuğum bak şurası artı, şurası eksi, şurası artı, şurası eksi diye söyleyebilirsiniz. Ve hanımlar beyler olarak çocuğunuzun yanında anne baba olarak birbirinizin hanım bak sen şurayı çok güzel yapıyorsun. Ama bak şurası şöyle yanlış olmuş diyebilirsiniz. Ya da baba olarak da işte baban şurasını eksik yapıyor ama bakın şurayı çok güzel yapıyor. Yani babanın arkasında yine konuşabilirsiniz artı olarak. Diyelim ki çocuğunuz babanın bir huyunu sevmiyordur. Bir huyunu sevmiyordur çocuğunuz. O zaman ne yapacaksınız? Yavrucuğum baban onu yapıyor ama bak şu hareketi var. O hareket çok güzel. O hareket altın değerinde diyerek çocuğunuzu yine aile bağlarını yani kazanması yönünde sizler yardımcı olmalısınız çocuğunuza. Evet, bağımsız olmadan buraya girdik. Bu çocuklar artık bağımsız olmak istiyorlar. Ona karşı ne yapılması gerektiğini size anlatmaya çalıştım. Kimler bunlar? 14-16 yaş arasındaki çocuklar. Gelişimde çağa göre olduğu için belki bu özellikleri sizin çocuklarınız daha erken çağlarda almaya başlamış olabilirler. Mesela biz burada 14-16 yaş olarak anlatıyorum ama belki de 12 yaşında, 13 yaşında artık başlamış da olabilirler. Bunları dikkat etmek gerekiyor. Evet, birçok sorunlarda artık anne babasını danışmaktan hoşlanmaz çocuk. Bu da çok önemli. Bu yaştaki çocuklar birçok sorunlarda artık anne babasının fikrini önem vermiyor. Danışmaktan hoşlanmıyor. Anne babasının fikrini önem vermezse, danışmaktan hoşlanmazsa bir çocuk ne yapar? 1- Kendi başına hareket yapar. 2- Arkadaşlarının dediklerine göre hareket yapar. 3- Öğretmenlerin dediklerine göre hareket yapar. Yani çocuklar artık yavaş yavaş ne yapıyor? Tabir biraz hoş değil ama elden çıkıyor. İşte yanlış davranışlara girmemesi için ne yapıyoruz? Bundan önceki dönemlerde yani 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş, 9 yaşlarda çocuğumuza vakit ayırmalıyız. Çocuğumuza önem vermeliyiz. Çocuğumuza değer vermeliyiz. Çocuğumuza saygı duymalıyız ki çocuğumuz da bize saygı duysun. Danışmaktan hoşlanmıyor. O zaman ne yapmak gerekir? İşte çocuklarımızı güzel ahlak vermek gerekiyor. Gençler ile aile arasında artık anlaşmazlıklar çıkıyor bu çağda. 14-16 yaş arasında. Az önce bahsettiğim gibi bu artık 12 yaş, 13 yaşında bile olabilir. Gittikçe düşüyor çünkü çağa göre gelişimde düşebiliyor. Anlaşmazlıklar artık çıkıyor. Ne ile? Aile ile çocuk arasında anlaşmazlıklar çıkmaya başlıyor. Ne yapmak gerekir? İşte çocuğunuzu zamanında iyi arkadaşlarla tanıştırmışsanız, iyi insanlarla tanıştırmışsanız, hani çocuğunuz bir anlaşmazlık olduğunda o arkadaşının yanına gider. İyi arkadaş onu ne yapar? İnşallah yani anneye babaya saygılı olması gerektiğini söyler. Ya da büyükler, çevredeki büyükler, iyi insanlarla tanıştırmışsanız siz, onlar ne derler? Olsun, yine o senin annendir, bak der. O senin babandır, yine bak der. maalesef yanlış hal ve hareket yapan anneler oluyor. O çocuk ne yapar? Diğer yetişkin ne yapar? Bak falancanın geçirse annesi böyle böyle yapmış. Senin annen onun yanında melek melek der. Falancanın babası böyle böyle yapmış. Senin baban onun yanında melek der. En azından çocuğunuza yine ne yapar? Sizinle bağını, iletişimini pozitif yapmaya çalışır. Artı yapmaya çalışır. Kendi elinden geldiği kadarıyla. Dolayısıyla siz de iyi insanlarla arkadaş olmalısınız. İyi insanların evlerine gidip gelmelisiniz ki çocuğunuz onları tanısın. Ve onlar da çocuklarını güzel yetiştiriyorlardır inşallah. Evet, anne babalar bu çağlarda biraz hoşgörü değillerse gençlerde onlara karşı gelme eğilimi fazlasıyla görülür. Yani anne baba hiç hoşgörü yok. Hani istişare yapmak yok, çocuğuna saygı duymak yok, çocuğunun fikrine değer vermek yoksa çocuk ne yapar? Artık daha rahat karşı gelir. Çünkü yavaş yavaş güçlü olmaya başlıyor artık. Bedenen de güçlü oluyor. Aklı, mantığı, zekası güçlü olmaya başlıyor. Hatta derler ya, dili bir karış uzadı deniliyor bizim halk arasında. Hani dili artık konuşmaya başlar. Neden? Çünkü mantığı gelişliyor, zekası büyüyor, tecrübesi artıyor, yeni yeni insanlar görüyor, yeni yeni çevreler görüyor. Çocuğun bilgisi ve kültürü artıyor. Arttığı için sizinle dönüp tartışabilir. Bu konuda yine kendinizi yetiştirmelisiniz. Evet, bu hallerde aile hayatında ufak tefek kurallar ve düzenlere uymamaktan dolayı her türlü otoriteye açık isyan haline kadar derece derece farklar görülebilir. Bu ne demek? Çocuk artık anneye de karşı gelmeye başlar, sinirlenmeye başlar, bağırmaya başlar. Babayı da artık gizli gizli bağırır, çağırır, bir şey diyemese bile gider odasına, hıncını başka şeylerden alır, sinirlenir, mingirlenir. Artı okul hayatında da artık okul otoritesinden, yönetimden devamlı ne yapar? Onlara karşı isyan edebilir, yaramazlık yapabilir okulda. Bu zıt eğilimlerin çarpıştığı bir çağdır. 14-16 yaş arasını bahsediyorum. Zıt eğilimlerin. Genç bir yandan yetişkinlere özgü imtiyazları elde etmek ister, öte yandan da bu imtiyazlarla birlikte giden sorumlulukları yüklenmekte, şahsını disiplin altına almakta ve nefsine hakim olmakta güçlük çeker. Evet, çocuk hem yetişkinler gibi imtiyazlar istiyor ama bu arada ne oluyor? Sorumluluk da almıyor. Sorumluluk almaktan kaçıyor. Kendi şahsını, hani nefsini disiplin altına almaktan kaçıyor. Burada bir zıtlık var. Yani iki zıtı bir arada yaşıyor. Çünkü bu bir geçiş dönemi. Bu bir geçiş dönemi. Hem büyükler gibi saygı duymak istiyor. O zaman tamam, gel büyükler gibi saygı. O zaman gel sorumluluk al. Hayır diyor. Alamıyor. Neden? Ağır geliyor. Çünkü sorumluluk da almamışsa o zamana kadar. Genç hala ailesi içinde korunduğunu da hissetmek istiyor. Yani annem babam beni koruyor, beni seviyor. Bunu hissetmek istiyor. Kendisini anlayan bir büyüğün yardımına muhtaç. Çocuk kendisini anlayan bir büyüğün yardımına muhtaç. Yani beni kimse anlamıyordan ziyade beni ancak şu anlıyor. Beni anlayan bir kişi var, o da şu gibisinden çocuk ne yapıyor? Bunu öğrenmek istiyor. Yani kim beni anlıyor? Muhtaç. Böyle bir kimse hürriyetini sorunlu bir şahıs gibi nasıl kullanacağı hususunda kendisine yardım etmek istedi mi genç onu bütün kalbiyle dinler. Yani şimdi kendisini anladı ya o şahıs, herhangi bir şahıs, o zaman anladığını inandığı için bu kişi onun dediklerini hep yapar. İşte maalesef anne baba anlamadı diye çocuklar, yani beni anlamadı annem babam diye başkalarına dertlerini anlatıyorlar. Eğer tanıştığı kişiler yanlış kişilerse, tamam işte bak bu beni anlıyor diyor ve çocuk ona bağlanıyor. Kalben ona bağlanıyor artık. O bakımdan bunu dikkat etmek gerekiyor. Yanlış insanlar çocuğunuzu yanlış şeyler öğretebiliyor. Hatta yine araştırılmış işte bazı kişiler bu çağdaki çocukları özellikle şey yapıyorlar ve çocukları yanlış yetiştiriyorlar. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Evet, iyi insanlarla, güzel ahlaklı insanlarla yine çocuklarımızı tanıştırmak gerekiyor. Eğer güzel ahlaklı insanlarla tanıştırmazsak çocuk kötü ahlaklı insanlarla tanışır ve çocuğumuzu yanlış yerlere götürebilirler. hep geliyoruz, güzel ahlaka geliyoruz. Evet, kendi yaşıtlarına önem vermeye devam eder çocuk. Kendi arkadaşlarının sözlerine önem veriyor. Giyim ve hareket bakımından onlara benzemeye çalışıyor. Giyimleri yönüyle, hareketleri yönüyle onlara benzemeye çalışıyor. Yine iyi arkadaşlar edinmişse, güzel ahlaklı arkadaşlar edinmişse onların giyimlerine özenecek. Yok, eğer yanlış eğitim verilmiş ya da güzel eğitim verilmemiş çocuklarla arkadaş olursa onların giyimine özen gösterecek çocuk. Onların giyimini örnek alacak. Yine nereye varıyor iş? İyi arkadaşları bulmak. Güzel ahlaklı çocukları bulmak, çocuğumuzu onlarla arkadaş olmasını sağlamak, yardım etmek. Bunun için de yine size düşüyor iş, anne baba olarak gideceğiniz misafirliklere bile dikkat etmelisiniz. Seçici olmalısınız. Gittiğiniz misafirliklerde kişiler, anneler, babaların ahlakları nasıl, çocuklarını nasıl yetiştirmişler? Bunlara dikkat etmelisiniz. Evet, gencin his hayatında, duygu hayatında gerginlikler görülür. Normal tabii bu da, gerginlikler görülmesi. Ümitler, korkular, hani ilhamlar çok derin olarak çocuklar hissederler. Yani ümitli olur ya da korku hisseder. Bunlar yine normaldir. Bu ve bu duygular çabuk değişebilir. Bir yerde problem etmemek gerekir ama bir yerde de yardım etmek gerekir. Çocuklarınıza yardım etmelisiniz. Edemiyorsanız yardım alınız. Bu çağdaki çocuklar kendilerine olan güvenlerini kaybedebilirler. Yine bu konuda yardım etmek gerekir. Kendisini ve çevresindekileri daha çok eleştirmeye başlar. Bu çağdaki çocuklar, hangi çağ? 14-16 yaş arasında bahsediyoruz. Yani lise 1, yani 8. sınıf, lise 1, lise 2, belki de lise 3 biraz girebilir. Çocuklar ne yaparlar? Kendilerini eleştirmeye başlarlar. Çevresini eleştirmeye başlarlar. Yine ne yapmak gerekir? Daha önceki dönemlerinde çocuğunuz 7 yaşındayken, 8 yaşındayken, 9, 10, 11 yaşlarındayken, daha küçükken işte her şeyin artı tarafını göstermek gerekir. Her şeyin hikmetini göstermek gerekir. İş yine burada iyi bir eğitime geçiyor. Yani pozitif bakabilmek, pozitif görüşe sahip olabilmek. Önce anne baba olarak bu sizde olması gerekiyor. Anne baba olarak sizde olması gerekiyor. Nasıl? Örnekler vereyim. Mesela diyelim ki sizin muhakkak sevdiğiniz birisi vardır ve onu hep dört dörtlük biliyorsunuzdur. Bu bir hata tabii. Herkesin eksik bir tarafı vardır, yanlış bir tarafı vardır. Eksiğiyle artısıyla bunu değerlendirmek gerekir. Evet, ne dedim? İşte eksilerini görürsünüz. Hep eksilerini konuşursunuz. Hep eksilerini konuşursunuz. Çocuğunuzun yanında eksileri öğrettiniz mi? Öğrettiniz. Çocuk hep eksileri almayı öğrenir. Hiç artıları konuşmazsınız çünkü. Artıları konuşmazsınız. Konuşursunuz da az konuşursunuz. Evet. Şimdi gelelim takım örneğine. Dediğim gibi geniş düşünmek gerekiyor. Siz bir takımı tutuyorsunuz. Hangi takımı tutuyorsunuz? Diyelim ki Galatasaray'ı tutun. Hadi diyelim. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray maç yapıyor diyelim. Ya da isterseniz bunu yine geniş düşünelim. 5 yıl sonra, 10 yıl sonraya götürelim. Allah bilir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olacak da. A takımı, B takımı diyelim. Şimdi siz A takımını tutuyorsunuz. A takımıyla B takımı maç yapıyor. Bakın, A takımıyla B takımı maç yapıyor. Siz A takımını tutuyorsunuz. Şimdi B takımının oyuncusu çok güzel bir şut çekti ve gol attı. Yani tam 90'dan çok güzel şut çekti ve gol attı. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ya atılan şut çok güzel, gol çok güzel ama onu B takımı attığı için, karşı taraf attığı için siz onu görmüyorsunuz. Onun güzelliğini görmüyorsunuz. O şutun güzelliğini görmüyorsunuz. Adam çok güzel şut çekti 90'dan ve çok şahane gol attı. Siz onu görmüyorsunuz ve daha kızıyorsunuz. Ya onu kızıyorsunuz ya sizin tuttuğunuz takımının kalecisine kızıyorsunuz. Ve bunu kimin yanında yaptığınızı düşünün. Çocuğunuzun yanında yaptığınızı düşünün. Eğer siz A takımını tutmamış olsaydınız, diyelim ki B takımı tutmuş olsaydınız, tamam, sevinecektiniz. Şimdi ben de diyorum ki size, İşte insan bir yere taraftar olduğu zaman ister istemez karşı tarafı ne yapıyor? Karşı tarafı oluyor. Yani bir taraf olursa karşı tarafta oluyor. Dolayısıyla onun bir tarafı tuttuğu için karşı tarafın artılarını göremediği için hep eksilerini konuşuyor. Ve kimin yanında konuşuyorsunuz? Çocuğunuzun yanında konuşuyorsunuz. İşte eksilerle büyüyen bir çocuk 14 yaşına geldiğinde, 15 yaşına geldiği zaman ne yapıyor? Hep eksi görmeye başlar. Hem eksi. Çünkü artık çocuğun bilinçaltını beyninin içine eksilerle yerleştirmiş oluyorsunuz. Ama tersten ele alın. Çocuğunuzu daha küçükken 6 yaşında, 7 yaşında, 8, 9 yaşında deseniz ki hani belli bir şey yapmadım bak onun şu eksisi var ama artısı da var deseniz yapabilirsiniz. Takımlarda karşı taraf siz A takımı tutuyorsunuz ama ben A takımı tutuyorum ama o da bak çok güzel şut çekti. Tavuk çok güzel 90'dan gol attı diyebiliyorsanız artıları görebiliyorsanız, pozitif düşünebiliyorsanız, pozitif görebiliyorsanız sizin ruhunuz da pozitif olur, olgun olursunuz. Olgun bir ruh sahibi olmuş olursunuz. Olgun bir ruh sahibi olunca ne olur? Olgun bir baba olursunuz, olgun bir anne olursunuz. Olgun bir anne ve olgun bir babanın çocuğu da nasıl olur? Olgun olur. 14 yaşına geldiği zaman, 15-16 yaşına geldiği zaman çocuğunuz her şeyi negatif olarak bakmaktansa, her şeyi eleştirmektense her şeyde artılar alması gerektiğini öğretmişseniz zamanında şimdi çocuk ne yapar? Bu devreyi inşallah en az zararla atlatır. Çünkü onun doğasında var zaten bu çağda her şeyi eksi görmek. Kendisini eksilerini görmek, eleştiri bakmak, insanlar hep eleştiri bakmak zaten var. Ama siz bunu yetiştirirseniz, pozitif görüp, pozitif düşünüp, pozitif yetiştirirseniz çocuğunuza, çocuğunuz da pozitiflerle yetişirse, bilinçaltını bu iyice yerleşirse, inşallah çocuğunuz o döneme geldiğinde eleştirse bile inşallah pozitifleri görebilir, pozitiflerle de ne yapabilir? Yaşayabilir, görebilir, pozitifleri görebilir. Evet, bu çağda gençler çoğunlukla huysuz ve hayalperest olurlar. Bakın huysuz olurlar, normal bu. Biraz hoşgörülü olmak gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Hayalperest olurlar ama işte siz zamanda çocukları gerçekçi yetiştirirseniz bizim programımızın adı Gerçekler ve Biz. Çocuğunuzu gerçekçi yetiştirirseniz bugünlerde inşallah yine o günlerde daha az zararla atlatırlar. Yoksa çocuklar hayalperest oluyorlar. Ne zaman? 14-15-16 yaşları arasında. Güçlü, zengin, güzel olmayı hep hayal ederler. Güçlü olmak, zengin olmak, güzel olmak hep hayalleri bunlardır. Siz de ona verebilseniz keşke güzel ahlaklı olmak. Bilim kitaplarını okumalarını verseniz ya da güzel ahlaklı anlatan kitapları okumayı verseniz inşallah daha güzel olur. Başından geçen romantik olayların geçmesini beklerler. Hani böyle başından romantik olaylar geçmesini beklerler çocuklar. Hayalleri çok fazladır, faaldir. Şiirle, müzikle, sanat ve edebiyat merakı artar. İşte bakın şiir merakı artar. Şimdi iyi şiir yazmak, kötü şiir yazmak var değil mi? Çocuğunuz eğer siz yetiştirirseniz güzel ahlaklı o zamanlar der yine ne olur? Şiir yazar ama iyi şiir yazar. Müziğe karşı ne var? Merakı artacak. O zaman iyi müziğe karşı, zararlı müziklere değil, faydalı müziklere karşı merakı artar. O konuda ne yapmak gerekir? Yönlendirmek gerekir faydalı olan müziklere. Sanat olarak, edebiyat olarak yine böyle edebiyata ayıralım. İyi edebiyat maalesef kötü edebiyat olarak. Kötü edebiyattan kastım ne? İşte zararlı hikayeler, zararlı romanlar. İnsanların akıllarına, mantıklarına, ruhlarına bedenlerine zararlı ne varsa onlar hepsi zararlı. Edebiyat olarak da, şiir olarak da, sanat olarak da zararlı. Zararlı nedir? İnsanların yani akıllarına, mantıklarına, ruhlarına, bedenlerine böyle faydalı olmayan şeyler. Bilakis böyle alçaltıcı şeyler. Artık bunu burada uzun uzun girmeyelim. Çocukları ne yapmak gerekir? Şiir olsun, müzik olsun, sanat olsun, edebiyat olsun iyi alanlarda yönlendirmek gerekir. Bu çağda gençte ahlak duygusu da gelişir. Bulunduğu topluluğun ahlak ilkelerini, nezaket kurallarını artık bilinçli olarak kavramaya başlar. Belleği güçlüdür, algılaması zengindir. Soyut düşünmeyi gerektiren kuramsal konulara karşı ilgisi artar Fakat genellemelere esaslı bir temel olmak üzere hala somut ve kişisel deneylere ihtiyaç vardır. Fikir ve estetik ilgileri çok derin ve güçlüdür. Genç birçok sorunları araştırmak ister. Genç artık er genç çözmek zorunda olduğu evlilik, meslek seçimi ve yetişkin hayatı gibi ilgilendiren sorunların belirsiz bir tarzda farkına varmaya başlar. Bu konular üzerinde düşünür, hatta hoşlandığı mesleklere ait bir takım olanaklar üzerinde durur, bakar, araştırır. Bu çağın sonuna doğru gençte daha çok, daha geniş sosyal, siyasi, iktisadi sorunlara karşı gittikçe artan bir ilgi uyanır. Evet, bu çağın sonuna doğru 16-17 yaşlarına doğru artık ne olur? Çocuklarda daha geniş sosyal düşünmeye başlar, siyaseti düşünmeye başlar, iktisadi konuları, ekonomi konularını yavaş yavaş ilgi duymaya başlar. Bunlar hepsi ayrı ayrı konular, güzel konular. İşte çocuklarımızı yetiştirmek. Çocuk iktisat, ekonomi konuları ilgi duymaya başlıyor. Sosyal konulara ilgi duymaya başlıyor. Eğer siz çocuklarınıza güzel yetiştirirseniz çocuklarınız ne yapar? Bu konulara karşı kendisini bu konulara daha böyle faydalı olarak verebilir. Yok, eğer siz güzel yetiştirmezseniz maalesef yine yanlış kişilerin içinde yanlış şeyler yapabilir. İş dönüp geliyor. Nereye? Hep ailede anne babanın çocuklarını zamanında güzel yetiştirmesine. Zamanında. Zaman ne? 0-6 yaş arası, 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş aralarına geliyor. Zamanında güzel yetiştirirlerse, güzel ahlaklı yetiştirirlerse, olumlu düşüncelerle yetiştirirlerse, geniş düşüncelerle yetiştirirlerse, gerçekçi bakış açılarıyla yetiştirirlerse, çocuklarımız inşallah gençlik çağlarında ki bunalımları daha az olur, daha az zararlarla inşallah o dönemler atlatılır. Onlar mutlu, siz mutlu, toplum mutlu olur. Evet, yine bu haftada beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim, tebrik ederim. Çok kişinin bu zamanda böyle konuları dinlemediği bir zamanda sizin dinlemeniz, vakit ayırmanıza sizi teşekkür ve tebrik ediyorum. Evet, yine duamızla, isteğimizle, temennimizle programımızı kapatalım. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri dinlemenizi, sizi gerçek yollarda götüren ne varsa onları evinize almanızı, çocuklarınıza öğretmenizi dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın." buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım. Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: لأجل شهدائك غوطتي لأجل أطفالك وأمهاتهم ولأجل الطفولة المقتولة إلى أبي إلى أمي وأطفالها إلى أختي الصغيرة وألعابها التي قتلت خنقا على سريرها سأنشد لكم بدمع العيون أبو البراء صيحة حرية.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
5: Asma Elektrik. 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için

0: gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Saat 11.
2: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
3: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
2: Özel FM.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mülk Suresi Mekke'de inmiştir. 30 ayettir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tebârakellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
1: Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir. Hayrı ve bereketi sınırsızdır ve o her şeye kadirdir.

Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O azizdir, gafurdur. Üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur.

Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak. Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bir kusur bulamadığından eli boş ve bitkin geri döner.

0: Biz yere en yakın semayı lambalarla donattık. Onları şeytanlara atılan mermiler yaptık. Hem onlara alevli ateş hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenlere de cehennem azabı var. Gidilecek ne kötü yerdir orası.
1: اِذَا أُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ
0: Onlar oraya atılınca cehennemin müthiş homurtusunu kaynaya kaynaya çıkardığı uğultuyu işitirler.

Cehennem, öfkesinden neredeyse çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya yeni bir kafile atılsa, oranın bekçileri, "Sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı?" diye sorarlar.

Onlar şöyle cevap verirler: evet, bizi uyaran oldu ama biz onu yalancı saydık ve Rahman hiçbir vahiy indirmedi, siz besbelli bir sapıklık içindesiniz, dedi.

Ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Rahmetten uzak olsun o cehennemlikler.

0: Fakat Rablerini görmedikleri halde ona karşı saygılı davrananlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah gönüllerin künhünü dahi bilir.
1: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
0: O yarattığı mahlukunu hiç bilmez olur mu? İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan, latif ve habir O'dur.

Yeryüzünü size hizmete hazır, uysal bir binek gibi kılan da odur. Hadi öyleyse siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın. Onun takdir ettiği rızıklardan yiyin, istifade edin. Ama ölümden sonra dirilip onun huzuruna çıkacağınızı da bilin.

Yüceler yücesi olan Allah'ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yer çalkalanıp duruyor.

0: Yahut onun size taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Fakat bu tehdidimin ne demek olduğunu yakında öğrenirsiniz.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: Onlardan öncekiler de dini, peygamberleri yalan saydılar. Ama benim ret ve inkar edişim, intikamım nasıl olurmuş anladılar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Üstlerinde kuşların saf saf dizilip, kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür.

0: Rahman'ın dışında size güya yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler büyük bir aldanış içindedirler.
1: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍ وَنُفُورٍ
0: Peki, Allah size ihsan ettiği nasibi alıkorsa, sizi başka rızıklandıracak kimmiş? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefret içinde diretmektedirler.

Düşünün bir, yüzü koyun kapanıp yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi?

0: De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Sizin şükrünüz ne de az.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp zürriyet halinde yayan O'dur. Ölümden sonra da diriltilip yine O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Ama onlar yalnızca şunu soruyorlar. Eğer iddianızda tutarlıysanız, bu vaat yani inanmadığımız takdirde geleceğini bildirip tehdit ettiğin azap ne zaman?

Onu yanı başlarında buldukları zaman, inkar edenlerin kederden yüzleri mosmor kesilir. Kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz şey denilir.

De ki, söyler misiniz bana, Allah eğer beni ve beraberimdeki müminleri ister helak eder, ister merhamet eder, ne ederse eder. Peki, kâfirleri o acı azaptan kim kurtarır?

De ki, sizi imana davet ettiğimiz ilah Rahman'dır. Biz ona iman ettik, ona dayandık. Kimin kesin bir yanlışlık içinde olduğunu yakında öğrenirsiniz.

0: De ki, söyleyin bana, şayet suyunuz çekilir, yerin dibine giderse, o akan tatlı suyu kim getirebilir size? Kalem Suresi, Mekke'de inmiş olup 52 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kalem ve ehli kalemin satırlara dizdikleri ve dizecekleri şeyler hakkı için.
1: Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn.
0: Rabbinin lütfuyla deli değilsin.
1: Ve inne leke le ecren gayre memnûn.
0: Hem senin ecrin, mükafatın hiç kesilmez.
1: Ve inneke le alâ hulukin azîm.
0: Ve sen pek yüksek bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
0: Yakında göreceksin, onlar da görecekler.
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizdeymiş o dertler, o delilikler?
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
0: Senin Rabbin şüphesiz pek iyi bilir. Allah yolundan sapanlar kimdir ve onun yolunu tutanlar kimdir?
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: O halde hakkı yalan sayanların sözlerine sakın uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: İsterler ki sen gevşeyesin de böylece kendileri de yumuşasınlar.
1: وَلَا تُطِعْ

Sakın uyma. Servet ve hanedan sahibi diye o bol bol yemin eden değersiz adama. O gammaz, söz gezdiren, hayrın önünü kesene, o saldırgana, günaha dadanmışa, şerefsiz, kaba hem de soysuz olana. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, bu eski insanların masalları diyene, yakında onun burnunu dağlayıp damga basarız.

Biz tıpkı o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi bunları da sınadık. Onlar sabah erken mahsulü devşireceklerini yeminle pekiştirip kesin söylemiş, inşallah dememiş, Allah'ın iznine bağlamamışlardı. Ayrıca fakirlerin payını düşünmemişlerdi.

0: Fakat onlar henüz uykudayken Rabbin tarafından gönderilen bir afet bahçeyi kapladı. Bahçe sabahleyin siyah kül haline geliverdi.
1: فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Onlar ise olup bitenden habersiz, neşeli neşeli birbirlerine seslendiler. Haydi, madem devşireceksiniz, çabuk ekininizin başına.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ
0: Hemen yola koyuldular. Bir taraftan da aralarında şöyle fiskos ediyorlardı. Sakın bugün yanımıza fakir fukara gelmesin. Onların bahçeye girmelerine hiç imkan vermeyin.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ
0: Yoksulları engelleme azmi içinde ilerlediler.
1: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ
0: Bahçeyi görünce apışıp kaldılar. Galiba yolu şaşırdık, yanlış yere geldik dediler.
1: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Çok geçmeden işi anlayınca, hayır dediler. Doğrusu felakete uğramışız.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ
0: En makul olanları ise, ben size Allah'ı zikretmenizi söylememiş miydim dedi.

0: Bunun üzerine, "Sübhansın ya Rabbena, her türlü noksandan uzaksın. Doğrusu biz kendimize zulmetmişiz" deyip birbirlerini kınamaya başladılar.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: "Yazıklar olsun bize, ne azgın kimselermişiz"

Olur ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor, ona dönüyoruz.

0: Azap böyledir işte. Ahiretteki azap ise daha müthiştir. Keşke bunu bir bilselerdi.
1: اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ
0: Allah'ı sayan, haramlardan sakınan müttakilere ise Rableri nezdinde naim cennetleri vardır.
1: اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ
0: Biz hiç Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kafirlerle bir tutar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Neyiniz var? Nasıl olur da böyle bir şey iddia edebilirsiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle?
1: اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ
0: Yoksa size ait bir kitap var da bu kabil bilgileri oradan mı okuyorsunuz?
1: اِنَّ لَكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: Onda siz neyi tercih ederseniz size verilir diye bir bilgi mi buluyorsunuz?
1: اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ
0: Yoksa neye hükmederseniz o yerine getirilir diye kıyamete kadar geçerli olacak size yeminle verilmiş sözümüz mü var?
1: سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
0: Sor bakalım onlara. Böylesi bir iddiayı savunacak kimse var mı aralarında?
1: اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ
0: Yoksa güvendikleri ortakları mı var? İddialarında tutarlı iseler, getirsinler de görelim o ortakları.
1: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
0: O gün işler son derece güçleşir, paçalar tutuşur, bütün insanlar secdeye davet edilir. Fakat kafirler secde edemezler.

gözleri yerde, kendilerini zillet kaplamıştır. Halbuki dünyada bedenleri sağlam, azaları salim iken de secdeye davet edilirler ama bunu yapmazlardı.

0: O halde sen bu şerefli sözü, Kur'an'ı yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilmedikleri, farkına varmadıkları bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştırırız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim düzenim pek sağlamdır.
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa sen onlardan bu risalet hizmetinden ötürü bir ücret istiyorsun da onlar cereme ödemekten ezilmişler mi?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gayb kitabın yanlarında da onlar oradan mı yazıp duruyorlar?
1: Tasbir li hukmi rabbika ve la tekun ka sahibil huti idnada ve huve makzum.
0: Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine yalvarmıştı.

0: Şayet Rabbinden gelen bir lütuf, onun imdadına yetişmeseydi, kınanmaya müstehak bir vaziyette deniz tarafından karaya atılırdı.
1: فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Ama Rabbi kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.

0: kâfirler zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, adeta gözleriyle yiyecekler. Hâlâ da o dilinin teki derler.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Delilik nerede, o nerede? Kur'an'ın hiç delilikle ilgisi olur mu? Kur'an olsa olsa sadece bütün insanlara bir derstir. Hakka Suresi Mekke'de inmiş olup 52 ayettir. Adını ilk ayetten almıştır. Hakka, kesin gerçek, vuku bulması muhakkak olan kıyamet anlamına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Hakkah.
0: Kesin gerçekleşecek olan.
1: Mel-Hakkah.
0: Evet, nedir o gerçekleşecek olan?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةِ
0: Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: İşte Semud ve Ad milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı.

0: Allah o kasırgayı üzerlerine 7 gece 8 gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ
0: بَاقِيَةٍ Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
0: Firavun da ondan öncekiler de altüst edilip yerin dibine geçirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de hep o günaha yani şirke girdiler.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
0: Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah da onları şiddetle cezaya çarptırdı.

0: لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
1: Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit sizi, varlığınıza vesile olan atalarınızı emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
1: Artık sura kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, bir tek darbeyle çarpılıp, paramparça edildiğinde,
0: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ
1: İşte o gün olan olur. Kıyamet o gün kopar.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
1: O gün gök yarılır, parçalanır, iyice kuvvetten düşer.
0: وَالْمَاءُ

0: Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin arşını 8 melek taşır.
1: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
0: O gün bütün yaptıklarınızla Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz.

0: Hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve işte defterim, buyurun okuyun, inceleyin.
1: İnni zanantu enni mulaqin hisabiyah.
0: Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir.
1: فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
0: Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir.
1: قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
0: Meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır.
1: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
0: Kendilerine şöyle denilir. Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı afiyetle yiyin için.

0: Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse, eyvah der, keşke verilmez olaydı bu defterim.
1: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
0: Keşke hesabımı bilmez olaydım.
1: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ
0: Ne olurdu ölüm her şeyi bitirmiş olaydı.
1: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ
0: Servetim, malım bana fayda etmedi.
1: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ
0: Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti.

0: Allah cehennem bekçilerine emir verir. Tutun, bağlayın onu, kelepçeleyin. Sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu 70 arşın uzunluğundaki zincire vurun.
1: İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm.
0: Çünkü o, büyükler büyüğü Allah'a inanmazdı.
1: Ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn.
0: Çünkü o, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi.
1: Feleyse lehul yevme hâhunâ hamîm.
0: Bugün artık burada onun bir dostu olmaz.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ
0: Yiyecek olarak da cehennemliklerin irininden başka bir şey bulunmaz.
1: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ
0: Onu büyük şirk suçunu işleyenlerden başkası yemez.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ
0: Yok, yok. Gördüğünüz ve göremediğiniz alemlere yemin olsun ki
1: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Bu Kur'an pek kerim bir elçinin getirip okuduğu sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şairin sözü değildir. İnanmanız ne de az sizin.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
0: O bir kâhinin sözü de değil. Ne de az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O Rabbül Alemin'den indirilen bir derstir.
1: وَلَوْ

0: Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
0: Sizden kimse de buna mani olamazdı.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Şüphesiz o müttakiler için bir irşattır.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ
0: Elbette sizden bazılarının peygamberi yalancı saydığını biliriz.

0: Şüphesiz o, kâfirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde ey şanlı elçi, haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret. Me'ariç Suresi Mekke'de inmiş olup 44 ayettir. Adını 3. ayetten almıştır. Zilme'ariç, yüceler yücesi, dereceler ve makamlar sahibi demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sâle sâilun bi'adâbin vâki'a.
0: Biri çıkıp gelecek azabı sordu.
1: Lilkâfirîne leyse lehû dâfi'a.
0: O azap ki onu kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.
1: Minallâhi bil me'âricu.
0: Çünkü bu azap yüceler yücesi Allah'tan gelecektir.

0: ألف سنة.
1: Melekler ve ruh onun arşına miktarı 50 bin sene olan bir günde yükselirler.
0: فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا.
1: O halde sen müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır.
0: اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
1: Onlar o günü çok uzakta zannediyorlar. Ama biz yakın olduğunu biliyoruz.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ.
1: O gün gök erimiş maden gibi olur.
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.
1: Dağlar ise atılmış yüne döner.

0: Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun halini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister.
1: Kellâ innehâ lazâ nezzâ'aten lişşavâ.
0: Lakin ne mümkün, o cehennem alev alev yanan bir ateştir. Eli, ayağı, bütün uzuvları söküp atar.
1: Ted'u men edbara ve tevallâ ve cema'a fe'avvâ.
0: İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır.
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا.
0: Gerçekten insan cimri olarak yaratılmıştır.
1: اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا.
0: Başı derde düştü mü sızlanır durur.
1: وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.
0: Ama servet sahibi olunca da pinti kesilir.

0: يَعْلَمُونَ
1: Onlar o kimselerdir ki, mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
1: Onlar hesap gününü tasdik ederler.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
1: Onlar Rablerinin cezasından korkarlar.
0: اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ
1: Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

0: Onlar edep yerlerini eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
0: Ama bu sınırın ötesine geçenler, haddi aşmış, zulüm işlemiş olurlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ
0: Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına tam dikkat ederler.
1: اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ
0: İşte bunlar cennetlerde ikrama nail olacaklar.
1: فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِز۪ينَ
0: O kafirlere ne oluyor ki seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.
1: اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ
0: Onlardan her biri iman etmeden naim cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor?
1: كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ
0: Hiç heveslenmesin, hiç kimsenin öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz. Çünkü biz onları da öbür insanlar gibi o bildikleri nesneden, meniden yarattık.

0: Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vaat edilen gün gelinceye kadar batıla dalsın, oynasınlar.

0: Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır. İşte kendilerine vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi Mekke'de inmiştir, 28 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Biz Nuh'u kendi milletine peygamber olarak gönderip, gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar dedik.

O da, ey benim milletim, ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki, yalnız Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vade gelince asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz.

Ya Rabbi, dedi Nuh, ben milletimi gece gündüz dine davet ettim. Ama benim davetim onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı.

0: Her ne zaman onları bağışlaman için çağırdıysam, onlar parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar, esbaplarıyla örtündüler, direttiler ve çok kibirlendiler.
1: ثُمَّ اِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا
0: Ben onları bu sefer yüksek sesle davet etmeye başladım.
1: ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا
0: Daha sonra onları kah açıkça çağırdım, kah sessiz sedasız bir davet yönelttim. Her türlü yolu denedim.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
0: Dedim ki onlara, Rabbinizden af dileyiniz, zira o gafurdur.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
0: Mağfiret dileyin ki, üzerinize bol bol yağmur indirsin.

0: size mal ve evlat ihsan buyursun. Size bahçeler, ırmaklar, su kanalları nasip etsin.
1: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
0: Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz?
1: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا
0: Görmez misiniz ki Allah, yedi kat göğü tam birbiriyle uyum içinde yarattı.
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
0: Gökte ayı bir nur, güneşi ise lamba yaptı.
1: وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
0: Allah sizi yerden nebat bitirircesine bitirip yetiştirdi.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا
0: Sonra sizi tekrar oraya gönderip, yine sizi oradan çıkaracaktır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
0: Allah yeri size bir yaygı yaptı ki, onun geniş yollarında yürüyesiniz.

Nuh, ya Rabbi dedi, sen de biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler. Servet ve evlat çokluğunun kendi ziyanını arttırdığı kimselere uydular.

0: Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Vet, Suva, Yeğus, Yeğuk ve Nesri, bunlardan hiçbirini bırakmayın, dediler.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا.
0: Böylece onlar birçok insanı şaşırttılar. Madem ki öyle yaptılar, sen de bu zalimlerin şaşkınlığını arttır ya Rabbi.

0: bazıları birçok suçları sebebiyle suda boğuldular ve cehenneme tıkıldılar. Allah'a karşı kendilerine yardım edecek bir tek yardımcı bile bulamadılar.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
0: Nuh, ya Rabbi dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma.

Zira bırakırsan, onlar senin kullarını senin yolundan saptırırlar. Ve sadece kendileri gibi kâfir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler.

0: Ya Rabbi, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise daha da beter eyle, daha da perişan eyle.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış

0: satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ey Peygamber, biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
14: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: karanlık dünyayı iman güneşi aydınlatır. İslam karanlığı aydınlatmak için gelmiş olan bir dindir. İslamsız dünya aydınlatılmayı bekleyen kapkaranlık dünyadır. İslam, karanlık dünyaları iman ve ilimle aydınlatan bir hayat nizamı. Karanlığın ormanında gözünüz olmuşsa iman güneşi, sinek gibi görürsünüz dünyaya hükmetmeye kalkışan katil devletlerden 4'ü 5'i. İslam'dan alınmayan ve İslam'a dayanmayan değerler, keyfi, küfri ve cebri değerlerdir. Küfri değerler ve prensipler serap gibidirler. Rabbimiz buyuruyor: İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Nur Suresi 39. Tevhid İslam'ın dünya görüşüdür. İslami dünya görüşü hayatı Rabbani değerlerle yücelten kapsamlı, disiplinli ve gerçekleştirilebilir bir bütündür. Bölünmeyi, parçalanmayı asla ve kat'a kabul etmez. Fıtri değerleri geçmişten günümüze taşıyarak geleceğe taşımak isteyenler iman merkezli olmak mecburiyetindedirler. İmandan kopan ve kopartılan değerler değersizleşmeye mahkumdurlar. Vahye bağlı ve bağımlı yaşamlar, İslam cephesini abat, küfür cephesini ise berbat eden yaşamlardır. Yüreklere vahiy yağmuru yağınca, hayat tarlasında sevgi tohumu patlar. Bir bir çöpe atılır hayatın amacı haline gelsin diye kucaklarda taşınan putlar. Karanlık bir dünyaya esir düşmüş Müslümanlar için bir mahreç, bir çıkış kapısı arandığında imanın gündeme gelmesinden hoşlanmayanlar, imanda sınıfta kalanlardır. İman sınavını geçmeyen bir kişi bütün hayat sınavlarında sınıfta kalmış demektir. Umut bağlanmaz yalana, yalanın çelik kabuğuna, çağ hasret kaldı imanın güneş yüzlü çocuğuna. İmanın sözünü çağlara ulaştırmak için çığır açacak olanlara ihtiyaç var. İman çağrısı çağları aşan bir çağrıdır. İmana çağıranlar çağın gerisinde değil, ilerisinde olurlar. Arzusu Allah rızası olanın çağrısı hep imana olur. Sözlerin en kötüsüne sahip olanlar Allah'a davet edenlerin dışında kalanlardır. İnsanların dünya perest bir kişilik oluşumu içinde kendi nefislerine, ailelerine, birbirlerine, toplumlarına ve cihana karşı canavarlaştırdığı bir zamanda fıtratın sesini karanlıkta kalmışlara duyuracak bir çağrıya ihtiyaç vardır. Hiç şüphesiz bu çağrı iman çağrısıdır, Allah'a davet çağrısıdır. Allah'a iman penceresinden hayata bakmayanlar her şeye karşı kör ve sağır olurlar. İmanın aydınlatmadığı her şey zulmettir. Merkezinde iman olan bilgi kendisini hayata geçirmeyenden intikam alır. İman canlıdır, cana can olmak ister. Kişi yaşadığı gibi inanmaya başladığı andan itibaren vazgeçer imanı adanmış aşktan. Gözleri casus olur, söz taşır yalancı ve yabancı bakıştan. Hayatlarını keyfi, küfri ve cebri güçlerin emirlerine amade kılmayı caiz görenler, imanda tavizkarlık hastalığına yakalanmış olanlardır. İmanından taviz verenden her türlü kötülük beklenir. Kişi imanından taviz verince, ideolojilerden kaptığı miktarınca topluma kötülük dökecek. Kötülerin içinde kötülük üzere ölecek. Cahiliyede kalan canilerden geri kalmaz. Kendi dinine, imanına kıyan, başkasının canına da, malına da, onuruna da kıyar. cahiliye düzenini içselleştirmiş bir kişiden dine, imana sadakat beklenemez. Cahiliyenin emrinde çalışan kişinin üstlendiği vazife, dini eğme, imanı bükme. Bin kelime kullanır, bini de kekeme. Dinine, imanına sadakati olmayanın her şeyi sakat olur. Dinde, imanda sakat olandan sadakat beklenmez. Sadıklarla beraber bir sadakat dünyası kurulmak isteniyorsa, dinde, imanda, mutlak manada sadakat sahibi olunmalıdır. Esbab kapılarından geçmeden inayet kapılarına ulaşılmaz. Esbab kapıları kapanmadan inayet kapıları açılmaz. Bu asırda hayatın bütün karanlık noktalarını iman güneşiyle aydınlatmaya itiraz edene deriz ki, ideolojilerin içine kaçınca kayboldu hakikati gören gözlerin. İnsanların hayatını zehirlemeye başladı dilinden dökülen zehirli sözlerin. Genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde dahili ve harici İslam düşmanlarını sevindirmek isteyenlerin cümlesinin umudu, harekete geçirdikleri şirk merkezli tekerlekte. Siyasette, ticarette, mülkiyede, askeriyede, idarede acilen iman merkezli temizlik yapılmazsa, bu tekerlek kalır tümsekte. Vakit, Müslümanların iman merkezli duruş ve direnişte birleşmeleridir. Hayatın bütün karelerini imanla aydınlatmak, karanlıkta kalan hayatları kurtarmak için Müslümanlar söz ve işbirliği yapmaya mecburdurlar. Müslümanlar olarak cihanda cihat şuurundan, tek ümmet duruşundan, uhuvvet hukukundan uzak durdukça hep kaybeden biz olacağız. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
17: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
3: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercin Tepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
4: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı Anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 122. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki Nisa suremizin 122. ayet kerimesinde: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 122. ayetinde buyurur ki, iman edip doğru ve yararlı işler yapanları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada sürekli ve temelli kalacaklar. Bu Allah'ın gerçek bir söz vermesidir. Kimin sözü Allah'ın sözünden daha doğru olabilir? En doğru sözü Allah söyler. İşte Allah en doğru sözü söylüyor ve bize de diyor ki ben en doğru sözü söylüyorum. Öyleyse siz benim doğru sözümü inanıyorsanız, doğru sözümün gerçekleşeceğini kabul ediyorsanız, imanımızla birlikte ameli salih dediğimiz kulluğunuzu artırın ki sizi ben o cennetime koyayım diyor. Çünkü en doğru söz benimdir diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Sözlerin en doğrusu Rabbimizin sözüdür. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Öyleyse en doğru söz, en güzel söz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ve Allah'ın sözü ise biz doğruları Allah'tan ve Peygamber'den öğrenmeye ve almaya çalışacağız. Onların sözünü doğru kabul edeceğiz. O doğrularla hayatımızı tanzim edip ahiretteki cennetimizi elde etmeye çalışacağız inşallah. 123. ayet: Leyse bi emaniyikum ve la emaniyye ehlil kitab men ya'mel su'en yücze bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Rabbimiz Nisa suremizin 123. ayetinde de buyurur ki, öteki alemdeki kurtuluş ve cennete girmek ne sizin vahye dayanmayan kuruntularınıza ne de bize de kitap verildi diyen önceki toplumların kuruntu ve arzularına bağlıdır. Yani herkes kendi kuruntusuyla cennetlik olduğunu iddia ediyor. Yeryüzünde kendisini cennetlik olduğunu iddia eden ehli kitaptan da bazı kimseler var. Ehli kitap olmayanlardan da bazı kimseler kendilerinin cennetlik olduklarını söyleyiveriyorlar. Rabbimize diyor ki leyse bi emaniyikum. Evet, bu kurtuluş, cenneti elde etmek sizin kuruntularınızda değildir. Ve la emaniyye ehlil kitap. Kendilerine kitap verildiğini iddia edenlerin de ortaya koydukları boş kuruntulardan ibaret de değildir. Yani cennete girmek kuruntuyla, mali hülya ile oturduğu yerde, yattığı yerde ben de cennetliyim demekle olmaz. Men ya'mel su'en yücze bihi. Kim bir kötülük yaparsa onunla mutlaka cezalandırılır. Kötülük yapan mutlaka cezasını görecektir. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Kendisi için Allah'tan başka dost ve yardımcı da bulamayacaktır. Kişi günah işlerse mutlaka cezasını çekecek. Allah'ın dışında ondan o cezayı alıverecek kimse de bulunamayacaktır. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de insanların kuruntuları ile cennete girmelerinin mümkün olmadığını bize beyan etmiş oluyor. Yani kişiler diyor ki nasıl olsa cennetliyiz. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. Allah bizi cennete koymayacak da danalara mı dolduracak diyor kimileri. Evet, kulluk yaparsan cennete gireceksin. İşte okuduğumuz ilk ayet, 122. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman edersen, imanın gereklerini de kulluk olarak ortaya koyarsam سَنُدُخِلِهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Ebedi olan cennet yurduna girersin. Ama yattığın yerde kulluk yok, yaşantın kafirlerden farksız bir şekilde ise ben cennete gireceğim, benim nüfus kağıdımda da Müslüman yazıyor demekle kişi cennete de giremez. Evet, Allah'ın dışında da kendisini cennete sokacak bir yardımcı ve dost da bulması mümkün değildir. Evet, 124. ayet, Nisa suresi 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak doğru ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girecekler, zerre kadar da haksızlığa uğramayacaklardır. Men ya'mel mines salihati min zekerin ev unsa. Erkek olsun, kadın olsun, fark etmiyor. Kim iyi ameller işlerse, kim mümin olarak doğru ve yararlı işler yaparsa, önce iman edecek, sonra da imanının gereğini kulluk olarak, ibadet olarak, taat olarak ortaya koyacak. Bunun adına ameli salih diyoruz. Bu kişi erkek olmuş, kadın olmuş fark etmez. Ama ve huve mu'minun, iman etmek şartı var. İmanı olmazsa kişinin ne kadar iyilik yaparsa yapsın, ne kadar kulluk yaparsa yapsın faydası yok. Önce iman dairesine girecek, adımını atacak, sonra da iman ettiği hususları ameli salih olarak ortaya koyacak, gerçekleştirecek. Kişi iman etmediği sürece yaptığı iyiliklerden hiçbirinden sevap kazanamaz, kendisine fayda olarak hiçbir şey yazılmaz. Eğer kişi mümin olduğu halde, erkek olmuş kadın olmuş fark etmez, kulluğunu artırırsa, iyi ameller yaparsa, bu kişi için فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Bunlar mutlaka cennete girecekler ve zerre kadar da haksızlığa uğratılmayacaklardır buyuruyor Rabbimiz. İman etme şartı önde olmak üzere kişi kulluk yaparsa, yani hayırlı işler işlerse, kişi iyiliklerini artırırsa bu kişinin cennete girmesine sebep olacaktır bu. Ama iman olmazsa yapılan iyiliğin bir faydası yok kişilere. وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا. Nisa suremizin 125. ayetinde de Rabbimiz buyurur ki, tüm benliğini Allah'a teslim eden, daima iyilik yapan ve her türlü batıldan yüz çeviren, İbrahim'in inanç sistemine içtenlikle uyan kimseden daha iyi din sahibi kim vardır? Allah İbrahim'i kendisine dost edinmişti. Evet, bütün benliğini Allah'a teslim eden, her şeyiyle, iradesiyle, kafasıyla, kalbiyle, Allah ne dediyse odur, onun dışında hiçbir şey kabul edilmez diyen kimse ve daima iyilik yapan ve her türlü batıldan da, hakkın dışındaki her şeyden de yüz çeviren kimse. İbrahim Aleyhisselam böyleydi işte. İbrahim Aleyhisselam en güzel dine mensuptu. Çünkü batıldan yüz çevirmişti. Bütün benliğini Allah'a, iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve o iyilik yapıyordu, kulluk yapıyordu. Dolayısıyla onun inanç sisteminden güzel bir inanç sistemi asla olamaz. İşte Rabbimiz böyle bir inanç sistemini ortaya koyan, İbrahim'in sistemine içtenlikle uyan kimseden daha iyi din sahibi kim vardır? Başka din mensubu, başka din sahibi de mi olur? Tabii. Her hayat tarzı, her yaşama biçimi bir dindir. Bu İbrahim'in dinidir, İbrahim'in hayat tarzıdır, İbrahim'in yaşama biçimidir. Her kim batıldan yüz çevirerek her türlü kötülükleri ve Allah'ın dışındaki güçlerin ortaya koyduğu şeyleri terk eder de Allah'tan geleni kabul ediverirse, doğru yolda olan budur, doğru yolu tutan budur. İşte bu da İbrahim'in yoludur. Dolayısıyla İbrahim'in yolundan daha iyi bir din, daha iyi bir hayat tarzı var mıdır? Yok. Ondan güzel hayat tarzı olmaz. Ondan güzel, İbrahim'den güzel de doğruya ve batıldan uzaklaşarak Allah'ın sistemine uyan kimse olamaz. Bu yüzden de وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا. Allah İbrahim'i kendisine dost edinmişti. İbrahim Allah'ın dostudur. İbrahim Allah'ın dostudur. Dolayısıyla Allah kendisine İbrahim'i dost edinmiştir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır. Mal varlığı, Allah mal varlığını söyleyiveriyor böyle arada. Her bir surenin, her bir ayetin arasında Allah mal varlığını açıklayıveriyor, ilan ediveriyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında ne varsa hepsi benimdir. Dağlar benim, taşlar benim, dereler benim, tepeler benim. Yeryüzündeki her türlü şey benimdir. Canlılar benim, cansızlar benim. Bizim tapulu arazilerimiz var, onlar ne olacak? Bizim mi? Hayır. Bekçilik yapıyoruz. 20-30 sene baban deden bekçilik yaptı, şimdi sen yapacaksın. Sen de gidince bir başkaları bekçilik yapıverecek. Esasında tüm mal varlığı yerde ve gökte Allah'ındır. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ardi. Evet, dağlar kimin, ormanlar kimin, sular kimin, yeraltı yerüstü kimin, denizler kimin, okyanuslar kimin, okyanusların dibi kimin, hepsi Allah'ındır. Ama Allah insanlığın istifadesine sunmuştur bunları. Buyurun ormanlardan her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayın, denizlerden, yer altından her türlü ihtiyacınızı karşılayın diye tüm nimetleri insanlığın emrine vermiş. O nimetleri alın, onlardan istifade edin, benim büyüklüğümü tanıyın, bana kul olun diyerekten. Ama insanlar kendimiz bulduk, kendimiz ettik demek suretiyle Allah'ın büyüklüğünü hatırlamıyorlar. Allah da hatırlasınlar diye kendi koltuklarına güvenenler, kendi evlerine, barklarına, ticarethanelerine, paralarına, pullarına güvenenlere diyor ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلُّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Evet, Allah her şeyi ilmiyle, kudretiyle de kuşatmıştır. Böylece Rabbimiz mal varlığını söyledi ve her şeyi de ilmiyle kuşattığını ortaya koyuverdi. Başkalarına bir şey kalmadı. Güçlüyüm diyenler güçsüz olduklarını idrak etmeliler. Mal benim, mülk benim, servet benim, buralar benim diyenler hemen acizliklerini bilip, her şeyi Allah'ın ilmiyle kuşattığını bilip, yerlerde göklerde ne varsa hepsi Allah'ındır deyip acizliğini bilerek Allah'a kul olmalılar. 127. ayet. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar ey peygamber. قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ف۪ي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Kadınlar hakkında senden fetva sorarlar. De ki, onlar hakkındaki fetvayı Allah size açıklıyor. Kendileri için farz kılınıp takdir edilen mehir ve mirası vermeyip nikahlamak istediğiniz sorumluluğunuz altındaki yetim kadınlar ile kimsesiz çocuklar ve sizin yetimlere karşı adil davranmaya yükümlülüğünüz hakkında size okunan Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır. Tüm bu ayetler bu konudaki sorulacak soruların cevabını vermektedir. Ve ne iyilik yaparsanız unutmayın ki Allah tamamıyla onu bilmektedir. Önceki okuduğumuz ayeti kerimelerde geçmişti. Şu anda 127. ayet kerimesini okuduğumuz Nisa suremizde geçmişti o konular. Yani kadınlarla alakalı mihri verilen kadınların durumu veya kendilerine mihir vermeden elde etmek durumunda olunan yetimlerin durumları bahsedilmişti önceki okuduğumuz bölümlerde. Burada Rabbimiz onlar size okunan ayetlerle apaçık ortaya konmuştur. Ama şunu da iyi bilin ki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Siz iyilik olarak ne yaparsanız unutmayın ki Allah onu tamamıyla bilmektedir. Evet, Allah her şeyi bilmektedir. Siz iyilik yapın, Allah yolunda kulluğunuzu artırın, Allah da mutlaka size fazlasıyla verecektir yaptığınız iyiliklerin karşılığını. Evet, Nisa suremiz kadın hukukundan bahsederdi, evlilik hukukundan bahsederdi, miras hukukundan bahsederdi. İşte 128. ayet-i kerime. Yine kadınların kocalarından kötü muamele çekebileceklerini ve bu durumda ne yapacaklarından bahsediyor. وَاِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِرَادًا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُخْصِرَةِ الْاَنْفُسُ الشُّحُ وَاِنْ تُخْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Evet, Rabbimiz Nisa suremizin 128. ayetinde de buyurur ki, eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden veya kendisini terk etmesinden korkarsa, olur ya, bazen böyle kötü muameleli kocalar da çıkabiliyor, bazen eşini terk edebilecek kimseler de çıkabiliyor. Eğer böyle bir durum olursa, kişi kocasının böyle bir muamelesinden korkarsa veya kendisini terk edicinden korkarsa, iki taraf aralarında anlaşarak sorunlarını çözebilirler. Senin niyetin bozuk, şöyle yapalım ve bu iş burada bitsin demek suretiyle karşılıklı anlaşarak sorunlarını çözebilirler. Zira karşılıklı anlaşma en iyi yoldur. Evet, karşılıklı anlaşarak işleri halletmek en iyi yoldur. Ve bencillik insan ruhunda her zaman mevcuttur. Ve uhsıratil enfusü şuh. Herkes benim dediğim olsun. Herkes mal bana kalsın. Herkes ben haklı olayım, karşı taraf haksız çıksın diyebilir. Yani bencillik insan ruhunda her zaman mevcuttur. Ve in tuhsinu ve tettequ fe innallaha kana bima ta'maluna khabira. Fakat iyilik yapar, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulursanız, biliniz ki Allah tüm yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Allah her şeyden haberi olandır. Öyleyse aile içerisinde de, toplum içerisinde de insanlar daima iyilik yolunu tercih etmeli. İnsanlar insanlara iyilik yapmalı ve birbirleriyle iyi geçinmelidirler. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberi olmaktadır. 129. ayet. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهِ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Ne kadar isteseniz de eşlerinizle adaletle davranmak elinizde değildir. Yani insan sevgide adil davranamaz. Bu terazisi yok, ölçüğü yok, birimi yok. Dolayısıyla Rabbimiz bu gerçeği de böylece bildiriyor. Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranmak elinizde değildir. Dolayısıyla diğerlerini dışlayarak, onları kocası hem var hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak içlerinden sadece birine de yönelmeyin. Yani 3 tane hanımınız, 4 tane hanımınız vardır, olabilir 2 tane hanımınız vardır. Birini hem kocalı hem kocasız gibi bırakıp diğerine meyletmeyin. Hepsine adil bir şekilde bir gününüzü ayırmak suretiyle gidin. Ama ne kadar isteseniz de adaletli davranma imkanımız da yoktur. Bu gönül işidir, kalp işidir, sevgi işidir. Bu da kolay değildir diyor Rabbimiz. Eğer arayı düzeltir, yolunuzu da Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. İşte böylece Rabbimiz birini veya birkaçını kocalı mı kocasız mı şeklinde bırakmamak şartıyla, bir diğerine meyletmemek şartıyla adil bir biçimde hepsine birer gün ayırarak adil bir şekilde hepsine her ihtiyaç olandan almak suretiyle arayı bulmaya çalışın, ama bu da zordur diyor Rabbimiz. Ve in tuslihu ve tettequ fe innallahi kana gafuran rahima. Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Hatalarınız elinizde olmadan yaptığınız hatalarınızdan dolayı da Allah sizleri affedebilir, bağışlayabilir. Ve in yeteferraka yu'nillahu kullen min sa'ati ve kana Allahu vasian hakima. Eğer karı koca birbirinden boşanıp ayrılacak olurlarsa Allah her birini lütfuyla besleyip geçindirir. Çünkü Allah her türlü imkanları bol olan ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz bize bunu da bildirmiş oluyor böylece. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللّٰهُ كُلَّ مِنْ سَعَةِ. Eğer karı koca birbirinden boşanıp ayrılacak olurlarsa, evet, olur ya, geçimsizlik had safhaya varır, karı koca birbirinden boşanıp ayrılabilirler. Böyle bir durumda Allah her birini lütfuyla besleyip geçindirir. Ben seni boşarsam sen aç kalırsın. Kocanın bu şekilde söyleme hakkı yoktur. Ben senden ayrılırsam sana yapacağım beddualarla sen aç kalırsın. Karının da bu şekilde kocaya beddua etmesi uygun değildir. Olur ya, insanlar geçinememişlerdir. Ayrılmak gerekmiştir ve ayrılmışlardır. Bunlar ayrıldılar. Allah hepsini yine rızkıyla, lütfuyla besleyip kesindirecektir. Çünkü Allah her türlü imkanları bol olan ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. İşte Rabbimiz bu gerçeği de böylece bildiriyor. İnsanlar ayrılınca, boşanınca aç kalacaklar diye bir şey yok. Cenab-ı Hak bir rızıkla yine onları da rızıklandırmış olacaktır. Çünkü Allah'ın ilmi ve bilgisi çok geniştir. Dolayısıyla yaptığı her şeyi yerli yerince yapan Rabbimiz, boşanan kişilerin de rızkını ve onların hayatlarının tanzimini de üzerine almıştır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Evet, Rabbimiz mal varlığını açıklayıveriyor arada. Arada kendisini ortaya koyuyor ve benim mal varlığım, gökte, yerde, ikisinin arasında ne varsa hepsi benimdir. Kimsenin ağzını açacak dermanı bile kalmıyor. Nasıl benimdir? Tarla benim mi? Hayır, bir anda alıveriyor Allah. Çoluk çocuk senin mi? Hayır, bir anda alıveriyor Allah. Hanım senin mi? Hayır, alıveriyor bir anda. Koca senin mi? Hayır, alıveriyor bir anda. Dolayısıyla Rabbimiz her şey benimdir diyor. Ama size geçici bir süre bekçilik yaptırıyorum. Emaneten veriyorum, ne yapacağınıza bakacağım. Acaba benim istediğim gibi yaşayacak mısınız, yoksa yaşamayacak mısınız? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi benimdir buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. İşte burada da ne varsa hepsi benimdir diyor. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَلَكَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَن۪يًّا حَم۪يدًا Evet, biz hem sizden önceki bize de kitap verildi diyenlere hem de size yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun diye emretmişizdir. Eğer Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip imansızlık ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah kendi kendine yeterlidir, hiçbir şeye muhtaç değildir ve övülmeye layık olandır. Öyleyse göklerde, yerde ne varsa, yerin altında ne varsa, denizlerde, okyanuslarda ve hepsinin dibinde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah bizden önceki bize de kitap verildi diyenlere ve bizlere yolunuzu kitapla bulun diye emretmiş. Yani gönderdiğim kitaba uyun, gönderdiğim mesaja kulak verin, gönderdiğim sistemle hayatınızı tanzim edin. Onun dışında hayatınızı tanzim edeceğiniz hiçbir esas, hiçbir kanun, hiçbir güç yoktur ve olamaz. İşte Rabbimiz kendilerine kitap verildiğini iddia eden kişilerin hepsine de bugün biz Kur'an'a inandık diyen Müslümanlara da aynı şeyi söylüyor. Hayatımızı bu Kur'an'la ayarlayın. Kur'an sizin hayatınızı ayarlamak için gönderilmiş tek kitaptır. O son peygambere gönderilen son kitaptır. Hayatınızı bu kitapla ayarlar iseniz Allah'ın yolunda olmuş olursunuz ve cenneti elde edersiniz. Değilse ve in tekfuru, nankörlük ederseniz, imansızlık ederseniz, insanlar Allah'tan geleni değil de şeytanın düzenini veya insan şeytanlarının düzenlerini kabul etmek suretiyle değişik şeyler ortaya koymak suretiyle kanunu biz yaparız, sistemi biz geliştiririz, insanları biz idare ederiz diyerek ortaya bazı şeyler koyabilirler. Allah da diyor ki benim gönderdiğim kitap, benim gönderdiğim peygamber sizin hayatınızı tanzim etmek için gönderilmiştir. Hayatımızı ona göre ayarlayın. Hayatınızı ona göre ayarlamak suretiyle yolunuzu o kitapla bulun. Ama insanlar o kitapla bulmuyor. Şeytanlara uyuyor. İnsan şeytanlarına uyuyor. Değişik konumlarda değişik kişilerin ortaya koyduğu kanunları, sistemleri, kitapları kendilerine hayat tarzı olarak, yaşama biçimi olarak benimsiyorlar. Dolayısıyla kafir oluyorlar. Küfre düşüyorlar. Allah da diyor ki وَاِنْ تَكْفُرُوا Eğer siz Allah'ın gönderdiği kitabı, Allah'ın gönderdiği peygamberi hayat tarzı olarak kabul etmez, prensip olarak onu kabul etmezler, reddeder iseniz, başka hayat tarzlarını, başka yaşama biçimlerini, başka düzenleri ve sistemleri kendinize sistem edinirseniz, yani kafir olursanız, وَاِنْ تَكْفُرُوا eğer küfrederseniz, eğer kafir olursanız, eğer nankörlük ederseniz, فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Rabbimiz, bakınız, meydan okurcasına diyor ki, bütün dünya küfretse, Allah'ın eksilen bir tarafı olur mu? Hayır. Bütün dünya imana gelse, Allah'ın yükselen bir tarafı olur mu? Hayır. İşte Rabbimiz burada da diyor ki, eğer siz Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulun diye size kitap göndermiş isek, peygamber göndermiş isek, siz ona inanmak mecburiyetindesiniz. Göklerde yerde ne varsa hepsi benimdir. Siz ona inanın. Ama siz benim gönderdiğim gerçekleri örtbas etmek suretiyle imansızlık ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Evet. Siz nankörlük ederseniz, siz kendi sisteminizi kendiniz kuracağız derseniz, Allah'ın sistemini, peygamberin getirdiği sistemi kabul etmezseniz, kendi kendinize sistem kuracağınızı da ortaya koyar iseniz, bunu da iyi bilin ki فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilerse Allah yok ediverir sizi sisteminizle birlikte. İşte Firavun gözlerimizin önünde. Rabbimiz Firavun'u Kızıldeniz'deki açtığı kupkuru yoldan Müslümanları karşı tarafa geçirdi. Tam kuru yol üzerindeyken tüm ordularıyla birlikte Firavun'u yok etti. Tüm ordularıyla birlikte denizde yok olan Firavun, bütün yapıp ettiklerini de Allah yok ediverdi. Binalarını, sanayilerini, şehirlerini, meskenlerini ve yerleşim yerlerini. Bir anda ikisini de yok edebilir Allah. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilerse Allah yok ediverir. Dilerse Allah bir anda bitiriverir işini. Ad kavmine bakıyoruz. Arap Yarımadası'nın ortasında Ahkaf bölgesinde yaşıyor. Bir rüzgar göndererek Allah o güzelim şehirleri, o güzelim evleri, sarayları, köşkleri yok ediverdi. İri yarı insanlardı onlar. Hurma kütüğü gibi insanlardı. Rüzgarın önünde yok edildiler. Niye? Yer gök Allah'ındır. Siz böbürlenmeyin, kibirlenmeyin. Benim arzımda bana kafa tutmayın diyor Allah. Yeryüzü benimdir, gökyüzü benimdir. Bu yeryüzünde ve gökyüzünde ben hayatı sürdürürüm, devam ettiririm. Benim yanım sıra sizlerden birileri de kalkıp biz de insanları idare ederiz, biz de kanun koyarız demeye kalkışmayın. Ben değişik ordularımdan bir ordu göndererek sizi de yok edebilirim. İşte Nuh kavmini yerlerden su fışkırtmak suretiyle, göklerden yağmur yağdırmak suretiyle tufanla yok etmiştir Allah. Ad kavmini rüzgarla yok etmiştir Allah. Semud kavmini bir patlama, bir ses, bir sarsıntı, bir çığlıkla yok etmiştir Allah. Evet, yeryüzünde ne varsa bütün güçler O'nundur. Yeryüzünde ne varsa bütün ordular O'nundur. Yeryüzündeki tüm güçler Allah'a aittir. Sel felaketi Allah'ın güçlerinden bir güçtür. Deprem Allah'ın güçlerinden bir güçtür. Rüzgar Allah'ın güçlerinden bir güçtür. Soğuk Allah'ın ordularından bir ordudur. Gönderiverse kaloriferler de donacak. Bütün su teşkilatları da hepsi donup mahvup perişan olacak. İnsanlar içecek su dahi bulamayacaklar. Sıcağı gönderiverse insanlar buharlaşacaklar, yok olacaklar, ölüp gidecekler. Yani Allah'ın orduları pek çoktur. İşte فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Güç O'nundur, kuvvet O'nundur, saltanat O'nundur, ordular O'nundur. Dilediği kişileri veya kurumları, dilediği şahısları veya güçleri Allah dilediği orduları ile yok ediverir. وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Allah kendi kendine yeterlidir. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Hiç kimsenin gücüne ihtiyacı yoktur. Mal varlığına ihtiyacı yoktur. Ve hiçbir şeye de muhtaç değildir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı da yoktur. Ve övülmeye de layık olandır. Hamid'dir o. Her zaman o övülmelidir. Güç onda, kuvvet onda. Her şey onun elinde. Her şeyi yaratan o. Her şeyin hayatını devam ettiren o. Sonunda her şeyi öldürecek, tekrar diriltecek, hesap görecek, cennette ve cehenneme taksimatı yapacak olan hakimi mutlak odur. Yine Rabbimiz 132. ayeti kerimede وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine Rabbimiz mal varlığını açıkladı. Bak bu okuduğumuz sure içerisinde hemen birkaç ayet ara ile üçüncü sefer söylüyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yıldızlar Allah'ın, güneş Allah'ın, ay Allah'ın, dağlar Allah'ın, ormanlar Allah'ın, denizler Allah'ın, okyanuslar Allah'ın, dereler Allah'ın, tepeler Allah'ın, her şey Allah'ın, bulutlar Allah'ın, yağmurlar Allah'ın. Dilerse bol bol veriyor, sel felaket oluyor. Dilerse göndermiyor, kuraklık oluyor. Hepsi Allah'ın. Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Öyleyse vakifa

Dolayısıyla Rabbimizi sen böylece tanı. Hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz. Ona güven, ona dayan, ondan iste her istediğini. İn yeşe yüzhibkum eyyühen nas ve ye'ti bi aharin ve kânallahu alâ zâlike kadîrâ. Ey insanlar! O eğer dilerse sizi yok edip yerinize başkalarını getirebilir. Allah'ın her zaman buna gücü yeter. Gerçekten de öyle olmuş. Nerede Ad kavmi? Yok. Çok güçlüydüler. İri yarı hurma kütükleri gibi insanlardı. Rüzgarın önünde saman çöpü gibi oluverdiler. Bitti. Allah'ın gücü karşısında Ad kavmi dayanamadı. Allah'ın gücü karşısında Semud kavmi dayanamadı. Allah'ın gücü karşısında Nuh kavmi dayanamadı. Allah'ın gücü karşısında Lut kavmi dayanamadı ve yerin dibine batırıldı. İşte böyle. İn yeşe yusibküm. Dilerse Allah sizi giderir. Toplum olarak, millet olarak, ırk olarak sizi yok eder. Ve ye'ti bi aharin. Bir başka toplumu sizin yerinize getirir. Onların ne yapıp edeceklerine bakar. Onların kulluklarına bakar. Onları yeryüzünde acaba bana kul olacaklar mı diye denemeye başlar. Allah imtihan için bu yeryüzüne pek çok kimseler getirmiştir. Ama hepsi de gelmiş geçmiş. Şu anda yeryüzündeki biz yaşayanlar imtihan için yeryüzündeyiz. Allah bizi deniyor, bizi imtihan ediyor, bize diyor ki ey insanlar, doğruyu ben gönderiyorum. Peygamberi ben gönderiyorum, kitabı ben gönderiyorum. Buna göre hayatınızı tanzim edin, buna göre hayatınızı ayarlayın ki doğrulardan yana olun ki cenneti elde edesiniz. Kanunu biz yaparız derseniz, kendi kanununuzu kendiniz yapar iseniz, benim gönderdiğim peygambere ve benim gönderdiğim kitaba itimat etmezseniz, ben de sizi şeytanın yoluna uymanızdan dolayı ateşimle azaplandırırım diyor. Dolayısıyla insanlar tercihlerini yapmak suretiyle dilerlerse Allah'tan yana tavır alarak, Allah'ın gönderdiği kitabı ve peygamberi kabul ederek o yolda hayatlarını sürdürürler ve onlar da Allah'ın emrini yerine getirdikleri için cennetlik olurlar. Değilse Allah tüm toplumlara yaptığını bu topluma da yapabilir. İn yeşe yusibkum eyyühen nas. Evet. Ey insanlar, o Allah dilerse sizi yok edip yerinize başkalarını da getirebilir. Ve ye'ti bi aharin. Nice kimseler geldi geçti. Dünyanın ömrü çok uzun. Bu topraklardan nice insanlar yaşadı. Yapılan kazılar ve arkeolojik çalışmalar neticesinde nice insanların gelip geçtiği nice tarihi harabelere rastlanıyor. Evet, bu arazi parçaları binlerce, milyonlarca sene önce nice insanlara vatanlık yaptı, sonra da mezarlık yapmaya devam ediyor. Öyleyse Allah dilerse dilediği toplumları yok edip başka toplumlar da getirebilir onların yerine. Ve kânallahu alâ zâlike kadîrâ. Bu da Allah'a çok kolaydır ve basittir. Allah'ın gücü buna yeter. Çünkü tarihe baktığımızda pek çok büyük toplumların ve kavimlerin, kabilelerin bir anda yok edildiğini ve yerine yenilerinin getirildiğini de görmekteyiz. Evet. 134. ayet, Nisa suresi 134. Men kâne yuridu sevâbe dünya fe indellâhi sevâbu dünya vel âhire ve kânallâhu semî'an basîrâ. Kim bu dünyanın nimetlerini isterse, ona hatırlat ki hem bu dünyanın hem de ahiretin nimetleri Allah katındadır. Allah'ındır. Allah gerçekten her şeyi duyan ve her şeyi görendir. Evet. Kim bu dünyanın nimetlerini isterse. Pek çok insan böyle şimdi. Sadece dünyalık olsun diyor. Ahirete gerek yok. Ne yapacağız diyor. Nasıl olsa Müslümanız. Biz cennete gireceğiz. Yeter ki bu dünyada her şey bizim olsun. Haram helal ver Allah'ım, kulun seçmez yer Allah'ım diyerek insanlar dünyayı avuçlamaya, kucaklamaya çalışıyor. Dünyayı biriktirmeye çalışıyor, yığmaya çalışıyor, çoğaltmaya çalışıyor. Neticede hepsi geçecek zaten. Bitecek hepsi. Öyleyse kim bu dünyanın nimetlerini isterse, iyi dikkat etsinler onlar, hatırlasınlar şunu. فَاِنْدَ اللّٰهِ سَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Bu dünyanın da ahiretin de her türlü nimetleri Allah katındadır. Sen Allah'tan ahireti iste. Hem dünyayı hem ahireti iste. İkisini de iste. Allah sana verecektir. Ama sen sadece dünyayı isteyip

0: Ahireti ihmal edenlerden olma. Ahireti berbat ve perişan edenlerden olma. Sen Allah katında olan hem dünyayı hem ahireti, her ikisinin iyiliğini de iste ki Allah sana ikisini de versin. Ama insanlar bu dünyayı istiyor. Ahireti unutmuşlar, ihmal etmişler. Ahireti gündemlerinden kaldırmışlar adeta. İşte Rabbimize diyor ki, kim bu dünyanın nimetlerini isterse onlara hatırlat, duyur ki hem bu dünyanın hem de öteki ahiretin nimetleri Allah katındadır ve onundur. Dilerse buradakini de verir, oradakini de verir. Sen yeter ki onun yolunda olmaya, onun yolunda ölmeye çalış. Evet. Ve kânallâhu semî'an basîrâ. Allah her şeyi duyan ve her şeyi de görendir. Böylece Rabbimizin Nisa suremizdeki 134. ayet-i kerimeye kadar ki bize mesajlarını hep birlikte dinlemiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suremizin 135. ayet-i kerimesinden mevzumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan'ı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Fırsat bu.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
4: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
5: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
6: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
20: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

0: gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı Umut'tur. Umut.
1: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
12: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
18: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد إلى آخر الآية. Hamd ve her türlü övgü alemlerin tek ve noksansız Rabbi olan Allah'a mahsustur. Akıbet ise Allah'tan hakkıyla korkan, sakınan muttakilerindir. Selatü selam Allah'ın Resulüne, Ehl-i Beytine, ashabına ve onun yolunu takip eden tüm müminlerin üzerine olsun. Tek Allah'tan başka ilah olmadığına, ilahlığında, otoritesinde, hakimiyet ve egemenliğinde bir ve tek olduğuna,

saptırdığını doğru yola koyacak yoktur. Ayet-i Kerime'nin başında dikkat edecek olursak, Allah kullarına kafi değil mi? Yani yeterli değil mi? Kulların yaratılmasında sonsuz kudreti ve gücü olan, yaratılan bu kulların nimetlerin taksiminde sonsuz kudreti ve gücü olan, bu insanların yaşam standartlarını, hukukunu, medeni hayatını belirlemede sonsuz kudret ve gücü olan Allah'ın bu alanda yetersiz olup olmadığı, biz kullarına özelde Muhammed Aleyhisselam ve onun nezdinde müminlere soruluyor. Müminlere burada düşen cevap, Âmennâ ve saddaknâ, Ya Rabbi sen her alanda kâfisin, bizim için yeterlisin. Bizi yaratmada göstermiş olduğun kudretini bizi nimetlendirmek için gönderdiğin yeme içme olsun, atmosfer olsun, hava olsun, denizler, sular olsun ilahir. Biz bu kudretini görmekteyiz. Burada da bize kâfisin. Bize yaratmada yeterli olduğun gibi bize rızık vermede de yeterlisin. Ve yaratıp rızıklandırdığın biz kullarının yaşam düzenlerini belirlemede, hukukunu, siyasetini, ibadet ve içtimai hayatlarını tahsis etmede de yegane Rab ve ilahsın sen ya Rabbi diyerek müminler buna icabet ederler. Bu söze. Allah Subhanahu ve Teala yaratmaya muktedirdir. Yarattıklarına hükmetmeye de muktedirdir. Yaratıp hükmettiği insanları öldürmeye ve öldürdükten sonra tekrar hesap günü diriltip hatalarını veya sebaplarını yüzlerine okuduktan sonra onlara ceza ve mükafat vermeye de muktedirdir. Bu kudret yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'tadır. Bu hakkı, yani yaratma ve rızık verme hakkını veya öldükten sonra tekrar diriltme hakkını elinde bulunduran Allah, bu ikisi arasında cereyan eden tüm vakaların, tüm hükümlerin, kanun ve yasaların konulmasında da tek otorite egemen güçtür. Buna da muktedirdir. Sadece yaratma veya öldürme ve ölümden sonraki hesap hususundaki Allah'ın kudretine değil, tümüyle ezeli ve ebedi ilmi olan bizleri ve bizden öncekileri yoktan var eden Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığı kullar üzerindeki hakimiyetine de biz iman etmek zorundayız. Hakimiyet bila kaydı şart, kayıtsız ve şartsız, öngörüsüz, kimsenin tahakkümü olmadan, kimsenin iradesine tabi olmadan yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hakimiyet, hükmetme hakkı, yarattıklarını dizayn etme, düzene sokma, onlar için haram ve helal belirleme hakkı yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve devamında Allah Subhanahu ve Teala şöyle devam ediyor. Ve yuhavvifuneke billezine min dunihi وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Ey Muhammed, seni ondan başka şeylerle korkutuyorlar. Yani her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi olan, kahhar olan Allah'ın dışında seni bir takım şeylerle tehdit ediyorlar. Bir takım şeylerle korkutmaya, sövmüş olduğun, kötülemiş olduğun, şirk demiş olduğun o ilahların gücü ve kudreti olduğu düşüncesiyle seni korkutmaya çalışıyorlar. Allah'ın dışında kendisine tapınılan putlarla seni tehdit etmeye kalkıyorlar. Veya Allah'ın dışında kanun ve yasa koyan, Allah'a rağmen ilahlık iddiasında bulunan kişilerin silahlı ve silahsız kuvvetleriyle sizi korkutmaya çalışıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde biz burada kendimize düşen nasihati alıyoruz. Biz Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mümini hiçbir şekilde hakiki iman etmiş bir kişiyi Allah'ın azabı dışında, Allah'ın dışındaki insanların yaptırımlarıyla korkutamazsınız. Müminler ancak Allah'ı razı ve memnun edememe kaygısı taşırlar. Allah'ın dışında kim olursa olsun, ama kim olursa olsun, Allah'ın emir ve yasaklarına muhalif emirlerini bize beyan ederken, bizim buradaki kıstasımız Rabbimizi razı ve memnun etmektir. Onu hoşnut etmek, onun rızasını kazanmaktır. Yani korkulmaya en layık olan sonsuz kudreti ve gücü olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Korkulmaya tek layık olan makam Allah Subhanahu ve Teala'nın ilahlık ve Rablık makamıdır. Ve Allah'ın saptırdığını doğru yola koyacak yoktur. Malum Kur'an-ı Kerim'de "Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh." Allah'tan Allah'ın hidayet ettiği kimseyi kimse saptıramaz. Allah'ın delalette, sapıklıkta hür bıraktığını ise tekrar hidayeti kimse eriştiremez. Ve İbn-i Kesir de şöyle geçiyor. Şüphesiz onun tarafı sağlam ve muhkemdir. Galip gelinemez Allah'a karşı. Galip gelinemez

0: Kim sırtını ona dayar ve kapısına iltica ederse, Allah'a sığınırsa, şüphesiz o zatından daha azizi olmayan azizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile inatlaşan, Allah'a şirk koşan ve Allah'ı inkar edenlerden intikamında ondan daha şedid, şiddetli olan hiç kimse yoktur, diyor İbn-i Kesir tefsirinde. Sonraki ayet-i kerimemizde ise 37. ayet-i kerime, Estağfirullah. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ زِنْتِقَامٍ Allah'ın doğru yola eriştirdiğini de saptıracak yoktur. Allah güçlü olan, öç alabilen, intikam sahibi değil midir? Allah Subhanahu ve Teala sünnetullah gereği, kendi sünneti gereği, kimi zaman yeryüzü tağutlarının belini bu dünyada bükmüş, kimi zaman da azaptan gözlerin fırlayacağı günü ertelemiştir. Yani mahşer gününe, yevmül kıyama, o tağutların, tuğyan edenlerin, onlara tabi olan, Allah'a karşı haddi aşan, Allah'ın haram ve helallerini gözetmeyen insanların mahşer günü düçar olacağı, mahşer günü mecbur bırakılacağı azaba kadar Allah Subhanahu ve Teala ne yapar? İntikamını erteleyebilir. Bu Allah'ın sünnetullahı gereği ve Allah'ın tasarrufunda olan bir meseledir. Sonraki ayet-i kerime, Estağfirullah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Çokça okumuş olduğumuz bir ayet-i kerime. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Onlara sordum. مَنْ خَلَقَ Kim yarattı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ahalisine soruyor. Kim yarattı neyi? سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeryüzünü. Kim yarattı? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Müşrikler dedi ki Allah yeryüzünü ve gökyüzünü Allah yarattı. Çokça anlatmaya çalıştığımız müşrik toplumun amentüsüyle alakalı ince bir ayrıntı. Şirk toplumunun amentüsünü bilmezsek kendimizi şirkten muhafaza edemeyiz. Batıl taraftarlarının batıl ilkelerini kavrayamazsak hak taraftarı olduğumuz iddiasında bulunamayız. Hak ile beraber batılla kavrayacağız. Tevhidle beraber şirki de anlayacağız. İmanla beraber küfrün ne olduğunu bileceğiz ki küfürden, şirkten ve batıldan emin olmuş olalım. Yani hepsinin ilmini kavramak zorundayız. İman, küfür, tevhid, şirk, hak, batıl, din ve tağut kelimeleri. Bu 8 kelime hakkıyla anlaşılmadığı için hakikatler gün yüzüne çıkmıyor. Bu 8 kelimeyi insanlar aralarında dersler yapmalı, birbirine bunun anlatıcı nasihatlerde bulunmalıdır. Bir daha söyleyelim. İman, küfür, tevhid, şirk, hak, batıl, din ve tağut. Bu 8 kelime maalesef bugün hakkıyla anlatılmamakta. Din dendiği zaman toplum nezdinde Allah ile kul arasında vicdanı bir olgu anlaşılmakta. Veya tevhid dediğiniz zaman sadece vahdaniyet, ümmetin birliği bu kısmı anlatılmakta. Şirkse hele bizden çok uzak, aman biz hayatta şirke düşmeyiz. Biz aman biz yani bir takım haramlar işleyebiliriz ama bu toplum asla şirke düşmez gibi. Oysa aleyhissalatü vesselam buna atıfta bulunarak ahir zaman ümmeti için sahabesi nezdinde bize uyarıda bulunuyor. Neredeyse Yahudi ve Hristiyanlar keler deliğine girse siz de onların peşinden gireceksiniz. Veya ahir zamanda ümmetin üzerine fitneler gece karanlığı gibi çöktüğünde şirk kara kaya üzerindeki kara karıncanın sesinden, yürüme adım seslerinden daha sinsice olacak. Veya ümmetim hakkında büyük şirkten değil küçük şirkten korkarım. Adı altında birçok hadisler bize rivayet edilmiştir. Şirkten asla emin değiliz. Bizi küfürden uzaklaştıracak imani bilgiye ihtiyacımız var. Bizi şirke düşürmeyecek tevhid ilimlerine ihtiyacımız var. Bizi batıl yollardan uzaklaştıracak hak taraftarları, hak yolcularından yapacak ilme ihtiyacımız var. Veya bizi bid'atlerden uzaklaştıracak sünnet ilmine ihtiyacımız var. Dinimizi bilmeye, tağutları deşifre edip tağutlardan iştinab etmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu manasıyla eğer biz bu 8 kelimeyi hakkıyla idrak etmiş olursak Allah'a hakkıyla kulluk edenlerden oluruz biiznillah. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Öyle dediler. Müşrikler ne dedi? Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulduğunda Allah derler. De ki öyleyse bana bildirin. Allah bana bir zarar vermek isterse Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir rahmet dilese, onun rahmetini önleyebilir mi? De ki, قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ De ki, Allah bana yeter, güvenenler ona güvenir. Yani sizin beni Allah dışında korkutmuş olduğunuz o putlarınız, o putlarınızın arkasına sığınan tağutlar, Ebu Cehilizm arkasından korkuttuğunuz nükleer başlıklı füzeleriniz, beni korkutmaya çalıştıklarınız, Allah benim için bir hayır dilese, onlar bu hayrı şerre dönüştürebilir mi? Veya Allah benim için bir şer dilemişse imtihan için, bunu hayra dönüştürebilir mi? Bunu destekleyici bir hadisi şerif okuyalım. Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. Resulullah beni devesinin terkisine oturtturdu. Ben henüz 12 yaşına bir çocuktum. Ve gel evladım sana birkaç nasihatte bulunayım dedi. Ve şöyle devam etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey çocuğum, ey yavrucuğum. Burada da çok büyük nasihat var. İnanın bizler tevhidi veya İslami ilimleri veya akaid ilimlerini, itikadi meseleleri 18 yaşından sonra anlatmaya başlıyoruz insanlara. Hayır. Emin olun 7 yaşındaki yavrunuza, 6 yaşındaki yavrunuza siz tevhidi anlatın. Muhakkak o sizden ve bizden daha iyi kavrayacaktır. Çünkü fıtratı bozulmamış. Allah'ın tertemiz yaratmış olduğu fıtrat dini üzere. 6-7 yaşındaki tertemiz evlatlarımız. 6-7 yaşındaki Resulullah bize 7 yaşında çocuklarımızı namaz kıldırmaya alıştırmamızı istiyor. 7 yaşında çocuklarımızı namaza teşvik edip namaz kılmaya alıştırmamızı Resulullah bizden istiyor. Bakın bugün sosyologlar ve çocuk psikolojisi uzmanı olan pedagoglar diyor ki bir kişinin fıtratı 7 yaşında oturmuştur. 7 yaşına kadar huy ve karakterini almıştır. 7 yaşından sonra çok fazla şeyler yükleyemezsiniz insanlara. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Resulullah diyor ki 7 yaşına geldiğinde çocuklarınızı namaza başlatın. 10 yaşına geldiğinde hala kılmıyorsa onları tehdit edip korkutarak ve hafifçe vurarak niçin kılmadığı hususunda hesap sorun ve disiplinize edin. 7 yaşında fıtrat oturur. Biz çocuklarımıza beklemeyeceğiz. Büyüyünce düzelir. Hele biraz küçük, biraz büyüsün, yavaş yavaş biz bunu yaparız diyenlerin 20 yaşına giren kızlarına iffet ve namusu aşılayamadığını görüyoruz. İstediği kadar anlatsın. 20 yaşına geldi, bitti artık o. Ancak Allah'tan tehdit edici, korkutucu bir azap gelirse ona, bir şefkat tokadı yer ikazı olursa belki 20 yaşından sonra kapanır. Ancak fıtrat 7 yaşında oturmuştur. Resulullah 9 veya bir rivayete göre 12 yaşındaki Abdullah İbni Abbas'a tevhid dersi veriyor. Biz 12 yaşındaki çocuğu bugün bakkala gönderemiyoruz. Sorumluluk veremiyoruz 12 yaşındaki çocuğa. 17 yaşında Üsame bin Zeyd radıyallahu anh, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin olduğu bir İslam ordusunun kumandanı oluyor. Kim tayin etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 17 yaşında bir çocuğa biz bugün evi teslim edemiyoruz. Bir yere misafirliğe gitsek 50 defa çocuğu arıyoruz. Evde ne yapıyorsun? Takip ediyoruz. Güven yok. Çünkü biliyoruz ki hakkıyla yetiştiremedik onu. 17 yaşındaki bir çocuğa bakkal dükkanı emanet edemeyen bu ümmetin peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem binlerce kişiden oluşan hem de öyle böyle kişiler değil. Bedir ashabı, Hendek ashabı, Uhud ashabı, Huneyn ashabı olan bir olduğu teslim ediyor 17 yaşındaki bir gence Muhammed aleyhisselam. Burada da bizim takdimimizi önümüze koyup düşünmemiz lazım. Çocuklarımızı ne manada yetiştiriyoruz? Çünkü biz ilk evvela onlardan sorumluyuz. Biz ilk evvela kendi nefsimizden, daha sonra aile efradımızdan, daha sonra yakın akrabalarımızdan, çünkü vahiy inzal olduğu süreç bu şekilde. İlk evvela kendi nefsimiz mutmain bir şekilde Allah'a katıksız bir şekilde iman edecek. Daha sonra hanımlarımız ve çocuklarımız ve onun sonrasında da yakın akrabanı uyar. Ey Muhammed, yakın akrabanı uyar sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra Mekke sokakları, daha sonra Medine ve daha sonra ya eyyuhel nas, tüm insanlık. Maalesef evimizde yangın varken biz başka yangınları söndürmeye gidiyoruz bugün. Özelde kendisine tevhide nispet eden cemaatleri ikazımız bu. Kendi evimizdeki yangın varken biz gidiyoruz falanca yerde ders anlatmaya. Evlerimiz, ailemiz düzelirse çarşı pazar düzelir, çarşı pazar düzelirse toplum düzelir. Ve böyle başladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbn Abbas henüz çocuk, dedi ki ona, Allah'ı yani emirlerini koru ki Allah da seni korusun. Dikkat edin. Abdullah İbn Abbas'a Resulullah diyor ki, ey yavrucuğum, Allah'ın maslahatına emirlerini, haram ve helallerini, hudutlarını, sınırlarını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın emirlerini muhafaza et ki onu karşında, yanında, önünde bulasın. Allah yardım ediyorsa hiçbir şekilde korkmayın aziz müminler. Allah'ın dinini koruma adına, Allah'ın şeriatını muhafaza etme uğruna nöbetleşin, nöbete çıkın. Ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru ve rabitu ve tekullaha leallekum tuflihun. Ey iman edenler, sabredin ve sabırda ısrarcı olun, birbirinizle yarışın, Allah'tan korkun ve nöbet tutun. Akşamları yanınıza semaveri alıp parklarda değil, Allah'ın hudutlarını muhafaza eden, Allah'ın haramlarını, helallerini koruyucu, şeriatullahı, ahkam-ı Kur'aniyeyi koruyucu bir nöbete çıkın. Onun dışındaki nöbetlerden uzak olun. Ve Allah'ın emirlerini muhafaza et ki onu karşında bulasın. Bollukta Allah'ı tanı, an ki Allah da seni darlıkta ansın. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Çok açık, çok arı duru saf bir tabir. Hiç ucu kapalılık yok. Yani ben buradan bir şey anlamadım, acaba ölülerden de yardım istesek mi gibi bir bahaneye ihtiyaç yok. Acaba falanca türbeye gitsek de Allah ile beraber ondan istesek mi algısı, düşüncesi yok. Ne diyor? Saf, yalın haliyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım, imdat ve himmet dilediğinde Allah'tan yardım dile. Himmet ya Rabbi, yardım ya Rabbi. Ey şafi olan ya Rabbi, şifa ver. Ey fettah olan, kapıları açan Rabbim, rızık kapılarımı genişlet. Ey rezzak olan, rızkı bol olan Rabbim, rızıklanmam konusunda önümü aç. Ey gafur olan Rabbim, bana merhamet et, günahlarımı bağışla. İlahir, Allah'ın isimleriyle Allah'tan iste, başkalarından değil. Ve ayetimizle alakalı olan kısma geldiğimizde, bil ki bütün bir ümmet Allah'ın senin hakkında yazmamış olduğu bir zararı sana eriştirmek üzere bir araya gelseler, sana zarar veremezler. Allah dilemediyse bütün insanlar toplansa da sana zarar veremezler. Ancak Allah'ın senin lehine yazmamış olduğu bir faydayı da sana ulaştırmak üzere bir araya gelseler de sana hiçbir fayda veremezler. Trilyonları olan, emrinde binlerce çalışanı olanların gittiği bir ülkede kimse parasıyla hastalığını ölçmesin. Eğer Allah dilemediyse paralarını size şifa verme noktasına yeterli olmaz. İstediğiniz kadar alim olun, takvanız yoksa topluma ve aile efradınıza sirayet edemezsiniz. Allah dilemediyse evladınızı istikamete sokamazsınız. Çocuklarımız bizim, buluğ çağına kadar bizim sorumluluğumuz altındadır. Buluğ çağından bahsediyorum aziz müminler. 25 yaşında hele bir askerden gelsin namaza başlar, batıl bir düşüncedir. İslami bir düşünce değildir. Çocuklarımıza biz aleyhissalatü vesselamın bize emrettiği usul üzere buluğ çağına kadar ne verirsek veririz. Buluğ çağından sonra çünkü sorumluluklar başlıyor. Buluğ çağından sonraki sorumlulukların ne olduğunu buluğdan önce öğretmezsen 12 yaşında tak onu bir anda öğretemezsin zaten. 12 yaşına gelene kadar akide yüklenecek ona. 12 yaşına girinceye kadar çocuk ilk önce Rabbini hakkıyla tanıyacak. Ve o Rabbinin inkar etmesini emrettiği putları, putperestlikleri, şirk ve unsurlarını anlayacak, kavrayacak. Neyi reddetmesi gerektiğini iyi bilecek. 12 yaşına kadar bunu verebilirsiniz. 12 yaşından sonra artık sorumluluk başlıyor denebilir. Sahifeler kurumuş, kalemler kaldırılmıştır diyor aleyhissalatü vesselam, devam ediyor. Yakın üzere şükürle Allah için amel et, bil ki hoşlanmadığın bir şeye sabırda çok hayırlar vardır ve zafer sabırla beraber, ferahlık sıkıntıyla beraber, zorluk kolaylıkla beraberdir dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve bu ayet-i kerimeye paralel olan başka bir ayet-i kerime, Hud suresi 54 ve 56. ayet-i kerimeler arası. Estağfirullah, doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki sizin Allah'tan başka şirk koştuğunuz şeylerden ben uzağım. Az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede ne buyurdu Allah subhanahu teala Muhammed aleyhisselama? De ki, siz beni Allah'ın dışında bir takım şeylerle mi korkutuyorsunuz? Buna mukabil şu ayet-i kerimede benzer. Doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki. Bu bir meydan okumadır. Bu kişinin akidesine, duruşuna ve davasına ne kadar bağlı olduğunu ortaya koyar. Bazen böyle garipseniyor, garip geliyor bana. Ya subhanallah, hep bu konular mı konuşulacak? Allah'a sığınırız. Abdullah İbni Revaha, Muhammed Aleyhisselam'a Akabe günü beyat eden kişilerden. Resulullah'ın övdüğü, övgüyle bahsettiği bir sahabe. Yanına bir sahabe alıp koluna girip onu mescide çekerken şöyle diyor: gel biraz imanımızı arttıralım. Allah'ın Resulü hayatta, Müslümanlar Medine'de izzet ve şerefle yaşıyor. İzzet ve şeref noktasında yeryüzündeki toplumların en layıkı, asrı saadet, saadet asrında sahabe-i kiram birbirinin koluna girip mescide çekip ayetler, imanla alakalı ayetler aktararak birbirine gel biraz imanımızı arttıralım diyor. Haftada bir gün sohbet dinlerken iman konuları konuşunca ya bu kadar da olur mu diyoruz veya demiyoruz inşallah. Defaatle bundan bahsetmek zorundayız. Çünkü Rabbimiz Allah Azze ve Celle bazen pisi temizden ayırmak için ümmetine fitne ve imtihanlarla akidesini sorgulamak için bazen bir deneme yapar. Biz bu denemede dökülenleri gördük. Niye iman noktasında hakiki manada ilmel yakin derecede Allah'ın ayetlerine, inanç esaslarına mutmain bir kalple iman etmedikleri için, kavrayamadıkları için meseleleri. O yüzden bizim defaatle imanla alakalı ayetleri, hadisleri ve selefin sözlerini dikkat kesilerek dinlememiz ve bunu içselleştirmemiz lazım. Ancak bu şekilde imanımızı Allah'ın yardımıyla muhafaza etmiş oluruz. Ve doğrusu ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki Allah'tan başka şirk koştuğunuz şeylerden ben uzağım. Ben uzağım şirk unsurlarından, şirkin uzantılarından uzağım. Asla sınırlarında dolaşmıyorum. Hepiniz birlikte tuzak kurun bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meydan okuyor. Hepiniz birlikte tuzak kurun bana. Sonra da hiç müsaade etmeyin. Ben sadece benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı yoktur ki o alnından tutmasın. Elbette o doğru yoldadır, benim Rabbimdir. Ve sonraki ayet-i kerime, de ki ey kavmim durumunuzun, yolunuzun gerektiğini yapın. Ayeti bu manasıyla bir tehdittir. Yani bizim okumuş olduğumuz ayet-i kerime. Çünkü devam ediyor. Doğrusu ben de yolum üzere yapacağım, yolum üzere gideceğim, yolum üzere olacağım. Yani siz batıl, bid'at, şirk, küfür yollarında olmaya devam edin. Madem öyle, ben iman, tevhid ve hak yolunda olmaya devam edeceğim. Israrcı olacağım, sebat edeceğim. Tevhid durağımı terk etmeyeceğim. Bu yol üzere devam edeceğim. Bakın, akidede davadaki meydan okumaya ve samimiyete bakar mısınız? Bu ayetler müminlere nasihattir. Bizim akide konusunda, duruş konusunda hiçbir şekilde kompleksimiz yok aziz müminler. Olmamalı. Hiçbir şekilde ya niçin insanlar bu akideyi benimsemiyor? Niçin insanlar bu hakikatlerden yüz çeviriyor? Veya niçin biz buna müşteri bulamıyoruz? Veya niçin bu din hakim olmuyor diye bir kompleksimiz yok. Bu Allah'ın dini ortadadır. Dileyen alır, hakka tabi olur. Dileyen de küfründe ısrarcı olur. Mesele bu kadar açık ve nettir. Ve yakında bunun akıbetini ve vebalini bileceksiniz. Kendisine dünyada rüsva edici bir azap gelecek olan kim? Üzerine sürekli ve hiçbir şekilde kurtulamayacağı devamlı azap olacak, azap inecek olan kim diye Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede meydan okuyor. Ve 39 ve 40. ayet-i kerimeler. Estağfirullah. Kul de ki ya kavmi malu, ey kavmim yapın, amel edin. Yapın. Ala mekanetikum inni amilun fesevfe ta'lemun men ye'tihi azabun yuhzihi ve yehillu aleyhi azabun mukim. De ki ey kavmim, ey milletim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Akideniz, şirk toplumunun akidesi, müşrik toplumunun inanç esasları neyse bu şekilde devam edin. Doğrusu ben de durumumun gerektirdiğini yapacağım. Yani tevhid istikametinde olmam neyi gerektiriyorsa, Allah taraftarı olmam, Allah'ın hizbi olmam neyi gerektiriyorsa ben de o yol üzere olacağım. Ben de sizin ısrar ettiğiniz gibi kendi akidemde, davamda ısrarcı olacağım. yalpalamayacağım, sarsıntı yaşamayacağım. Kendisini rezil edecek azap kime gelecek? Kime sürekli azap inecek? Sonunda göreceksiniz. Ben Rabbimin bana emrettiği istikamet üzere olmaya devam edeceğim. Siz de tağutların size emrettiği, telkin ettiği, size nasihat ettiği şekilde olmaya, o safta ısrar etmeye devam edin. Sonunda kimin haklı olup kimin haklı olmadığını, kimin aziz, kimin zelil olup olmadığını, kimin izzetli, kimin zillet içerisinde olup olmadığını göreceksiniz. Tefsirde şöyle diyor: ey kafirler, ey müşrikler, ey zalimler, ey Allah'ın ayetlerini gizleyerek küfre girenler, örtbas edenler, ey Allah'a bir takım ortaklar isnat edip Allah'a şirk koşanlar, ey nefsine, imanına zulüm bulaştırıp zalim olanlar, ey Allah'ın düşmanları, haydi buyurun ne yapacaksanız yapın. Sizler elinizden ne geliyorsa, ne yapabilecekseniz yapın. Küfrünüzün, şirkinizin gereği olarak, putlarınızın ve putperest sistemlerinizin gereği olarak Allah'la savaş yolunda, Allah'a kafa tutma yolunda gücünüz ne yetiyorsa, elinizden ne geliyorsa yapın. Çünkü ben de bana emredileni yapmak üzere yoluma devam edeceğim. Hiçbir şekilde bu hususta tereddüt ve şüpheye düşmeyeceğim diye alemlere rahmet olarak göndermiş Muhammed Aleyhisselam'ı Allah Subhanahu ve Teala böyle meydan okuması için bu ayet-i kerimeler indiriyor. Ve 41. ayet-i kerime: Estağfirullah. İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bilhaq. Ey Muhammed, doğrusu biz insanlar için kitabı gerçekle, hak olarak sana indirdik. Bu kitap inzal oldu, nazil oldu. Yani Allah'tan, yani bizi yoktan var eden Allah Subhanahu Teala'nın iradesinden geldi. Allah'ın iradesinin önüne geçemeyiz. Çünkü mutlak irade, külli irade sahibi olan Allah, biz cüz'i iradesi olan insanlara Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla bir takım emir ve yasaklar indirdi. Burada bizim Allah'ın gönderdiği ve Muhammed Aleyhisselam'ın bize tebliğ ettiği bu hakikatleri, bu hak olarak inzal olan ayet-i kerimeleri sımsıkıya içselleştirmek, hücrelerimize, damarlarımızdaki kanlara varıncaya kadar, kalbimizle, idrakimizle, irademizle, aklımızla teslim oluncaya kadar Allah yolunda istikameti muhafaza etmek bize emredildi. Bu inzal olan bir ayettir. İnsanların her 5 senede bir, her 10 senede bir yapboz yaptığı kitapçıklara benzetmeyin. Bu yeryüzü çok medeniyetler gördü. Yani bırakın 93 yılı, 100 yılı. Bu insanlık, bu yeryüzü ve gökyüzü ne medeniyetler gördü. Asla yıkılmayacağını düşünülen Ad ve Semud kavmini gördü. Asla yıkılmayacağı düşünülen Doğu Roma İmparatorluğunu, Yunan medeniyetini gördü. Asla bitmez dedikleri, güneş batmayan imparatorluk diye tanımladıkları İngiliz kraliyet ailesini gördü. Veya üç kıtada Allah'ın indirdiğiyle hükümlerle hükmeden, İslam'ın sancaktarlığını yapan, dünyanın jandarması, dünyaya yön veren bir Osmanlı İmparatorluğu gördü. Her medeniyet gitti, geldi ve gitti. Bugünküler de baki ve kalıcı değildir. Biz hayatı okurken bugünkü sistemler üzerinden yorumlamaya kalkarsak yanılırız. Biz hayatı yorumlarken tüm bu medeniyetlerin üstü olan, tüm bu kitapların üstü, kitapların anası olan, tüm bu coğrafyalar ve içerisinde yaşamış insanların hevasından daha büyük olan kitapların anası, ümmül kitap dediğimiz Kur'an-ı Kerim'deki bilgilere tabi olmak zorundayız. Yani meseleyi konjüktürel siyaset diyerek, bugüne indirgeyerek, bugünkü televizyon yorumcularına bakarak biz dinimizi şekillendirmeye kalkar, Kur'an'ı arkamıza atarsak İslami bir refleks ortaya koymuş olmayız. Biz kul olmaya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ biz ancak, yalnız sadece Allah'a kulluk etmek üzere gönderildik. Dolayısıyla iyi bir kul meseleleri 72 ekran televizyondaki haber bültenlerinden takip etmez. İyi bir kul profilini şekillendirirken, kendi karakterini oturttururken televizyona bakarak güncellemez hayatını. Kur'an'a bakarak güncelliyoruz. Biz Kur'an ve sünnet bağlısı Müslümanlarız elhamdülillah. Ehli sünnet akidesi bunu gerektiriyor. Dolayısıyla meseleleri tahlil ederken Allah aşkına kendisine tabi olduğumuz, teslim olduğumuz Rabbimizin bizim için gönderdiği hayat suyu, hayat rehberi, yaşam kılavuzu, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'e tabi olalım. Eğer ona tabi olursak imtihan kolay. Çünkü Rabbimiz mahşer günü bizi bu kitaba göre sorguya çekecek. Yani siz çoğunluk ne taraftaydı, niye çoğunluğu desteklemediniz de bir ikaz yok bize. Niçin hak tarafını desteklemediniz var? Niçin hak yolunun yolcusu olmadınız sorusu var. Ne rabbuk ve me dinuk ve nebiyuk. İlk imtihan buraya başlıyor. Kimi Rab edindik? Kimin hayat programına tabi olduk? Gönülden benimsedik, kalben teslim olduk. Eğer bunun cevabı Rabbimiz Allah'tırsa, Rabbunallahu ise, biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, önder ve lider olarak Muhammed Aleyhisselam'dan razıyız dediysek, bunu da azalarımızla ortaya koyduysak emin olalım. Ölüm meleği geldiği zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kadar basit. Ama hayatımız ki Resulullah'ın hadisi şerifidir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. Bir ömür boyu La ilahe illallah ilkeleri doğrultusunda yaşamayıp son nefeste La ilahe illallah demeyi beklemeyin. Nasıl yaşarsanız, neyi ayakta tutarsanız o şekilde ölürsünüz. Seyyid Kutup Rahimahullah'ın dediği gibi, kimin için çalıştıysanız bu dünyada ahirette ödülünüz ondan bekleniyor. Mahşer günü alemler Rabbi olan Allah sizin en ufacık ecrinizi de en âli, en büyük ecrinizi de muhakkak verecektir. Ödülünüzü ondan bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla müminler hayata ancak Kur'an ve sünnet penceresinden bakarlar. Kişilerin, şahısların fikirleri, ideolojileri bizi bağlamaz. Çünkü onlar da bizim gibi ölümlü, bizim gibi mahşer günü sorgu ve suale çekilmeye mahkum olan insanlardır. Ve böyle dedi Allah Subhanahu ve Teala 41. ayet-i kerimede. Ey Muhammed, doğrusu biz insanlar için kitabı gerçekle sana hak olarak indirdik. Kim doğru yolda ise bu kendi lehinedir. Kim bu Kur'an doğrultusunda çalışıyor, Kur'an üzere bir yaşam sürüyorsa o kendi lehinedir. Kimseye bu dindarlığını başa kalkamaz. Sapıtan da kendi aleyhine sapıtmış olur. Sen onlara vekil değilsin. Sorumluluğunuz yok. Ya biz insanlara anlatıyoruz, anlamıyorlar. Hiçbir sorumluluğumuz yok. Bir hoca kardeşim çok güzel bir örnek verdi bana. Dedi ki birisi geldi, ben ona tevhid ilimlerini aktardım. Bir topluluk da vardı etrafımızda. Ve dinledi, dedi ki bana, o dinleyen kişi, avamdan olan, beni ikna edemedin dedi. Ben de dedim ki benim seni ikna etmek gibi bir derdim yok. Çok önemli bir örnek. Ben Allah razı olsun, Allah selamet versin. Bana çok büyük bir nasihat oldu. Zaman zaman ben de aynı hataya düşüyordum. Anlatıyorsunuz, yani merhamet ediyorsunuz karşı tarafa. Yanlışını aktarıyorsunuz. Karşı taraf beni ikna edemedin deyince biz acaba yanlış mı anlattık? Haşa Allah'ın ayetlerinde bir hata mı oldu aktarımımda? Haşa biz mi tam anlayamadık? Mesele hiç bocalamaya gerek yok. Ey Resulüm, sana düşen tebliğdir. Seni koruyacak olan biziz. Yani bizim insanları ikna etmek gibi, özellikle davetçi kardeşlerime nasihatimiz, insanları ikna etmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Bu arkadaşımız ona demiş ki, benim seni ikna etmek gibi bir derdim yok ki. Ben hakikati anlatırım, dileyen alır. Alırsa kendi lehinedir, almazsa kendi aleyhinedir. Ve sen onlar üzerine bir vekil değilsin buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Kime? Muhammed Aleyhisselam'a. Şu ayet-i kerimeyi de okuyalım inşallah. Ondan sonra dersimize nihayet verelim. Zümer suresini 45. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurdu. Estağfirullah ve izâ zükerallâhu vahdehuş mezzet kulûbul lezîne lâ yu'minûne bil âhireh ve izâ zükerel lezîne min dûnihî izâ hum yestebşirûn. Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri nefretle çarpar. Ama Allah'tan başka putları anıldığı zaman hemen yüzleri güler ve neşelenirler. Dikkat edin. Ve izâ zükirellezîne min dûnihi. Allah'ın donunda, Allah'ın gerisinde, Allah'ın dışında putları anıldığı zaman yüzleri neşelenir. Halbuki bu müşrik toplum Allah'a iman ettiğini söylüyor. Yani bağlılık derecesi Allah'tan fazla Allah ile aracısı olan putlara. Allah dışında putlara, Allah dışında bir takım velilere, dostlara tabi olup iman edenler Allah'a iman ettiğini söylüyorlar. Ama Allah tek olarak anıldığı zaman, Yani bir olan Allah'ın hakikatini ortaya koyup putları saf dışı ettiğiniz zaman morali bozulur. Allah kitabında böyle buyuruyor dedik birisine bir gün, bize dedi ki, o da bir şey mi canım, felanca da şöyle dedi. Subhanallah. Allah ve Allah'ın dışındakiler, İslam budur azimut bunlar. İşte Allah bir olarak anıldığında, Allah tevhid edildiğinde, Allah'ın vahdaniyeti ortaya konduğunda çok da önemsemezler. İşte Allah tek olarak anıldığında, mutlak suretle yaratma, yaşatma, yaratıp yaşattıklarına rızık verme, rızık verdiklerine hükmetme, onların yaşamlarına, kanun vesalarına karışma ancak Allah'ın hakkıdır dediğiniz zaman, ya ilkleri güzeldi de, tamam yaratma, rızık verme, şifa Allah'ındı da, ya şu hükmetmede bize de pay yok mu? Hakimiyette bize de bir pay yok mu? Yok. Başka kapıya. Bak, Katoliklerde var. Git oraya. Yahudilerde var. Git oraya kardeşim. İslam'da yok. İslam'da olmayanı İslam'danmış gibi gösteremezsiniz. İslam'da Allah'ın gönderdiği şeriatta, Allah'ın dışında insanların şari olma, teşri makamı sahibi olma, insanlar için haram helal belirleme hakkı yoktur. Haram helalden kastım zina, faiz falan sadece bunlar değil. Yani hukuk sisteminize, ceza hukukunuza, medeni hayatınıza, evlenmenize, boşanmanıza, miras akdinize Allah'ın dışında karışacak bir güç yok azimutlular. Ya felancalar namaz kılıyor, onlara da bir pay yok mu? Yok kardeşim, Katoliklerde var, git İtalya'ya. Onlar veriyorlar. Ahbar ve ruhbanlarına bu hakkı vermişler. Haşa, bu hak Allah'ın ama Hristiyanlar اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَامًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Açın Tevbe suresi 31. ayeti kerimeyi. Yahudiler ve Hristiyanlar ahbarlarına ve ruhbanlarına, yani din adamlarına ve idarecilerine bu hakkı verdiler. Yani onlar da kanun verse koyabilir dediler. Allah'la beraber. Dolayısıyla İslam'da böyle bir hak yok. Bu hak Allah'ın. Ya İslam'a bütünüyle gireriz, ya İslam'ın bütün rükünleriyle, ülkeleriyle, inanç esaslarıyla kabul ederiz, ya da deriz ki kardeşim bu din benim işime gelmiyor. La ikrahe fiddin. Dinde ikrar yok, zorlama yok, gidebilirsin. Ama ben Müslümanlardanım deme. Müslüman mahallesinde salyangoz satma. Müslümansan senin anayasan Kur'an'dır. Müslümansan senin liderin Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümansan senin hayat ölçülerin Kur'an ve sünnettir. Ama Müslüman değilsen senin ilahın hevandır. İslam açıktır. Saf arı duru İslam akidesi açık ve nettir. Hiçbir bulanık su yoktur İslam'da. İslam'ı hakiki manada öğrenmek isteyenler, İslam'ı indiren Allah'ın gönderdiği hayat nizamına, Kur'an anayasasına tabi olmak zorundadır. Bunun başka bir izahı yok. Sabırla dinlediğiniz için aziz müminler, Rabbim tüm mümin ve müminelerden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: standartlar devrinde yaşıyoruz. Etiketler, standartlar, mühürler, kriterler. Siyasete bir takım kriterler hakim, eğitime bazı cereyanlardan neşet eden prensipler, üretime belli başlı ekollerin geliştirdiği standartlar. Giyim kuşamda bazı şehirlerin modaları. Söz sahibi olanlar kriterlerini ortaya koyuyorlar. Ya bizler için asıl söz sahibi kim? Bizi var eden sözün sahibi. Bizi zatına kul, Habibine ümmet eyleyen kelamın sahibi. O sebeple her çeşit standart, prensip ve kriterden önce ilahi ölçü helal ve haram. Kün, ol emriyle var olan insan, kül, ye emrinde de, diğer bütün fiillerinde de ilahi talimatlara uygun hareket etmeli. Helal ve manen temiz olanından ye. Helalinden. Şimdi size soruyoruz. Kazancımız, alışverişimiz, gıdamız helalinden mi?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı, acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Neli.
1: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
11: daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: 103.2 Özel FM.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programımızda yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız. İnşallah keyif alacağımız güzel bir sohbet olacağını umuyorum. Efendim bu hafta biraz farklı bir konuya girelim dedik. Neden? Çünkü böyle genelde biz hemen hemen her sene, aslında daha erken gördük, bu sene biraz geç bile kaldık diyebilirim. Yaz aylarında böyle biraz, malum bizde eskiden beri şöyle bir gelenek vardı, böyle yaz ayları düğün dernek aylarıdır diye bilinir. Gerçi o artık bu son yıllarda 12 aya 365 güne bölündü ama yani önceden Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'da, en geç Eylül, Ekimler'de falan kalmadan o işler biterdi. Şimdi bakıyorsunuz Kasımlar'da, Aralıklar'da, Ocaklar'da bile düğün salonları yoğunluk bir döngü var. O da galiba bir ay, yani birkaç aya yığılmasın, bütün yıla bölünsün diye böyle bir sisteme döndü diye düşünüyorum. Evet, yani bu girizgahtan da anlaşılacağı üzere aslında biraz bu programımızda böyle düğün, dernek ve evlilik hayatı da beraber biliyorsunuz artık hayatımıza giren farklı şeyler oluyor. Evlerimiz oluyor, evlerimizin döşeyişi, tefrişatı, koltuk takımıydı, yatak takımıydı, efendime söyleyeyim oturma odasıydı vesaire falan derken böyle bir tatlı hengame diyelim, bir tatlı meşgalemiz oluyor. Bu hafta biraz bunun üzerine konuşacağız aslında. Hani şunu diyebilirsiniz, bu konuşulacak bir şey mi? Evet, bu konuşulacak bir şey. Neden? Çünkü emin olun, yani bunu tabii çocuğunu evlendiren, kızını evlendiren, bu yakınlarda başından böyle bir şey geçmiş olanlar bizi daha iyi anlayacaklardır. Bu eskisi gibi ki divanımız olsun, ki çekyatımız olsun, bir 5-10 sene bizi götür falan şeyinden biraz çıktık. Yani o bizi biraz daha böyle, şehir toplumları tabii ister istemez böyle bir gereksinim artık oluyor. Bu haftaki konuğumuz MP Mobile Genel Koordinatörü Nihat Polat Beyefendi olacak. Biraz bu meseleleri konuşacağız. Yani hayatımızın bu şekilde, hani şehir insanı, aslında biz şimdi şehir insanı diyoruz ama yani Anadolu'da bir ilde evlenen bir kızımız, bir oğlumuz da aynı şekilde hemen hemen İstanbul'da çok farklı bir evlilik yaşamıyorlar aslında. Yani o Anadolu, İstanbul arasındaki o farklılıklar falan aslında büyük ölçüde kalktı. Hani bu evin donanımı artık hemen hemen Türkiye'nin her noktasında hemen hemen aynı. Belki direkt net köylerde belki hani bu tip şeyler olmuyordur. Ki onlarda da beyaz eşyaların, köylerde bakıyorsunuz İstanbul'da olan beyaz eşyaların en vahşi işte köylerde. Hani bizatihi Anadolu illerinden bahsetmiyorum. Anadolu'nun köylerinden bahsediyorum. Onlarda da var. Bu artık hayatımızın bir parçası oldu. Ne yaparız? Nasıl yaparız? Nasıl olur? Yani bu tip şeylerde biraz da biliyorsunuz insanın başına gelince tabii böyle bir bunu dert ediniyor kendine. Biraz bu hafta bunları konuşacağız. Nihat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Recep Bey. Özellikle başta Recep Bey size ve Özel FM camiasına buraya davet ettiğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Yoğun bir gündeminiz vardı koştururken Nihat Bey'den rica ettik. Bizi kırmadı, programımıza teşrif etti. Şimdi Nihat Bey, aslında programın girizgahını da belirttik. Bizim örfümüzde evvelden beri, hani şu son belki 10-15 yılı, 20 yılı saymayalım. Yani evlilikler takı haricinde, işte o malum örfümüzün gereği olan takı haricinde ve çok da böyle abartılan, büyütülen, çok da ciddi masraflar olan faaliyetler değildi. Ama bu tabii insanların yaşam şekillerinin değişmesi, şehir hayatının biraz daha farklı, işte görüyoruz. İnsanlar her şeyden etkileniyorlar, sosyal medyadan, televizyon dizilerinden, sinema filmlerinden vesaire vesaire. Doğal olarak artık şu anda evlilikler için olmazsa olmaz takılarımız, onlar zaten olmazsa olmaz. Yani kıyamet kopar, takı işi bitmez tabii. Örftür diyelim bir yere kadar, ona eyvallah. Onun haricinde tabii yeni evlenenler istiyorlar ki eşyalarımız yeni, güzel, beyaz eşyasına tutup koltuk, yatak, oturma odası takımlarına kadar aklınıza artık ne gelirse. Bunlarla alakalı siz de uzun yıllardan beri sektörün içindesiniz. Evet. Ve sektörde iddialı olduğunuzu da iddia ediyorsunuz.
2: İnşallah.
1: Eyvallah, göreceğiz, bakacağız.
2: İnşallah.
1: Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Bu sektör hareketli bir sektör, doğru mu?
2: Evet.
1: Hani dünyayı bilmem ama Türkiye'de gerçekten mobilya sektörü çok hareketli ve sektörde merkez de çok fazla. Üretim merkezi anlamında. Kayseri'den tutun İnegöl'e, efendim o Antep taraflarında falan da yanılmıyorsam böyle.
2: Yok, şu an Türkiye'de 3 bölge ön plana çıkıyor. İnegöl, Ankara, Kayseri.
1: Öyle mi?
2: Tabii tabii, 3 bölge. Hani daha çok ticari herkesin alabileceği ürünler Kayseri ve İnegöl'de. Ankara biraz daha
1: üst segment.
2: Üst segment.
1: Eyvallah. Özel. Yani şöyle bir durum yok galiba, değil mi? Mesela bunu otomotiv sektöründe de görebiliyoruz. 30 milyona da bir otomobil alabilirsiniz. Ya 1,5 milyon falan da alırsınız.
2: Şimdi mobilya sektöründe de aynı şey geçerli.
1: Onu diyeceğim ben de.
2: Hani bunu şöyle bir koltuk takımından örnekleyecek olursak, şu an mağazamızda bir müşterinin evinde güvenle kullanabileceği bir koltuk takımı, ortalama bir şeyden bahsediyorum. Tabii daha uygun fiyatlısı var ama hani o kadar uygunu da biraz...
1: Kalitesi biraz kaliteli taviz oluyor.
2: İşin içinde farklı şeyler var.
1: Tabii, eyvallah.
2: Ama ben yeni bir koltuk alacağım dersen 44 liradan başlıyor.
1: Öyle mi?
2: Bu başlangıç fiyatı. Ama daha yüksek fiyatlara, yani 200 bine kadar da farklı firmalarda daha üst segment ürünler vardır.
1: Ya şeyler de var yani, yanılmıyorsam.
2: Daha lüks ürünler var.
1: Değil mi? Yani mesela çok özel müşterilere üretim yapan firmalar da var. Ya yani sokaktaki Ankara, adamla bir işi yok yani.
2: Ankara olayını dedim ya, onu öyle ayrı mi tutalım. Ankara'da üst segment dedim. Daha çok böyle zengin, Arap şeyi dersin veya... Duymuştum ben bunu, bundan bir 15 yıl önce duymuştum. Ankara'da bir atölyeyi 2 aylığına kapatıp
1: Allah
2: kendine özel mobilya yaptırmıştı. 2 ay boyunca ustalar sadece onun evini döşemek için Allah mobilya ürettiler. Tamamen el işçiliği, özel tasarım, özel üretim. Hani bu şey değil ama bizi şu an ilgilendiren daha çok
1: orta seviyedeki insanlar.
2: Bizi onlar ilgilendirmez. Eyvallah. Bizi ilgilendirir. Tabii, kim? Tabii. Yani asgari ücretli, efendim memur, işçi ya da herhangi bir yerinde çalışan sokaktaki insan. Herhangi bir kişi. Hani o bizim kalemimiz değil. Bizim kalemimiz ne? İnegöl ve Kayseri tarzında ya da İstanbul'da da var üreticilerimiz. Yani bu tarzda üretim yapan ve halk tipi dediğimiz ürünler. Herkesin alabileceği.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah.

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Yanılmıyorsam Türkiye'nin mesela diğer, siz işin içindesiniz daha iyi bilirsin aslında. Diğer Avrupa ülkelerine göre, belki dünyanın pek çok ülkesine göre bu konuda çok daha esnek, çok daha organize bir yapısı var. Hani demin de dediğiniz gibi. Yani gece konuda oturan bir insan da o bahsettiğiniz yalılarda oturan insanlara hitap eden bir sektör aslında.
2: Tabii tabii. Evet.
1: Dolayısıyla makas oldukça geniş, geniş olabiliyor. Çok zorlarsa siz 44 dediniz de, çok zorlarsa belki 30'a da bir koltuk takımı bulur.
2: Ama
1: yani gece konudaki adam belki onun çok hesabını yapmaz. Ama dediğiniz gibi 2 ay kapatır, 30 milyona da bir şey yaptırtabilir.
2: Bir şey gibi, zengin bir Arap tabii. Şeyi gibi. Yani bunu da yapabilir. Evet.
1: Dolayısıyla bu sektör aslında Türkiye'de hizmet alanı çok çok geniş ve sektör de çok zengin. Yani hemen hemen şimdi şöyle düşün, mesela ayakkabı bellidir İstanbul'da, bir yerlerde işte Antep taraflarında bağlı belli başlı şeyleri vardır, üretimi işte yurt dışına ithalat vardır vesaire. Otomotiv keza aynı şekilde, ama mobilya bambaşka bir şey. Mobilya, yani şimdi otomobilsiz bir ev olabilir
2: ama mobilyası olmaz,
1: mümkün değil.
2: Evlenecekse
1: kesinlikle
2: bireyin mobilya kesinlikle ihtiyacı var. Batı, yani İstanbul veya Gebze, yani ilk şubemiz Gebze'de, Darca'da. Hani bu bölgeler biraz daha çok gelir seviyesiyle mi alakalı veya gider yüksek olduğundan dolayı mı desek, daha çok anı kurtarmanın hesaplarını yapıyorlar. Hmm. Yani bizim bir mobilya almamız lazım. Bu mobilya sağlam olsun ama ucuz olsun.
1: Eyvallah.
2: İhtiyacımızı görsün, düğünümüzü yapalım. Hani zaten biliyorsunuz, bugün bir evde mobilya yoksa kız bile vermez.
1: Yani.
2: Olmazsa olmazımız.
1: Aynen.
2: Ama olay Anadolu'da işin rengi değişiyor. Anadolu'da insanların giderleri düşük olduğu için daha lüks mobilya alabiliyorlar. Köyler dahil olmak üzere daha lüks, daha pahalı mobilya alabiliyorlar. Ama işin rengi batıya kaydığında değişiyor. Batıdaki insan
1: günlük kurtarmanın derdinde.
2: Yani evlenmek istiyorsa o mobilyayı alması lazım. Yüksek fiyatlı mobilya aldığı zaman da İstanbul şartlarında giderler aşırı yüksek. Ona ulaşması zor. Ha biz ulaşılabilir bir hale getirdik. Lüks mobilyaya da ulaşılabilir bir hale getirdik ama hani o da tabii müşterinin bütçesiyle alakalı.
1: Onu aslında ilerleyen dakikalarda da bahsedeceğiz. Yani bizde şimdi şöyle bir tüketim alışkanlığı oluştu. O da önemli aslında. Ona da vurgu yapmak istiyoruz. Şimdi insanlar normal şartlarda alamayacakları, belki de almakta çok zorlanacağı şeyleri işte bankaların tırnak içerisinde, sözüm ona, onlara böyle yaptıkları iyilikler sayesinde, güzellikler sayesinde alıyorlar. Ama hayatları artık o bankalara böyle mahkum, esir gibi mahkum çalışarak geçiriyorlar ondan sonra. Şimdi sizde bu sistemin dışında farklı bir sistem var.
2: Kesinlikle.
1: Ona da değineceğiz inşallah. Ama ondan daha evvel siz genel olarak, yani demin bahsettiniz işte o segmentler arasında bir şey var. Hitap, yani hedef kitle, müşteriler. Siz genel olarak kimi hitap ediyorsunuz?
2: Biz genel olarak asgari ücretli, yani insandan tutun da daha çok böyle memur, orta segment, yani lüks grubumuz da var ama bu aşırı lüks değil.
1: Eyvallah.
2: Seri üretimde lüks, hani özel üretimde değil de seri üretimde lüksün ulaşabileceği en üst seviye.
1: Zaten
2: bizde
1: lüks dedikleri herhalde özel yaptırtıyorlar.
2: Özel tasarımı, özel üretimi içinden çıkalım biz bunun. Yani bir müşterinin şu an köşe dolaplar veya köşe koltuklar şu an moda, modül modül şeklinde eve göre köşe dolaplar dahi yapabiliyoruz. Hani İşte efendim ben bir L dolap veya U dolap istiyorum. Benim duvarım 4 metre uzunluğu var, 3 metre genişliği var. Şu duvarı dolapla dönebilir miyiz? Yani tüketici geldiğinde gerek uygun fiyatı, gerekse lüks olarak seçenek yelpazemiz çok fazla. Bir duvarı tamamen dolapla kaplayabiliyoruz. Hatta daha da ileriye gidelim. Dolabın içerisini müşteri kendi tasarlayabiliyor.
1: Enteresan.
2: Yani işte şuraya çekmece istiyorum, şuraya raf istiyorum, efendim askılık olsun. Yani bunu tek tek müşteri kendi belirliyor, tüketici kendi belirliyor. Kapakları cam olsun, efendim ayna olsun, kapak olsun, onun rengi şöyle olsun. Yani o detaya kadar girebiliyoruz. Bunun uygun fiyatlısı da var elimizde ve bunun en üst zirvesi diyeceğimiz, yalnız seri üretimde.
1: Eyvallah.
2: Zirvesi diyeceğimiz ürün de var.
1: Özel tasarım zaten konu dışında.
2: O ayrı. O Ankara. O ayrı. Bizden ayrı bir şey. Biz ona karışamıyoruz.
1: Peki şey sorayım. Şimdi bu zaman zaman hani belki her ailede olmaz ama şöyle bir şey de olabilir. Talep de olabilir belki. Şimdi vatandaşın evi 2+1, 3+1 evi var. Hı. Şimdi her aldığı mobilya da Yani tamam 3 aşağı 5 yukarı biz beceririz o işleri, böyle uydururuz bir yerlere falan, bu ablalar falan o işleri becerirler, ama mesela şöyle bir uygulama oluyor mu? Yani sizi davet etme eve. Hı hı. Kardeşim benim evim oturma odası böyle. Yatak odası böyle.
2: İsteyen o hizmeti veriyoruz.
1: Şunun için söylüyorum. Hani ölçüye uygun. Yani o mobilyaların, hani demin ki bahsettiğiniz o
2: modüler.
1: Modüler mobilya, bu oturma gruplarında falan da mümkün mü böyle bir şey?
2: Ya oturma gruplarında daha çok ya koltuğun bir üçlüsü olur, ikilisi olur. Ya da köşe. Ya şu an köşe takımlarımız var. Aynı şey dediğim gibi, yani dolapta olduğu gibi. Duvarın ölçüsünü verirsin. Arkadaşım duvarım işte 3 metre, 3,5 metre. Buna göre bir köşe koltuk yapabilir misin?
1: Eyvallah.
2: Kumaşını, iskelet rengini tamamını müşteri beğeniyor. Zaten hazır kalıplarımız var. Bu şekilde koltuğunu üretip
1: aynen onu
2: teslim ediyoruz. Yani kumaşını ve iskelet rengini müşteri özel tasarlayabiliyor. Yani anladım, bu hizmeti anladım. De veriyoruz.
1: Bu şey için hani bazen böyle tabii çok üst segment olmamakla beraber insan biraz evine uygun, yani mobilya, çünkü mobilya dediğiniz her sene değiştirilen bir şey değil. Mobilya biraz böyle aklı başında kullanıyorsanız belki 10-15 sene kullanacağınız da bir şey. Yani netice itibariyle bu çok böyle kolay bu sene kullandım, seneye bir daha değiştireyim denecek de bir şey değil. Hani istiyor ki içine tam sinsin. İşte ben biliyorum, böyle birkaç böyle denk gelmişim de var, böyle ölçülerden dolayı falan. Bir mesela oturma odası çok büyük değil. Koltuk da aslında çok büyük değil ama koltuk kaba olduğundan dolayı yeri çok boğacakmış gibi gözüküyor. Evet. Mesela çok daha kibar, hoş, böyle çok kalın olmayan şeyler
2: model,
1: var. Model
2: devreye giriyor. Yani koltuklarda ise genelde biliyorsunuz koltuklar üçlü olarak yapılır. Bu son gündemde dörtlü veya beşli koltuklar da
1: öyle mi?
2: Piyasaya çıktı. Hani benim duvarıma şöyle bir beşli bir koltuk yaparsın. Yan yana 5 kişinin rahat oturabileceği şekilde. Bu artırılabilir.
1: Anladım.
2: Bu artırılabilir. Hani bunu yapabiliyoruz. Yani bir 5'li koltuk istiyorum dese mümkün mü? Evet mümkün. Verebiliyoruz. Ya da koltuğun standartı üçlüdür. Ya bu üçlü değil de bu ikili olabilir mi? Yapabileceğimiz modeller var. Yani odanın ölçüsüne göre, şekline göre ürün tavsiye edebiliyoruz.
1: Eyvallah.
2: Hatta şöyle bir şey diyeyim. Müşterimiz ölçüleriyle beraber mağazamıza gelirse satıştaki arkadaşlar bu konuda bayağı becerikli. Hmm. Yani başarılı, bu işi bilen arkadaşlar. Yani yol gösterme açısından müşterilerimize yardımcı olabileceğine inanıyorum. Yani.
1: Eyvallah. Peki şimdi demin girişte de bahsettik aslında. Yani yaz ayları artık biraz böyle yıl içine de dağıldı. Neredeyse 365 gün bu tür kampanyalar sizinle devam ediyor zaten. Yani önceden bu tür kampanyalar bir yaza hastı böyle. Yani bütün kampanyaları, düğün paketleri vesaire falan. Şimdi bakıyorum hemen hemen her mevsimde, her ayda buna benzer kampanyalar oluyor. Mesela bir düğün seti nedir? Neden ibarettir? Ne vardı düğün setinde?
2: Şimdi biz MP Mobilya olarak her sene bir düğün paketi hazırlarız. Ticari, herkesin ulaşabileceği. Tabii bunun da kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Yani alan müşterinin evine götürdüğünde beddua etmemesi lazım.
1: Eyvallah. En azından 2-3 sene beddua etmesin de ondan sonra.
2: Yani şimdi
1: 6 ay sonra sağa sola kırılırsa
2: bazı gerçekleri görmemiz lazım. Yani. Şimdi şöyle bir kampanya yaptık biz. Efendim asgari ücretlere 180 bin lira kredi açtık. Yani 180 bin liralık ürünü 15 taksite gelip mağazamızdan elden alabilecek. Yani öyle bir sistem açtık. Yani şöyle bir düşün. Yani 180 bin lirayı 15 taksite ödeyecek asgari ücretli maaşının yarısını mobilya için ödemesi lazım. Yani yarısı ya da yarısına yakınını. Hani bu adam götürüp beddua ettiğinde
1: ya tabii canım,
2: bir şeye benzemez. Yani o biraz sıkıntı olur. Bundan dolayı şöyle diyeyim sana, takımı emin ol, ya hatalar yaptık mı geçmişte? Evet, hatalarımız olmuştur. Ha biz de insanız, yanılabiliriz.
1: Tabii.
2: Yanlış karar verebiliriz, yanlış ürün seçebiliriz ama bir tecrübe var bizde.
1: Bilinçli bir şey olmaz diyorsun.
2: Bu bilinçli olmaz. Ya da fark ettiğimizde zaten imha ediyoruz.
1: Eyvallah.
2: Yaşadık mı? Evet yaşadık. Ürünü sattık. Ürün kusurlu. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Üretici firmanın hatası var. Fark ettikten sonra onu devam etmek sahtekarlıktır.
1: Tabii.
2: Ama şey, onu fark ettikten sonra, ama fark etmeden önce biz dahi bilinçsizce bazen o tuzaklara düşebiliyoruz. Ama ürünü seçtiğimizde özellikle müşterinin memnun kalmasına şu an aşırı bir özen gösteriyoruz. Çünkü müşterinin ağzı bir yanında, bizim ağzımız 10 yanında.
1: Bir de şu var tabii, yani bunu şimdi biz tabii radyocu olmamız, biraz tabii işin reklam boyutunun da içinde olmamızdan dolayı şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada en etkili reklam memnun bir müşterinin
2: edeceği reklam.
1: Kesinlikle. hiç kimse, hiçbir kurum ondan daha etkili bir reklam çalışması yapamaz. Çünkü hele bizim insanımız bu konuda memnuniyetine, memnuniyetsizliğine çok net bir şekilde, çok geniş alanlar ifade eder yani.
2: Yani memnuniyetsizliğini mağazacılar görürdü ama memnun müşteri pek. Ha dışarıdan arkadan söylerdi ama yüzüne söylemez.
1: Ya şudur.
2: Hani, yani öyle bir gerçeklik de var.
1: Şu var, hani gelip belki size ya çok teşekkür ederim, 5 sene evvel bir koltuk takımı almıştım, çok hala memnunum, hala aynı demez belki ama.
2: Nadi söyler ama bunu, arkandan söyler.
1: Eyvallah. Yani yüzüne söylemez. Sohbet ortamlarında mesela komşusun, akrabasının kızı evlenecek, oğlu evlenecek. Nereden alalım? Ya bizim koltuklar aldığımız bir yer vardı. Çok güzel, fiyatları uygundu. Hem de kalitesi
2: en iyi
1: vardı.
2: Reklam o.
1: Tabii, kesinlikle. Ve sizin bir kuruş ödemeden yaptığınız bir reklam. O yüzden esnaflık bambaşka bir şey zaten.
2: Aslında en büyük bedeli orada ödüyorsun.
1: Evet.
2: Bir kuruş ödemeden diyorsun ama o müşterinin memnun olması için elden
1: kesinlikle
2: gelen her şeyi yapıyorsun.
1: Kesinlikle. O çok önemli. Çünkü düşünün ki, demin siz de söylediniz. Yani insanlar ayakkabı, pantolon, gömlek almıyorlar. Birkaç yıllarını belki ciddi sıkıntıya sokacak bir masrafa giriyorlar.
2: Ve o bir buçuk yıl boyunca sana para ödüyor adam.
1: Yani bunun, bırakın memnuniyetsizliği, yani gidip 150-200 bin liralık, 300 bin liralık neyse artık bir malzemeyi yerleştirdiniz. 6 ay sonra olmaması gereken şeyler olmaya başladı şeylerde. Yatakta öyle oldu, koltukta böyle oldu falan. Hani bunu şunu izah edemezsiniz. Onu tatmin edemezsiniz. Kardeşim hor kullanmışsınız.
2: Şimdi aslında İyi bir şeye değindin. Şimdi biz mağazacı olarak gerçekten bir müşteri haklıysa, gerçekten haklıysa, o hizmeti verdiğimizde üzülmeyiz. Bu müşterinin hakkıydı, bizden
1: kesinlikle kaldı. Tabii, tabii tabii.
2: Seviniriz. Tabii. En azından müşterimizi memnun ettik. Tabii. Evet, şurada bir arızalı bir ürün var. Bizim bir hatamız var. Bizim bir kusurumuz var. Bu sorunu çözmemiz lazım. Bu müşterinin hakkı. Ya bir kul hakkı yani. Bu
1: tabii tabii, tabii canım tabii.
2: Yalnız ne yazık ki, ne yazık ki şu anki piyasanın şöyle bir gerçeği var. Art niyetli insanlar var. Ya koltuğunun üzerine bir bardak vişne suyu döküp de hakem metrine giden müşterimizi gördük. Ve oraya, yani bilmiyorum sesim oraya gidiyor mu, ben yine buna söylüyorum. Benim bu dünyada da ahirette de kendim o hakem metrindeki adamın da, o müşterinin de elim yakasında olacak. Koltuk kumaşı sökülüp yıkanamadığından dolayı değişimine karar veren
1: Allah Allah
2: arkadaşın.
1: Peki şu mu?
2: Ve koltuğu iade aldığımda o vişne suyu lekeleri de silinmişti, çıkmıştı. Ve o bardak karşısından tutularak bilinçli bir şekilde üzerine dökülmüştü o vişne suyu. Yani böyle bir müşteri kitlesi de var. Bilerek adam götürüyor veya koltuk ayağının altı çizik diye şikayete giden müşterilerimiz var.
1: Allah Allah.
2: Bak, ayağı çizik demiyorum, bak yanlış anlamayın. Yere basan kısma ayağının altı çizik diye şikayete giden müşterilerimiz var. Ya yani böyle art niyetli bir kitle de var yani.
1: Mutlaka. O da canım, her sektörde dediğiniz gibi muhatap olduğunuz insanların %100 iyi niyetli ya da yapıcı olmaz. Mutlaka bu tipler çıkar. Ama şu vardır. Şimdi burada firmanın prensipleri var. Ne
2: kadar haklı olan kadar müşteriye sonuna kadar biz yanarız.
1: Tabii yani mesele zaten
2: yeter ki haklı olsun.
1: Yani burada o işi yapan insan şunu bilir ki, ben bunu kandırabilirim. Ya da kanmaz ama
2: yasal boşluğu kullanabilir.
1: Ha, şey yapar. Yapanlar onu var. Onu değerlendirebilir. Ama bu sizi tabii o prensiplerinizden taviz vermeye gerektirmez sizin için. Sizin için dediniz ya, asıl olan kişinin haklı olması.
2: Haklı olması.
1: Eyvallah.
2: Müşteri haklıysa eyvallah.
1: Nihat Bey, şey sorayım bir de. Şimdi tabii bu düğün setleri içerisinde sadece mobilya takımları olmuyor. Yatak odası, yemek odası.
2: Yani içinde ne oluyor?
1: Beyaz eşya falan da.
2: Beyaz eşya grubuna girmeyi düşünüyor muyuz? Evet, girmeyi düşünüyoruz ama şu an bizim için erken. Hı hı. Tamamen mobilya, yatak, baza, yani yatak odası, koltuk takımı, yemek odası, masa, sandalye tarzında. Yani mobilya kısmını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz.
1: Bunu siz demin de söylediniz aslında. Bizim dediğiniz hedef kitlemiz, tabii en alttan gelir seviyesi en üste kadar bir segment var.
2: Var elimiz, evet.
1: Biz daha ziyade işte orta seviyedeki insanların, genelde de zaten hani bu işleri yapanların en büyük hedef kitlesi orta segmenttir.
2: Evlenebilecek kesin.
1: Yani şimdi burada da insanlar sürekli işte sosyal medyada, medyada, gazetede, şurada, burada, çevremizden sıkça duyarız. Efendim gençler evlenemiyor. Gençler neden evlenemiyor? Çünkü evlilik giderleri çok çok fazla. Hani takılar, şunları, bunları geçtik. Sadece bir ev kurmanın maliyetinden böyle baştan aşağı falan çok devasa astronomik rakamlar çıkıyor. Hı hı. Şimdi çıkması başka bir şey. Bir de bunun ödeme şekli de var tabii. Top. Yani o aslında deminki bahsettiğimiz insanları bir anlamda bankalara mahkum hale getiren bir sistemin parçası oluyor. insanlar, gençler hani evlendikten sonra bir 2 sene 3 sene falan da artık hayatları şeyle geçiyor. Karı koca çalışıyorlarsa o evlendikleri de edindikleri o borçları ödemekle geçiyor. Tabii ödenememe durumunda daha farklı farklı şeyler oluyor. Hiç o meselelere de girmiyorum da. Sizin tabii biraz daha farklı bir yöntemimiz var bu alışverişte. Biraz daha bize has, bizle alakalı. Hani bankaların adeta bu gençleri, insanları esir alma yönteminin dışında bildiğimiz eski klasik senetle ödeme, elden ödeme.
2: Ve bir farkındalığımız var. Bunu bütün Türkiye bu hizmeti verebiliyoruz.
1: Eyvallah. Onu biraz açabilir miyiz?
2: Onu biraz açayım ben. Şimdi biliyorsunuz bundan 2 yıl önce piyasada bir kredi ver hakimiyeti vardı. Ya sünnet olan evliliği yapabilmesi için adam bir banka uğramadan evliliğini yapamıyordu. Yani Allah'ın hoş gördüğü sünnet olan bir evlilik yapacaksın. Faiz gibi bir şeye bulaşmadan bu evliliği yapamıyorsun.
1: Ne kadar acı
2: ne yazık
1: şey,
2: ki acı bir şey. Yani Türkiye şartlarında böyle bir şeyin olması gerçekten üzücü ve acı. Tabii bunu bizim aracımızda farklı yapan firmalar da var elden senet sistemini. Biz de baktık ki yani ya insanları bu faize mahkum edeceğiz ya da kendi imkanlarımızla insanlara yeni bir kapı açmamız gerekiyor. Biz de elden senetli gibi bir sistem oluşturduk. Şu an mağazalarımızda tüketicinin 15 aya kadar elden senetle Türkiye'nin her yerinde, bak bunu özellikle söylüyorum. Bu bize has. Bunu herhangi bir firmada bu özelliği bulamazsın. Yani Kars'tan, Ardahan'dan, efendim Trabzon'dan ya da ne bileyim Tekirdağ'dan bir müşteri bizi arayıp da web sitenizden şu modeli beğendim. Yani nepemobilya.com, yani yazılışı Nide Paris şeklinde. NPD okuyoruz. Hani buradan ya işte şu paketi beğendim ya da mağazamızda herhangi bir satış danışmanıyla iletişime geçip de ya ben şu düğün paketini beğendim. Bunu bana Trabzon'a yollayabilir misiniz? Ya da bunu Kars'a yollayabilir misiniz? Teslimat sevkiyatımız da var. Bu bölgelere sevkiyatımızı da yapıyoruz. Ürünleri de teslim ediyoruz. Ve elden taksit de yapabiliyoruz. Bunu düzenli bir şekilde her ay banka aracılığıyla, tabi bunu bankaya borçlanmıyor, bize borçlanıyor. Ama senedi malumunuz bankada. Gidip parasını verip senedini bankadan alabiliyor. Her ay düzenli bir şekilde. Böyle bir kapı açtık. Böyle bir sistem kurduk. Bunu yalnızca yakınımızdaki müşterilere değil, bütün
1: Türkiye'nin her yerine.
2: Her yerine.
1: Bunun tabi insanların elini şu anlamda biraz daha rahatlatıyordur belki. Özellikle genç jenerasyon, hani onların belki babaları, anneleri babaları sizin bu yönteminizi bilirler. Çünkü ya bundan 30-35 sene evvel yaygın olan bir yöntemdi aslında.
2: Kesinlikle.
1: Ama işte bu hayatımıza işte dijital kredi bankacılık, kartı, kredi kartının girmesi, hı hı, artık hani şöyle bir şey oluyor. Oturuyorsunuz bir kafede, iki çay içiyorsunuz, 50 lira faraza. Kredi kartı veriyorsunuz.
2: Banka orta, %3.5.
1: Aynen. Şimdi bu yani mesela bize 30 sene evvel çok anormal gelebilirdi. Ama şu anda işin kötüsü şu ki toplumun hemen herkes mi bunu kabullenmiş durumda.
2: Ne yazık ki.
1: Şimdi buna alternatif bir alışveriş sistemi, daha doğrusu bir taksitlendirme sistemi, aslında bizim insanımızdan yabancı olmadığı bir sistem. Elden senetli alışveriş sistemi aslında belki insanları da biraz daha rahatlatıyor. Biraz daha ne bileyim alışveriş noktasında bankalar o kadar da bağımlı hale gelmiyorlar. Yani onlar bir parça o bağımlılıktan kurtarmış oluyor. Peki bunun yanı sıra mesela dinleyicilerimizin bilmesini istediğiniz hani bu kampanyalar konusunda ya da böyle bazen şey olur, böyle kampanyada böyle bir sürprizler falan da olur komple.
2: Dinleyicilerime özel bir şey istiyorum ben.
1: Yani o Özel FM dinleyicilerine zaten yani bizim selamımızla gelip bir çay ısmarlarsınız bir defa zaten.
2: Abi senin selamınla gelenlere başım gözüm üstüne.
1: Onun haricinde şunu da duymak istemem ben. Yani kardeşim senin selamınla gittim ama.
2: Bunu ben burada dinleyicilerinize söyleyeyim. Sizin selamınızla gelen bir müşterimiz olursa ki mağazadaki satışların bundan haberi yok, bilmezler. Recep Bey'in selamıyla geldim Özel FM'in.
1: Nihat Bey olacaklar ama.
2: Nihat Bey'le iletişime geçer misiniz?
1: Tamam.
2: Artı 3 taksitim var, ben onu istiyorum desinler.
1: Artı 3. Evet. 15 artı 3 mü?
2: Yani şey, 15 artı 3, 9 artı 3, artı 3 taksitim var, ben onu istiyorum.
1: Eyvallah.
2: Hatta şöyle bir şey yapayım. Yani Özel FM dinleyicilerine özel de mağazalarımızda fiyat baremleri oluyor. Hı hı. Nakit fiyatından arkadaşım, Özel FM'de bu sözü verdiniz. Şuradaki fiyatı 9 taksite böleceksin. Nakit,
1: etiket fiyatı.
2: Etiketteki nakit fiyatını bana 9 taksite böleceksiniz. Özel FM'de siz bu sözü verdiniz.
1: Vallahi.
2: Ama bunu söylemezlerse, yapmazlar onu söyleyeyim. Çünkü mağazalarda öyle bir uygulama yok. Bunu diletmeleri lazım, istemeleri lazım. Gerekirse Nihat Bey'le iletişime geçin.
1: Tamam.
2: O sözü radyoda verdi.
1: Tamam.
2: Biz bu sözün karşılığını görmek istiyoruz demeleri lazım. Özel Eyvallah. Efendim dinleyicilerine artı.
1: Vallahi dinleyicilerimiz
2: böyle bir şeyimiz olsun.
1: Bu sözünüzü duydular.
2: 9 taksit direkt peşin fiyatından Özel Efendim. Eyvallah. Özel Efendim'e özel.
1: Hani olur ki belki evini yenilemek isteyen olur.
2: Çoluk düğün çocuğunu hazırlığı evlendirmek yapmak isteyen olur.
1: Düğün hazırlığı olur tabi. Hani onunla alakalı bir durum olursa şayet Nihat Bey'in bu sözünü unutmayın. Bir tarafa yazın. Beni de şahit olarak gösterin. Gerektiğinde yani işin esprisi bir yana Nihat Bey söylerse zaten o konuda sıkıntı olmaz. Hani bizim de o konuda
2: yani istemede sarıcı olur. Olsunlar.
1: Eyvallah.
2: Şimdi şöyle bir durum vardı. Biz bunu sadece kamuya özel yani devlet çalışanı kamuya özel artı 3 yapmıştık. Abi Özel FM dinleyicisi de gittiğinde benim 3 taksitim var. 50 masa vursun istesin.
1: Eyvallah. O zaman Özel FM için de Özel FM dinleyicileri için de MP Mobilya'dan böyle bir artı ödeme kolaylığı 3 taksit fazla artı ödeme kolaylığı sunacağını Nihat Bey ifade etti. Eyvallah. Peki Nihat Bey, şimdi şöyle bir durum var. Dedik ya İstanbul büyük şehir. İstanbul 20 milyon üzerinde insan yaşıyor. Yani evet. İstanbul pek çok Avrupa ülkesi nüfusundan daha fazla nüfusu var İstanbul'un. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da pek çok sektörde olduğu gibi aslında sizin sektörde hatta belki pek çok sektörden çok daha fazla hareketli, canlı İstanbul çünkü dinamik bir nüfus. Yani evlenenler, evini yenileyenler, onu yapanlar, bunu yapanlar derken bir şey. Ama siz diyorsunuz ki biz sadece İstanbul'da sınırlı değiliz.
2: Tüm Türkiye.
1: İnternetten bize ulaşan, Batman'la ulaşanla Artvin'le ulaşan arasında hiçbir fark
2: yurt
1: yok.
2: Yurt dışına da gönderiyoruz.
1: Gerekirse yurt dışına da eyvallah.
2: Ama yurt dışına elden senet yok. Sadece Türkiye için elden senet var.
1: Bir de şey var ya galiba yanılmıyorsam. Şimdi siz daha iyi bilirsiniz piyasayı ama bizim rakamlarımız mesela Almanya'da yaşayan bir Türk aile internete girdi. Fiyatlarınızı da beğendi.
2: Evet.
1: Şöyle bir kıyas yapabiliyor musunuz? Mesela sizin fiyat bareminiz genel olarak yani mesela bize belki orta seviyede az gelir çok gelir ama Avrupa'da yaşayan insanlara mesela nasıl geliyor bizim fiyatlarımız genel olarak? Bu sizinle alakalı değil. Genel olarak bizim mobilya sektörümüz.
2: Sektörle alakalı. Yani şimdi biz firma politikamızı söyleyelim. Hani benzeri modelleri farklı yerlerde de bulabilirler. Genel olarak 5 ya da 10 puan rakiplerimize nazaran ucuz tutmakla biz bunu detayına yani özen gösteriyoruz. Yani aynı kalitede, aynı gramajda bir ürün muadil

0: bilinen, çok tanınan marka firma. Hı hı. B firması bilinen ama onun kadar çok bilinmeyen ama aynı kalitede mal üreten bir firma. Bu 10 liraysa bunda 7 liraya alabiliyorsunuz.
1: Böyle. Onu o şekilde değerlendirirsen 30-35 puan daha ucuz olduğunu
0: görüyorum. Öyle
1: mi? Tabii tabii. Ya, hatta Alen diye bir yatak odamız var. Kampanyaya koyduk onu. 110 bine biz satışa sunduk bunu. Hı hı. Hani muadil firmanın markasını söylemeyeyim de yakışık kalmaz. 178 bine satıyorlar. Aynı takımı.
0: O kadar bir fark var.
1: 68 bin lira fark var. Ha normalde o takımın fiyatı da 110 değil. Normalde bizekti. Yani aynı takımı rakiplerimiz 148'e satıyor. Hı hı. Stoğumuz vardı. Stoğu elden çıkartmak için biz 110'a satıyoruz. Yaptınız. Ama aynı takım birebir neredeyse aynısı. Ayırt edemeyeceğin kadar yakın. Bilinen bir markada 178 bin lira, bizde ise 110 bin lira. Aradaki fark 68.
0: Eyvallah. Yani şunu da aslında bunu tabii takip eden dinleyiciler de
1: onu kendi tartar.
0: Dinleyiciler de zaten dediğiniz gibi biliyordur. Yani o kıyası falan yapabilir.
1: Kendi tartar.
0: Bir de gerçekten ben de iki evlat evlendirdim. Yani şunu net bir şekilde görüyorsunuz. Özellikle mobilya sektöründe çok net görüyorsunuz bunu. Mesela takı alacaksınız da onun altında falan çok net göremezsiniz. Çünkü altı üç aşağı beş yukarı bir standart durum var, evet. Zaten. Hani o çok fazla uçmaz rakamlar. Hani bir yerde 10 liraya aldığınızı gidip bir yerde 5 liraya alamazsınız. En fazla 8,5-9 liraya alırsınız.
1: Yani.
0: Ama mobilya öyle değil. Mobilya gerçekten Nihat Bey'in dediği gibi, yani bakıyorsunuz model, kumaş vesairesi her şey aynı, hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı. 10 liraya 25 liraya. 15 liraya. Ya 20
1: şimdi,
0: liraya.
1: Yani şunu özetleyeyim. Ya şu büyük markadan ben aldım. Mantığının gerisine yatan tek sebep şu. Ya ben bu ürünü aldığımda bu firmanın bir servisi var mı? Bana hizmet verebilecek mi? Ya da yani tüketici mobilya aldığında yalnızca mobilya almıyor. Bunu unutmasın. Mobilya artı hizmet alıyor.
0: O da var.
1: Hizmet alabilecek miyim? Türkiye'nin her tarafına servis hizmetimiz var.
0: Satış sonrası
1: satış
0: hizmet.
1: Satış sonrası servis hizmetimiz var. Son yıllarda özellikle bunu daha da güçlendirdik. Gayet hızlı bir şekilde geri dönüşlerimiz oluyor. Dediğim gibi yanıldığımız ürünler oluyor mu? Evet oluyor. Hatalı ürünlerimiz çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Ama hızlı bir şekilde servisimiz müdahale ediyor.
0: Telafi ediliyor.
1: O sorun çözülüyor. Allah'ın izniyle.
0: O çok önemli. Çünkü internette özellikle bu Türkiye'de, dünyada pek yoktur. En azından bizim kadar yoktur ama özellikle bu mağaza satışları değil de internet üzerinden satışlarında şöyle bir sıkıntı çok sıkça yaşanıyor Türkiye'de. Yani sizin sektörün haricinde hemen hemen bütün sektörlerde olan, beyaz eşyadan tutun giyim kuşama kadar olan bir şey bu. Nedir o? Ürünü beğeniyorsunuz. Gelen ürün felaket. İade noktasında ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz. Hı hı. Yani insanlar bu sefer şöyle bir kaygıyla alışveriş yapıyorlar. Alacağız ama acaba gördüğümüz ürün mü gelecek?
1: Evet.
0: Acaba problem olursa ya, ulaşabilecek bir satış sonrası hizmetin önemine vurgu için söylüyorum
1: şimdi
0: bunu.
1: Şimdi gördüğüm ürün mü gelecek? Olay biraz farklı. Yani gördüğü ürün gelir. Farklı bir şey gelmez de. Ha dediğim gibi satış sonrası hizmet önemli. Teslimat kalitesi önemli. Yani şu an biz teslimat kalitemizi de bayağı arttırdık. Satış sonrası hizmetimizi de arttırdık. Şu an son iki yıl buna bayağı bir özen gösterdik.
0: Teslimat derken yani
1: ya ürünün eve
0: zarar görmeden kurulumu sağlıyorsunuz.
1: Yani ürünü müşteriye gönderdin, tüketiciye gönderdin. Ha pakette arızalı çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Çıkmaz diye bir kaydı yok. Ha bu mobilya.
0: Tabii canım.
1: Mobilyadan nereden alırsan al. Paketi evde açtığında ya aynı anda kırık çıkabilir, mobilyanda çizik çıkabilir, böyle bir sorunla karşılaşabilirsin. Mağazacının yapması gereken şey, ona ekstradan bir süre verirsin. Arkadaşım 25-30 gün neyse şu parçanın değişmesi lazım. Ya da şu sorunun çözülmesi lazım. Mağazacının hızlı bir şekilde o sorunu çözmesi lazım.
0: Çözüyorsa demek ki bu mağazayla bu mağazaya çalışılır.
1: Doğru. Esnaf, ya bu işletmeyle çalışılır. Doğru. Yani bu sorun çözülüyorsa. Ama şöyle bir iddiayla çıkılırsa piyasa, bu gerçekçi bir iddia olmaz. Benim ürünlerimde hata çıkmaz, kusur olmaz, ya, çizik olmaz, asılsız bir tabii, iddia tabii. olur.
0: Ya bunun öyle çok karşılığı da yok. Şu daha bence daha etkili. Kardeşim biz her türlü bizden kaynaklanan problemin arkasındayız.
1: Bizden
0: vurgusu çok daha önemli
1: problem,
0: bence.
1: Problem biz sonuna kadar arkasındayız. Problem bizle alakalıysa, ürünümüzle alakalıysa biz sonuna kadar arkasındayız. Ama ortada farklı bir mevzu da varsa
0: ya o da çıkabiliyor. Şimdi siz tabii işin içindesiniz dediğiniz gibi o demin örneğinde verdiğiniz. Yani o olabilir. Daha başka meseleler de olabilir. Hani bunu da gerçi çok böyle bütün mesaisinde ya bu gerçekten böyle mi onun üzerine veremiyorsunuz. Yani bir süre sonra diyorsunuz ki ya tamam lanet olsun. Neyse.
1: Yok, yani nasıl diyeyim sana? Ya arkadaşım ben şunu kullandım da kırıldı, bana yardımcı olabilir misin? Eyvallah. Ne demek yani? Müşterimsin, benden ürünü aldın. Sana hizmet veririm. Eyvallah. Ama ya şu kırıldı desem, ya işte şu camın parasını acaba benden istemiş, şunu bedava nasıl getirebilirim? Kalkıp bir kulp takayım de.

0: O mide bulandırıyor.
1: Evet, doğru diyorsun.
0: O fark ediyor. Kabak yumurta çıkıyor, fark ediliyor ya.
1: Bu. Aynen, aynen. Şimdi Nihat Bey, programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dedik ya, şimdi sizler de artık bu son 5-10 seneden beri kampanyalar hemen hemen yılın her zamanında devam ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Dilerseniz dinleyicilerimize bir de işte bu yeni evlenecekler olabilir, evini yenileyecekler olabilir ya da böyle işte bir sürpriz yapacak abilere bir şey olabilir, böyle hanımına böyle bir 10-15 seneden beri kullanıyoruz, bir sürpriz yapayım falan diyecek abiler de olabilir belki. Böyle genel olarak hali hazırdaki kampanyalarınızı bir bahsetsek.
0: Düğün paketinden bahsedeyim. Özellikle evlenecek insanlar için. Dedim ya az önce, uygun fiyatta herkesin alabileceği, güvenerek satabileceğimiz bir ürün. 159 bin liradan düğün paketi başlıyor.
1: Başlıyor.
0: Evet.
1: Kaç taksit?
0: Bunu normalde gelen müşterilerimize peşin fiyatına bu kredi kartı olayı mevzusunda firmalar 6 taksite yapabiliyor. Ama özel efem müşterilerine biz 9 taksit sözü verdik. Bunlar mağazamıza gelirse özel efemden yönlendirdiler. Recep Bey'in selamıyla geliyorum deseler. Peşin fiyat üzerinden 159 bine sattığımız düğün paketini onlara vade farksız direkt 9 taksite böleceğimi sizin huzurunuza söz verdim. Ayrıca 15 taksitlik fiyatından almak isterse özel efem farkıyla almak istiyorum dediğinde artı 3 taksiti var. 18 taksiti alır.
1: Senetli.
0: Senetli satışta. 9 taksit dedim de senetli.
1: Tamam.
0: Yani 10 ile 11 bin TL ayda taksit ödeyerek düğün paketini alabilecek.
1: Peki şimdi bu düğün paketlerini de hani tamam bunlar alıyorlar da bazen böyle firmalarda küçük de olsa böyle bir hediye babında bir şey de yapıyorlar düğün paketlerine. Böyle bir evlenenlere jest. Yani orada parasal önemden ziyade hani ya bu da bizim küçük hediyemiz olsun falan.
0: İsterseniz bir şeyler konuyor ya. Bir şeyler veriliyor ya.
1: Şimdi bu düğün paketleri 159'dan başlıyor diyorsun.
0: Başlangıç fiyatı.
1: Başlangıç fiyatı. Eyvallah. Evet.
0: Yalnız şunu söyleyeyim. Daha uygun fiyata düğün paketi çıkartabilir miyim? Evet, çıkartabilirim. Şu an bıraktığım yatak odasının ortalama piyasa değeri 75 bin ama biz 67 bin 68 bin gibi bir fiyata, ha bir hediye noktasını da söyleyeyim, söylemişken onu da izah edeyim, 67 68 bin gibi bir fiyatla fiyatlandırdık. Düğün paketi aldığında ürünü tek tek hesapladığında 159 bin içinde baza yok ama biz bazayı hediye olarak ekledik onu. Hani bir, herhangi bir müşterimiz mağazaya geldiğinde eline hesap makinesini alıp ya bu yatak odasının tek fiyatı ne kadar, şu yemek odasının tek fiyatı ne kadar, koltuğun fiyatı ne kadar hesapladığında baza hariç 159 bin lira çıkar.
1: Baza bunun hediyesi oluyor bir anlamda.
0: Baza tabii tabii. Anladım. Bazayı biz bu takım içinde zaten paket alana hediye veriyoruz.
1: Tamam.
0: Rakip firmalarımızdan da sorduğunda bu fiyata bu takımlar satılmıyor. Daha pahalıya satılıyor.
1: Doğrudur.
0: Yani fiyatımızda da iddialıyız.
1: Eyvallah.
0: Daha uygun fiyata düğün paketi çıkartabilir miyiz? Evet, çıkartabiliriz. Hatta örnekleyeyim burada. Burada dinleyicilerle beraber bir hesap yapalım. 40 bine yatak odası var şu an elinde. Bazası dahil. 40 bin lira. 35 bine koltuk takımı verebiliyor.
1: 75.
0: Ne etti? 75. Yaklaşık 17 bin lira. 18, yani sen 15-17 bin lira masa sandalye ekle.
1: 90.
0: Yani 90 bine de düğün paketi çıkartırsın.
1: Ama bu tabii yalnız çok şey olma, kullanışlı olma.
0: Başta da söylediğim gibi bizim çıkarttığımız düğün paketini tüketici evine götürdüğünde Allah razı olsun ben güzel bir takım aldım diyeceği bir takım.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Anladın mı? Yani 90 bine de düğün paketi çıkartırım ama hani bunu belki bunu isteyen bir müşteri vardır. Ya işte ben yazlığımı alacağım, geçici bir ürün istiyorum. Tabii buyursun gelsin. 90 bin lira takım verebiliriz.
1: O da var. Dediğiniz gibi bak şunu mesela biz onu düşünmedik. Şimdi düşünün ki yazlığı var. Yani bir ara sıra orada biraz böyle şehir dışında artık şimdi son yıllarda öyle bir şey de var ya İstanbul'un dışında. Böyle bir kulübe gibi bir ev ya da prefabrik bir şey yapıyor. Evet. Yani sene içerisinde belki toplam 5 defa gelip gitmiyor, oturup kalkmıyor. Hani şunu da düşünebilir. Ya ne yapayım, 200 bin lira koltuk takım mı alayım buraya diyebilir belki.
0: Yani 35 bine de he, kanepe maxi takım tarzında.
1: Yani.
0: He, yani o şekilde
1: da olabilir. Ya da gerçekten imkanı yoktur. Kardeşim bu ayıp bir şey değil ki yani. Ne yapacaksın ya adamın
0: o imkanı kadar yoksa. O kadar uygun
1: istersen. Ama şu var, dediğiniz gibi sizin gönlünüzle kalbinizde kefil olacağınız, bunu alın diyebileceğiniz rakam
0: 159'dan
1: bak. Eyvallah.
0: Ya Allah razı olsun, ben temiz bir mal aldım.
1: Tamam, eyvallah.
0: Tamam, fazla para vermedim ama ben bunun hayrını göreceğim, bazasını da hediye olarak aldım diyebileceği bir takım 159 liradan bak.
1: Bunu ister 6 artı 3 özel efem taksidi 9. Şey 9 ya da 15 artı 3
0: 18.
1: 18
0: artı 3'üm var abi.
1: Elden senet imkanıyla ödeyebilirler.
0: Aynen öyle.
1: Peki şubelerimiz nerede Nihat Bey?
0: Başta dediğim gibi telefonla iletişime geçen bir tüketici olursa Türkiye'nin her tarafına hizmet veriyoruz.
1: Tamam.
0: Ama Kartal Ampagros AVM eski Real.
1: Tamam.
0: Bunun alt katında giriş bölümünde bir şubemiz var. Hı hı. İstanbul'dan her taraftan buraya ulaşabilirler. Ayrıca Darıca İstasyon Caddesi'nde bir şubemiz var. 424A numaralı MP Home. Tamam. Yazar. Gebze Eski Cuma Pazarı, Osman Yılmaz Mahallesi. Gebze Eski Cuma Pazarı'nda da bir mağazamız var. Yani burada da hizmet verebiliriz.
1: Yani bu üç noktadan İstanbul'un her noktasına hatta yani, yani Türkiye, Türkiye eyvallah ama İstanbul'da kurulum da yapıyorsunuz herhalde değil mi?
0: Ha, o detaya değineyim. İstanbul, Gebze, İzmit ya da bir Yalova.
1: İstanbul
0: yani,
1: civarı.
0: Yani bize yakın mesafe ulaşabileceğimiz mesafe direkt kendi ekiplerimiz malı teslimatını, montajını yapıyor.
1: Yapıyorlar.
0: Uzak bir bölgeden olursa aracı dolduracak kadar bir malsa yine teslimatı biz yapabiliyoruz. Ya da küçük seviyeli bir malsa yani düşünsenize böyle bir koltuk takımı işte Ardahan'a gidecek bunun için bir araç gönderemezse. Bunda da böyle bir yol takip ediyoruz. Malın %10'u kadar yine teslimatı biz yaptırıyoruz ama aldığımız koltuk 70 bin lira. %10 sevkiyat desteği veriyoruz. 7 bin lira müşterimiz için sevkiyatını biz karşılıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Çıkan sevkiyat 12 bin TL mi çıktı? Müşteri 12 bin TL'den 7 bini düşüyor. Sadece aradaki 5 bin TL farkı ödüyor.
1: Eyvallah.
0: 5 bin TL farkı ödüyor. Yani tek bir koltuksa maliyet yüksek çıkıyorsa o şekil bir yol takip ediyor.
1: Anladım.
0: Yani 3'ra 5'e ciddi bir fark çıkmıyor.
1: Eyvallah.
0: Yani nasıl diyeyim? Şu an uzaktan sevkiyat yapan firmaların tamamı sevkiyatın tamamını müşteriye yüklüyor. Biz tamamını müşteriye yüklemiyoruz.
1: Anladım.
0: Aldığın ürün ne kadarsa %10'u bizde.
1: Eyvallah.
0: Yani 200 bin liralık bir ürün aldıysa sevkiyatın 20 bin liralık maliyetini firmamız karşılıyor.
1: Eyvallah. Eyvallah. Peki şimdi programı kapatırken bir de internet üzerinden ya da sosyal medyadan size nerelerden ulaşabilirler bu internet sosyal medya adreslerini yani Instagram'da vesaire falan bu ürünlerin.
0: Şimdi bunu
1: internet kanalınız
0: mpmobilya.com web sitemiz. MP Home ya da MP Mobilya diye Instagram, TikTok ya da Facebook adresimiz de var.
1: Yazarlarsa çıkar zaten.
0: Tabii. mpmobilya.com yazdın mı?
1: Ya zaten çıkar. Sosyal medya şu anda zaten pek çok firmanın olmazsa olmaz bir sosyal medya ayağı var zaten.
0: Kesinlikle.
1: Orada bütün modeller, kampanyalar vesaire.
0: Ya modellerin önemli bir kısmını web sitemizden veya Instagram adresimizden görebilirler.
1: Ama yakın civarlarda oturuyorlarsa, Anadolu yakasındalarsa İstanbul'da en azından mağazadan gelip bir yerinde görüp birebir yüz yüze bir pazarlık alışveriş imkanları da olabilir.
0: Onlar da pazarlık yapıyorlar yani onu da yapıyor.
1: Yüz yüze gibi olmaz.
0: Yüz yüze de yapıyor diyor. O da oluyor. Şu an size gelmeden önce bir tanesini evraklarını düzenledim gönderdim. İzmir'den müşterimiz aradı bizi. Düğün paketi İzmir'e teslim edildi.
1: Ya bu artık şey
0: ya
1: değil.
0: Sosyal medyada paylaşıksın Trabzon tarafına. Trabzon'a o bölgelerde mal teslim ettik ya. Sosyal medyada da paylaştık onları.
1: Yani. Şu anda gerçekten yani İstanbul'da olmaz, Van'da olmaz, Ağrı'da olmaz, Antalya'da olmaz çok önemli değil. Yeter ki kendinizi kabul ettirin Türkiye'nin her yerine hatta Türkiye'nin dışına dahi
0: yurt dışı da yani bir Azerbaycan'a Hollanda'ya kadar mal gönderdik abi.
1: Enteresan, çok güzel.
0: Arıyorlar telefonda şu modelimizi beğendik bize yardımcı olabilir misiniz? Ürünü inceliyor. Fiyatını konuşuyor. Gönderiyorsunuz. Hatta İranlı bir müşterimdi. Şuradan bir firmadan cam falan da almış abi gönderir misin beraber? Tabii Google çeviriyle anlaşıyoruz.
1: Tabii. Onlarla da aslında enteresan. Yani pazar geniş ama pazarda müşteriye ulaşma imkanı da aslında bu son yıllarda özellikle bu sosyal medya vasıtasıyla bayağı da şey oldu. Herkesinin her yerden yani önceden bunu ben mesela bazı değil hemen hemen pek çok sektör için geçerliydi. Şimdi Ümraniye'de oturuyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani ayakkabı da alsanız, mobilya da alsanız, efendim beyaz eşya da alsanız o mıntıkadan insanlarla, esnaflarla alışveriş yapardınız. Tabii. Hani bir yerde o şeyin dışına çok fazla çıkamazdınız. Şu anda bir bardak alsanız, dileseniz bunu teknik olarak İzmir'den bardak getirtebilir misiniz buraya?
0: Kargoyla getiriyorsun.
1: Bitti. Yani adam modeli beğendi, çok güzel, çok hoş bir model var ama İzmir'deymiş. Hiç problem değil ki.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sizin de aynı şekilde yani beğenmiş olması yeterli. Ondan sonra çözüm peşi sıra geliyor zaten.
0: Kesinlikle. Öncelikle ürünü beğenmesi lazım.
1: Eyvallah. İsterseniz dinleyicilerimize bir daha hem şubelerimizle beraber telefon numaralarımızla bir hatırlatalım. Belki irtibata geçmek isteyen birebir randevu almak isteyen dinleyicilerimiz de olabilir.
0: Şimdi tekrardan söyleyeyim. npmobilya.com adresinden bize ulaşabilirler. Npmobilya yani NP, Nide Paris şeklinde kodlayayım. Buradan Instagram hesabına, Facebook hesabına ulaşabilirler. Ya da 0543 123 223 4. 0543
1: tamam.
0: 123 tamam. 223 4. Özellikle bu şekilde söylüyorum ki unutulmasın. Tamam. 123 223 4. Numaralı telefondan da bize ulaşabilirler.
1: Yani İstanbul'un ya da Türkiye'nin neresinde olursa olsun dinleyicilerimiz ulaşırlarsa oradaki yani arkadaşlar yardımcı olur.
0: Numara daha vereyim. Lütfen. 546 123 123 7.
1: 546
0: 123
1: 123 7.
0: Eyvallah. Unutulmayacak şekilde evet. Söyleyeyim.
1: Yani bu burada mağazayla irtibata geçebilirler. İnternette ya da Instagram'da, sosyal medyada
0: görebilirler. Tabii orada da model,
1: eyvallah. Var. Orada da var. Orada da hem modelleri falan da görme imkanı olur. Evet. Eyvallah. Dinleyicilerimize bu şekilde, daha doğrusu müşterimize bu şekilde bir hizmette verilebiliyor. Sosyal medyadan ya da irtibata geçerlerse telefonlardan da. Nihat Bey çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Biraz böyle tüketim alışkanlıklarımızla tamam. alakalı ama olmazsa olmaz artık hayatımızın yani vazgeçilmezi evlerimizin süsü diyelim tefrişatı mobilyalarımız. Bununla beraber bizlerin ne kadar kolay ne kadar uygun şartlarda alabiliyorsak efendim bankaların ve faizli sistemin esiri olmadan farklı alternatif taksitlendirme sistemi. İmkanlarıyla MP mobilyaya belki dinleyicilerimiz yollara düşer. Düşerse bizim de bir selamımızı verirlerse ben bir çayı garanti ederim. Nihat Bey de artı için de Nihat Bey garanti etti. İnşallah hayırlı kazançlar diyelim.
0: Nasipse inşallah. İnşallah.
1: Efendim bu hafta mobilya dünyasından ve tabii ki ihtiyacı olan evlenecek gençlerimize, evlenecek kardeşlerimize çeşitli alternatifler sunan bir program oldu. MP Mobilya Genel Koordinatörü Nihat Polat Beyefendi konumuzdu. Keyifli bir sohbet oldu. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Dilber Ek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen bir İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: 103.2 Özel FM.
14: Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir payda ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun. Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnedi mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37. Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: 103.2 Özel FM.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Saat 18.
0: Özel FM.
16: www.özelfm.net özelfm.net.
17: Bir farzı ayn ilmi hatırlatmak. Abdullah Dahi. Meşhur İslam alimlerinden Allame İbni Abidin Reddül Muhtar Aled Dürrül Muhtar adlı eserinde ilim konusunda şunları kaydeder. Metin. Farzı ayn ve farzı kifaye. Bilmiş ol ki ilmi öğrenmek farzı ayn ve farzı kifaye olmak üzere evvela iki nev'idir. Farz-ı ayn, bir kimsenin dini için muhtaç olduğu miktar ilimdir. Farz-ı kifaye, başkalarına fayda vermek için halen muhtaç olduğu miktardan fazlasını öğrenmektir. İzah, ilimden murat, ahirete ulaştıran ilimdir yahut ondan eamdır. Allami, fusulünde şunları söylemiştir. Kulun, dinin icrası, Allah için amelinin ihlası ve kullarıyla muaşereti hususunda muhtaç olduğu ilmi öğrenmesi İslam'ın farzlarındandır. Her erkek ve kadının din ve hidayet ilmini öğrendikten sonra abdest, gusül, namaz ve orucunu öğrenmesi, nisaba malik olanın zekatı, kendisine hac farz olanın haccı, ticaretle meşgul olanın alışverişi öğrenmesi farzdır. Ta ki sair muamelatta şüphelerden ve mekruh olan şeylerden korunabilsinler. Sanat sahipleri ve diğer herhangi bir işle meşgul olanlar da böyledir. Haramdan korunmak için onların da meşgul oldukları işin hükmünü bilmeleri farzdır. Tebyinül Meharim'le nam bulmuş eserde şöyle deniliyor. Beş farzla ilmi ihlası öğrenmenin farz olduğunda şüphe yoktur. Çünkü amelin sahih olması buna bağlıdır. Helali, haramı ve riyayı öğrenmek de farzdır. Zira ibadet eden kimse riya yaparsa amelinin sevabından mahrum olur. Hasetle ucbu yani kendini beğenmeyi öğrenmesi dahi farzdır. Çünkü bu iki şey ateşin odunu yediği gibi ameli yerler. Alışveriş, nikah, talak gibi şeyleri yapmak isteyenlerin de bunları öğrenmeleri farzdır. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdendir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. İhtiyaten cahil, imanını her gün, karısının nikahını da ayda bir veya iki defa şahit huzurunda tazelemelidir. Çünkü hata erkekten sadır olmasa bile kadından çok sudur eder. Merhamet olunmuş hayırlı ümmetin mükellef olan her ferdin durumuna göre üzerine farz olan ilim konusunda İslam fakihlere böyle diyorlar. Yarattığı her varlık üzerinde mutlak hakim alemlerin Rabbi Allah Teala, şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur buyurur. Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anha ilmin fazileti sorulunca şöyle dedi. Sen yüce Allah'ın önce ilmi zikredip şöyle dediğini duymadın mı? Şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Sonra ona ameli emredip günahın için mağfiret dile buyurdu. Mağfirete sebep olacak şey de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Kişiye ancak bu sözle mağfiret edilir. Başka şeyle mağfiret edilmez. Kim la ilahe illallah derse ona mağfiret edilir. O inkar edenlere de ki eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları şeyler bağışlanacaktır. Onlar bağışlanma dilemektelerken de Allah onları azaplandıracak değildir buyurdu. Buradaki bağışlanma istemek İslam'ı tevhid etmek demektir. Bundan böyle dedim. Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten o çok bağışlayıcıdır buyurarak ondan başka ilah olmadığına şahitlik ediniz deyip sonra ameli zikretti. Yine Allah'ın bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, süresi ve konusu mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın diye buyurduğunu, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak bir

mana vahiy olan, yani Kur'an ve sünnet olan bir ilim. Erkek olsun, kadın olsun, her muvahhid mümin kula farz olan ilim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İlim aramak her Müslüman üzerine farzdır. Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Gerek akidevi, gerekse ameli olan halin ilmini kaynakları ve delilleriyle öğrenmek, her imkan sahibi olan mükellef muvahhid mümin ferdin üzerine farzdır ki, ertelenmesi başlı başına suçtur ve günahtır. Allame İbni Abidin'in Sinanuddin Yusuf bin Abdullah el-Amasi el-Rumi el-Hanifi'nin Tebyinül Meharim adlı eserinden yaptığı ilimle ilgili naklin önemli bir kısmına tekrar bir göz atalım. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. Bir İslam fakihi olan bu alim, yemin ederek zamanındaki en mühim şeyi beyan ediyor. Mümin Müslümanların elfaz-ı küfrü öğrenmeleri onların üzerine farzdır. Müslüman kişiyi imanından sonra küfre döndürecek elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür diye bilinmelidir ki Allah'ın lütfuyla kazanılan iman iyice korunmuş olsun. Bu hakikatten dolayı mesuliyetlerinin şuurunda ve idrakinde olan İslam alimleri imanı korumak konusunda eserler yazmış, mümin Müslümanlara sunmuş, onları bilgilendirip aydınlatmışlardır. Bu değerli İslam alimlerinden biri de İslam adına devlet olan Osmanlı Devleti zamanında yaşamış Mehmet Emin Efendi'dir. Mehmet Emin Efendi, Latin harflerle sadeleştirip Küfür Sözler adıyla neşredilen risalesine Hıfz-ı İman adını vermiş ve konunun önemini ön sözde şöyle beyan etmiştir: Bu zamanda cahil çok olup heva ve arzularına uyarak dünyaya muhabbet, dünya işlerini tedarik ve dünya lezzetlerine karşı aşırı düşkünlük içerisindeler. Öyle ki nice insanlar gaflet içerisinde bulunmaları sonucu mekruh ve haram şeylerle uğraşıyorlar. Küfür sözler konuşmaları ya da küfür iktiza eden insanlarla kaynaşmaları sebebiyle imanları selb olmaktadır. Hatta kimi mümin kişilerde cehl ve gafletleri sebebiyle küfür sözler söyleyerek İslam dairesinin dışına çıkmaktadırlar. Kişi hür düşüncesi ve rızasıyla ambarındaki tohumuna, kişilerdeki zahiresine, kasasındaki altın gümüşlerine ve paralarına, pullarına gösterdiği itibar ve muhabbet kadar da iman ve dinine muhabbet gösterseydi, iki cihanda da aziz ve bahtiyar olurdu. Allah'ın cennetteki nimetlerine nail olur, onun azaplarından emin ve rızasına muvafık düşerdi. Bu sebepten dolayı hakir, gayrete gelip şeriat ulemasının küfür sözlerini açıkladıkları meşhur kitaplar ki Şifai-i Şerif ve Hanefi mezhebine uygun fıkıh kitaplarından Bedrur Reşid, Aliül Kari Şeyhüşşifa, Damat, Tarikat-ı Muhammediye, Vesile Şerhi, İmam Birgivi Risalesi ve diğerleri. Bu adı geçen kitaplardan küfür sözlerinin en önemlilerini bu risalede Rabbimin inayetiyle topladım. Umarım ki bu risale birçok kişinin imanlarını korumalarına rehberlik etmiş olur. Okuyup anlamaları sebebiyle. Bundan dolayı bu risaleye Hıfz-ı İman adını verdim. Bu risalede kaleme alınanları öğrenmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Kur'an okumaktan sevabı daha çoktur. Niçin diye bir soru sorulacak olursa cevabınız şudur: Çünkü küfür söz imanı iptal eder. Kişiyi iman dairesi dışına atar da onun için. O zaman namaz, oruç ve diğer amellerin faydası kalmaz. İmanı bilmemek gibi. Zaten imanın ne olduğunu bilmezse diğer amellerinin faydası olmaz. Müellif

0: daha sonra Risaletin bölümlerini ve küfrün çeşitleriyle hükmünü beyan edip şöyle diyor. Küfri hükmü de üç şeyle olur. A. İtikatla olur. Allah'ın insan ya da bir cisim, nesne, eşya suretinde olduğuna itikad etmek gibi. B. Tatbik ve körü körüne taklitle olur. Hiçbir zaruret olmaksızın kafirlere mahsus olan kıyafeti giymek gibi. C. Dille olur. Fakihlerin küfür sözlerdir dedikleri sözleri zaruretsiz söylemek gibi. Zira bir kafir bir sözüyle kelime-i şehadet mümin olduğu gibi bir mümin de bir sözüyle kelime-i küfür kafir olur. Nitekim İmam Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacaktır. Fukahanın kelime-i küfür, fiili küfür ve itikadi küfür dedikleri şeylerden birini zaruretsiz irtikap ederse onun imanına, tasdikine, ikrarına ve kıble ehli oluşuna itibar edilmez. İslam'da Allah ve Resulünün katında müçtehitler, fakihler, alimler ve müminler yanında kafir olur. Tevbe edip dönüş sağlamayacak olursa cehennem ateşinde ebedi olarak kalmaya mahkum olur. Tevbe edecek olursa mümin olur. Nikahını tazelemesi, yenilemesi kendine vacip olur. Yegane rehberimiz ve ilahımız Allah Teala şöyle buyurdu. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. İslam adına bir devlet olan Osmanlı Devleti döneminde devlet İslam devleti, ülke İslam ülkesi. Darul İslam'ken İslam alimleri imanı korumak konusunda bu kadar endişe taşırken ya yaşadığımız bu dönemde ne demeli ve ne yapmalı? İslam toprakları çağın zalim tağuti güçleri tarafından işgal edilmiş ve paramparça edilmiştir. Her parçasında kendi uşakları olanlarla birer kukla devletçik kurulmuştur. İslam devleti yıkılmış, İslam milletinin başı olan hilafet makamı kaldırılmış, tağutların egemenliğindeki devletçiklerde İslam'ın hükümleri yasaklanmış, tağuti hükümlerle hükmedilmiştir. İşgal edilen İslam topraklarındaki Müslümanım diyen halk kitleleri esaret altına girmiş, gayri İslami küfür ve şirk hükümlerine boyun büktürülmüş, karşı çıkan yüz binlerce Müslüman dar ağaçlarına asılmış, kurşuna dizilmiş ve şehit edilmiştir. Yine yüz binlercesi tağutun zindanlarında çürütülmüş ve işkence altında can vermiştir. Aynı korkunç zulüm bütün şiddetiyle devam etmektedir. Çağdaş cahiliyenin egemenliğinde eğitilen nesiller, akidevi ve ameli olarak İslam'dan uzaklaştırılmış batıl dinlerin yani ideolojilerin ve düzenlerin istediği tipte yetiştirilmiştir. Tağuti yönetimler tarafından cahil bırakılan halk kitleleri gerek akide gerekse amel konularında bilerek veya bilmeyerek elfaz-ı küfür söylemekte, ef'al-i küfür işlemekte ve efkar-ı küfrü gündeme getirmektedirler. Yani gerek düşünce ve inanç, gerek amel, gerekse sözlerle Müslüman bir kişiyi iman ve İslam dairesinden çıkaran şeyler gündeme gelmektedir. Bu konunun üzerinde çok durulmalı, insanlara gerçekler anlatılmalı ve ulaşılan kişiler uyarılmalıdır. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, katıksız iman etmiş olan müminlerin dillerine sahip olmaları, hayırdan başka şey söylememeleri konusunda dikkatli oldukları müddetçe cennet ehlinden olacaklarının müjdesini vermektedir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bana iki bacağı arasındaki organıyla iki çene kemiği arasındaki organını günahtan korumaya kefil olursa ben de o kimseye cennete kefil olurum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olan ya hayır söylesin ya da sussun. Erkek olsun, kadın olsun, Müslüman olan bir şahsiyet düşüncelerini, dilini ve halini kontrol altında tutmalı, hayırlı olanı düşünmeli, hayırlı olanı söylemeli ve hayırlı olanı yapmalıdır. Hayırlı olan Allah Teala'nın razı olup emir buyurduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyip yaptıklarıdır. Hayırlı olan İslam'dır ve İslam'a uygun olan şeylerdir. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh hadisin şerhinde şunları söyler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ya hayır söylesin yahut sussun buyruğunun anlamı şudur. Eğer konuşmak isterse söyleyecekleri kesinlikle karşılığında sevap alacağı hayır vacip ya da mendup bir söz konuşsun. Eğer konuştuğundan ötürü sevap alacağı bir hayır olduğunu görmeyecek olursa konuşmayıp sussun. Bu konuştuğunun haram olduğunu, mekruh ya da her iki tarafı eşit bir mübah olduğunu görmesi arasında da bir fark yoktur. Buna göre mübah söz terk edilmesi emredilmiş, haram ya da mekruha çekme konusu dolayısıyla söylenmemesi teşvik edilmiştir. Böyle bir hal ise adeten çok ya da çoğunlukla görülen bir husustur. Yüce Allah da o bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetmeye hazır biri vardır buyurmaktadır. Selef ve alimler kulun ağzından çıkan hepsi sevabı veya cezayı gerektirmeyen mübah sözler olsa dahi ayetin genel olması dolayısıyla yazılır mı yoksa ancak sevap ya da ceza türünden karşılığı olanların mı sadece yazıldığı hususunda görüş ayrılığı içerisindedirler. İbni Abbas radıyallahu anhüma ve onun dışındaki diğer ilim adamları ikinci kanaattedir. Buna göre ayet-i kerime tahsis edilmiş olur. Yani kişi karşılık görmeyi gerektiren her ne söz söylerse demek olur. Kişinin haramlara yahut mekruhlara çekilmemesi için şeriat pek çok mübahlardan uzak durmayı teşvik etmiştir. İmam Şafii bu hadisin anlamından hareketle şöyle demiştir. Konuşmak isterse önce düşünsün. Konuşmasından dolayı aleyhine bir zarar olmayacağını görürse konuşsun. Şayet onda bir zarar olduğunu görür yahut şüphe ederse konuşmaktan vazgeçer. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez. Fakat o söz yüzünden cehennemde 70 yıl dibe doğru gider. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğuyla batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Süleyman bin Süheym, Hakem el-Gıfari'nin kızı olan annesinden bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kişi bazen cennete öyle bir yaklaşır ki arada neredeyse bir arşınlık mesafe kalır. Ancak söylediği bir sözden dolayı burasıyla San'a arasında olan mesafeden daha fazla uzaklaşır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi ehemmiyet vermeyerek söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı öfkelendirecek kelimelerden bir kelimeyi hiç ehemmiyet vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer. Bir söz, bir kelime, tevhid de bir söz ve bir kelimedir, şirk de. İman da bir söz ve bir kelimedir, küfür de. O halde ağızdan çıkan söze ve kelimeye çok dikkat etmeli, bin düşünüp bir söylemeli. Yegane Yaradanımız ve Rabbimiz Allah, insan kullarına iki kulak, bir dil vermiştir. Bunun hikmetlerinden birisi de çok dinleyip az konuşmaktır. Konuştuğunda da dikkatli ve hayırlı şeyleri konuşmak gerekir. Hele hele elfaz-ı küfür konusunda bütün güç, gayret ve imkanı kullanarak bu sözlerin kullanılmamasına çok dikkat edilmelidir. Malum olduğu üzere İslam, zahire hükmeder. kişi muhatabının söylediklerine her ne kadar iyi niyet ve hüsn-i zanla yaklaşsa da İslam'ın zahire hükmeder olduğu ilkesini unutmamalı. Bu ilkenin hakkını vermeli ve adil şahitliğini yapmalıdır. Yegane Rabbimiz ve İlahımız Teala şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Alemlerin Rabbi Allah'ın kadrinin yanında diğer kadirlerin hiçbir değeri yoktur. Allah'ın kadri bütün kadirlerden yücedir. O halde hakkı ayakta tutup adaleti yerine getirmek gerekir. Malum olduğu üzere vekil asıl gibidir ve vekil edilen konuda aslın yerine geçer. İmam Serahsi Mebsut isimli ünlü eserinde vekalet konusunda şöyle der: Ali radıyallahu anh'a Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'ı vekil olarak görevlendirmişti. Abdullah zeki bir genç olup onun hakkında Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: O benim vekilimdir. Onun aleyhine hükmedilen benim aleyhime hükmedilmiştir. Onun lehine hükmedilen benim lehime hükmedilmiştir. Bu ifade vekilin, vekil edenin yerine geçtiğine ve onun aleyhine verilen hükmün vekilin aleyhine verilmiş sayıldığının delilidir. Kendisini Müslüman kabul eden kişi, kişiler ya da kitleler ferdi olarak elfaz-ı küfür olan sözlerini hiçbir ikrah olmadan bilerek veya bilmeyerek, bile bile yahut yanılarak kullandıkları gibi yönetim makamına vekiller seçip göndermekte, seçtikleri vekilleri inansın ya da inanmasın, yine hiçbir ikrah olmadan elfaz-ı küfür olan sözleri söylemekte ve bundan dolayı dünyalık makamlarla servetler elde etmektedirler. İman ve İslam konusunda bu çağın felaketlerinden birisidir elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür. Rabbimiz Allah Teala'nın kulları içinde Allah'tan ancak alim olanlar, içleri titreyerek korkar diye vasıflarını beyan buyurduğu gerçek alimleri, İslam topraklarını işgal eden egemen zalim taguti yönetimlerden bağımsız ve halkın manevi baskısından kurtulmuş bir halde bu konuyu ve diğer konuları yeniden ele almalı, İslami hükümlerini ortaya koymalı, İnsanları uyarıp aydınlatmalı ve yapılan hatalardan, işlenen günahlardan, içine düşülen suçlardan tevbe etmelerini sağlamalıdırlar. Her olumsuz şartlara rağmen bu çileye katlanmaz, sabırla çalışıp bu şirke ve küfre kaymalarını önleyemezlerse, Ebu Bekir'i olmayan çağın irtidat hareketi gün geçtikçe hızla daha fazla çoğalmakta ve toplumları felakete sürüklemektedir. Artık ey basiret sahipleri, ibret alın. Abdullah Dahi, bir farz-ı ayn ilmi hatırlatmak. Vuslat Dergisi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
6: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
7: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47
8: çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
12: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
13: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
16: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
18: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: Özel FM
20: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
21: Allahumme ayqidh ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil الحق واقذف في قلوبهم الخوف من وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين
0: اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغفور

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا فسد نموت ولا نذل ونسترى.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: 103.2 Özel FM.
22: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
23: www.özelfm.net özelfm.net.
24: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

karanlık dünyayı iman güneşi aydınlatır. İslam karanlığı aydınlatmak için gelmiş olan bir dindir. İslamsız dünya aydınlatılmayı bekleyen kapkaranlık dünyadır. İslam, karanlık dünyaları iman ve ilimle aydınlatan bir hayat nizamı. Karanlığın ormanında gözünüz olmuşsa iman güneşi, sinek gibi görürsünüz dünyaya hükmetmeye kalkışan katil devletlerden dördü beşi. İslam'dan alınmayan ve İslam'a dayanmayan değerler, keyfi, küfri ve cebri değerlerdir. Küfri değerler ve prensipler serap gibidirler. Rabbimiz buyuruyor: İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Tıpkı bunun gibi kafir de hesap günü amellerinden bir şey bulamaz. Ancak Allah'ı yanında bulur da Allah onun hesabını tas tamam görür. Allah hesabı çabuk görendir. Nur Suresi 39. Tevhid İslam'ın dünya görüşüdür. İslami dünya görüşü hayatı Rabbani değerlerle yücelten kapsamlı, disiplinli ve gerçekleştirilebilir bir bütündür. Bölünmeyi, parçalanmayı asla ve kat'a kabul etmez. Fıtri değerleri geçmişten günümüze taşıyarak geleceğe taşımak isteyenler iman merkezli olmak mecburiyetindedirler. İmandan kopan ve kopartılan değerler değersizleşmeye mahkumdurlar. Vahye bağlı ve bağımlı yaşamlar, İslam cephesini abat, küfür cephesini ise berbat eden yaşamlardır. Yüreklere vahiy yağmuru yağınca, hayat tarlasında sevgi tohumu patlar. Bir bir çöpe atılır hayatın amacı haline gelsin diye kucaklarda taşınan putlar. Karanlık bir dünyaya esir düşmüş Müslümanlar için bir mahreç, bir çıkış kapısı arandığında imanın gündeme gelmesinden hoşlanmayanlar, imanda sınıfta kalanlardır. İman sınavını geçmeyen bir kişi bütün hayat sınavlarında sınıfta kalmış demektir. Umut bağlanmaz yalana, yalanın çelik kabuğuna, çağ hasret kaldı imanın güneş yüzlü çocuğuna. İmanın sözünü çağlara ulaştırmak için çığır açacak olanlara ihtiyaç var. İman çağrısı çağları aşan bir çağrıdır. İmana çağıranlar çağın gerisinde değil, ilerisinde olurlar. Arzusu Allah rızası olanın çağrısı hep imana olur. Sözlerin en kötüsüne sahip olanlar Allah'a davet edenlerin dışında kalanlardır. İnsanların dünya perest bir kişilik oluşumu içinde kendi nefislerine, ailelerine, birbirlerine, toplumlarına ve cihana karşı canavarlaştırdığı bir zamanda fıtratın sesini karanlıkta kalmışlara duyuracak bir çağrıya ihtiyaç vardır. Hiç şüphesiz bu çağrı iman çağrısıdır, Allah'a davet çağrısıdır. Allah'a iman penceresinden hayata bakmayanlar her şeye karşı kör ve sağır olurlar. İmanın aydınlatmadığı her şey zulmettir. Merkezinde iman olan bilgi kendisini hayata geçirmeyenden intikam alır. İman canlıdır, cana can olmak ister. Kişi yaşadığı gibi inanmaya başladığı andan itibaren vazgeçer imana adanmış aşktan. Gözleri casus olur, söz taşır yalancı ve yabancı bakıştan. Hayatlarını keyfi, küfri ve cebri güçlerin emirlerine amade kılmayı caiz görenler, imanda tavizkarlık hastalığına yakalanmış olanlardır. İmanından taviz verenden her türlü kötülük beklenir. Kişi imanından taviz verince, ideolojilerden kaptığı miktarınca topluma kötülük dökecek. Kötülerin içinde kötülük üzere ölecek. Cahiliyede kalan canilerden geri kalmaz. Kendi dinine, imanına kıyan, başkasının canına da, malına da, onuruna da kıyar.
cahiliye düzenini içselleştirmiş bir kişiden dine, imana sadakat beklenemez. Cahiliyenin emrinde çalışan kişinin üstlendiği vazife, dini eğme, imanı bükme. Bin kelime kullanır, bini de kekeme. Dinine, imanına sadakati

0: bütün karanlık noktalarını iman güneşiyle aydınlatmaya itiraz edene deriz ki, ideolojilerin içine kaçınca kayboldu hakikati gören gözlerin. İnsanların hayatını zehirlemeye başladı dilinden dökülen zehirli sözlerin. Genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde dahili ve harici İslam düşmanlarını sevindirmek isteyenlerin cümlesinin umudu, harekete geçirdikleri şirk merkezli tekerlekte. Siyasette, ticarette, mülkiyede, askeriyede, idarede acilen iman merkezli temizlik yapılmazsa bu tekerlek kalır tümsekte. Vakit, Müslümanların iman merkezli duruş ve direnişte birleşmeleridir. Hayatın bütün karelerini imanla aydınlatmak, karanlıkta kalan hayatları kurtarmak için Müslümanlar söz ve işbirliği yapmaya mecburdurlar. Müslümanlar olarak cihanda cihat şuurundan, tek ümmet duruşundan, uhuvvet hukukundan uzak durdukça hep kaybeden biz olacağız. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efem.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel feth.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama. Özel efendim. 103.2.
1: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Gelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Ves

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağut.

böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlas.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzela kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alıkni bis salihin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sizlerle bizleri buluşturan Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Allah'ın kitabı olan, kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun talebeleri olan ashab-ı kiramın Kur'an'ı nasıl okuduklarını, nasıl anladıklarını ve nasıl yaşadıklarını birlikte incelemeye, etüt etmeye ve tecrübelerimizi, bildiklerimizi, okuduklarımızı, gördüklerimizi sizinle paylaşmaya gayret ediyoruz. Efendim, önceki bölümlerimizde özellikle Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında, Kur'an-ı Kerim'in Allah Resulü'nün gösterdiği ve ashabının uyguladığı tarzda anlaşılması konusunda hangi ilkeler çerçevesinde hareket etmek lazım, ilerlemek lazım, buna dair sohbetlerde bulunmuştuk. Ve bir önceki konumuz özellikle pratik bir neticesi olmayan, ameli bir değeri olmayan, ki amel deyince de kalp, dil ve fiillerle alakalı, yani ameli biraz daha geniş tutmak gerekiyor, bir amele dönüşmeyen konulara dalmamayı, özellikle müteşabih konulara ya da hakikaten üstümüze vazife olmayan konulara yahut tartış konuş üzerinde kafa yor ama hani bir gram bal elde etmek türünden bir keçi boynuzu örneği verilir. Bir çuval keçi boynuzu çiğneyip bir gram bal elde etmek türünden lüzumsuz tartışmalarla kendimizi, enerjimizi, zamanımızı boşa harcayarak kendimizi amellerden alıkoyacak. Namazdan, Allah'ı zikretmekten, Allah'ın kitabını okuyup tefekkür etmekten, onu kavramaktan alıkoyacak gereksiz detay tartışmalara girmemek. Ya yani söz gelişi, acaba cennette şurada ne olacak? Cehennemde detaylar ne olacak? Rabbimiz bunları genel bir takım ilkelerle, işte ma teştehi enfusekum, nefislerinizin iştah olarak arzuladığı, istediği, efendim canınızın çektiği ne varsa orada olacak buyuruyorsa, ki bu Kur'an'da birkaç yerde tekrarlanır, canınızın, nefsinizin arzuladığı her şey, gözünüzün ve gönlünüzün arzuladığı her şey olacaksa, o zaman bunun detayları üzerinde kafa yormanın, tartışmanın, efendim şu şöyledir, bu böyledir gibi hükümlere varmanın bir manası yok. Önemli olan cennete nail olabilecek, bizi cennete götürecek ameller üzerinde yoğunlaşmak lazım ve bu dünyada onların peşine düşmek lazım. Evet, yani bunları geniş geniş konuşmuştuk. Şimdi önemli bir anlama ilkesine daha geliyoruz. Özellikle de temel prensip olarak işlediğimiz konular bunlar. Henüz Kur'an'ı ashab-ı kiramın, Allah Resulü ve aleyhissalatü vesselamın ve ashabının anladığı tarzda anlamak için neler yapmalıyız noktasındaki maddelerimize, ilkelerimize yine daha sonra geleceğiz ama burada çok önemli bir prensibi, çok önemli bir ilkeyi konuşmamız gerekiyor. O da şeriatın ümmiliği prensibi. Şimdi bu çok önemli bir kavram. Evet, şeriatın ümmiliği ne demektir? Şeriat ümmi bir şeriattır derken neyi kastediyoruz? Bunu tabii ki ben özellikle Endülüslü büyük alim Ebu İshak Şatibi'nin El Muvaffakat isimli eseri var, dilimize çevrildi ve gerçekten son derece önemli bir çalışmadır. Köşe taşı bir eserdir. Bu eserdeki şeriatın ümmiliği meselesine dair yapılan yorumları ele alacağız. Ayrıca aynı yoldan giden Şatibi'nin bu konudaki şeriatın ümmiliği prensibi konusundaki yorumlarına katılarak bunları açımlayan, bunları biraz daha pratik hale getiren, anlaşılır hale getiren Mehasinü Tevil isimli meşhur tefsirin yazarı Suriyeli büyük alim Cemaleddin el-Kasimi, ki 19. yüzyıl sonlarında yaşamıştır. Allah rahmet eylesin. Şatibi'ye de, efendim Cemaleddin el-Kasimi'ye de bu çalışmalardan yararlanarak özellikle Şatibi'nin şeriatın ümmiliğinden neyi kastettiğini anlamaya çalışalım ki biz bu kanaatteyiz ve Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında bu prensibin son derece önemli bir ilke olduğunu düşünüyoruz. Evet, Şatibi der ki, mübarek Kur'an-ı Kerim, İslam şeriatı ümmidir. Zira onun ilk muhatapları da ümmidir. Cümlesini aynen ifade edersek, ilk muhataplar ümmi olduğu için kutlu İslam şeriatı da ümmi olmak zorundaydı. Şari-i Teala, yani şeriatı koyan Allah-u Teala, şeriattan gözettiği maksatların gerçekleşebilmesi için en uygun yol buydu, yani şeriatın ümmi olması gerekiyor idi diyor ve bu konuyla alakalı üç önemli delil ileri sürüyor. Şimdi bu delilleri tek tek inşallah görmeye çalışalım. Madde bir, yani nedir şeriatın ümmi oluşu konusundaki delillerimiz ayetlerle ve hadislerle. Bir, gerek mana itibariyle gerekse lafız bakımından buna delalet eden naslar, ayetler ve tabi devamında hadisler şunlardır. Önce Cuma suresinin ikinci ayeti buyuruyor ki Rabbimiz, ümmi kimseler arasından kendilerine ayetlerini okuyan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın burada ümmi olduğunu ve muhatapların da ümmi olduğunu ifade eden bir ayet bu. Ümmi kimseler arasından kendilerine ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Ha şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ümmi, içinden çıktı toplum da ümmi bu ayete göre, Cuma suresi ikinci ayet. Ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyacak, yani duyuracak, anlatacak, aktaracak, o manada bir metni alıp okuyup seslendirmek anlamında değil okuma fiili burada. Onları bu ayetlere göre, Allah'ın ayetleri çünkü peygamberimizin zihnine, kalbine yerleşiyor. O da onlara onu seslendiriyor, okuyor, anlatıyor. Onları arındırıyor. Yetmedi, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Evet, ikincisi Araf suresinin 158. ayeti. Allah'a ve haber getiren ümmi peygambere iman edin diyor Rabbimiz. Bakın, ümmi peygamber. Araf 158. Allah'a iman edin ve Allah'tan haber getiren, mesaj getiren ümmi peygambere iman edin. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de geçen ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçen bir hadis-i şerifte ben ümmi bir ümmete gönderildim diyor. Ve zaten kendisinin ümmi olduğunu da Rabbimiz de ifade buyuruyor. İyi de hocam, ümmi ne demek? Hani genelde bu kavram etrafında da bir takım, çünkü ümmi kelimesinin birçok manası var, birkaç manası var. Bir manayı öne çıkarmak ve diğerlerini ihmal etmek doğru değil. Bir bütün halinde görelim inşallah. Ümmi kelimesinin manası nedir? Evet, İslam ümmetine ümmi denmesinin sebebi daha önce geçen kavimlerin ilimlerine sahip olmamaları yüzündendir. Yani buradaki ifade. Çünkü o ana kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu insanlar İslam şeriatına, vahye, efendim Allah'tan gelen mesajlara dair bir bilgiye sahip değillerdi. Kulaktan dolma, oradan buradan bir takım tabii duyumlar belki vardı ama bu manada ümmiydiler. Zaten ümmi kelimesi Arapça'da anne anlamına gelen üm kelimesinden doğmuştur. Bakın, evet, ümmi, anne, ümmü. Hani Araplarda vardır işte Ümmü Ümare gibi, Ümmü Habibe gibi, işte hani bir takım sahabe annelerimizin isimleri. İlk çocuklarının annesi anlamında. Erkeklere de işte Ebu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Ebul Kasım denmiş, işte Ebu Bekir deniyor gibi. Yani ilk çocuklarının babası anlamında. Anne de ümmü. Peki ümmi ne demektir? Bir kere bu kelimenin, üm kelimesinin ismi mensubudur ve anasından doğduğu gibi kalan anlamına gelir. İsmi mensup, evet, anasından doğduğu gibi kalan, okuma yazma öğrenmeyen, ilk yaratıldığı konumunu muhafaza eden anlamına gelir. Evet, annesinden doğdu, üzerine hiçbir şey koymadı manasında, okuma yazma anlamında, işte efendim bilgi anlamında, yani aşağı yukarı annesinden doğduğu seviyeyi, düzeyi koruyan manasında. Evet, biz bir hadis-i şerifte de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biz ümmi bir ümmetiz, yani ümmi bir topluluğuz, hesap kitap bilmeyiz, ay böyle böyle böyledir, hani ayın, hilalin işte ince olarak başlayıp sonra kalınlaştığını, dolunay olduğunu, sonra tekrar incelmeye başladığını ve bir hurma dalı gibi veya incecik bir hale geldiğini ifade ediyor. Dolayısıyla insanlar, biz diyor ümmi bir toplumuz, işte hesap kitap toplama, çıkarma, çarpma, bölme anlamında bilmeyiz. Ayın hareketlerine bakarak zamanımızı, vaktimizi buna göre ayarlarız şeklindedir. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ümmilik vasfını açıklamış olduğunu görüyoruz ama burada maksadın daha çok hesap kitap bilmeme anlamında, bunlarla ilgili ilimlere sahip olmama anlamında olduğu belirtilmiştir. Yoksa evet, o toplum ümmiydi, vahiy bilmiyordu, kitap nedir bilmiyordu. Kaldı ki bakın ayette de bu var, Ankebut suresinin 48. ayetinde, son Ankebut suresinin, evet, 48. ayetinde sen daha önce bir kitaptan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin diyor Rabbimiz ona. Bir başka ayette sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Öyle olsaydı batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi. Bakın sen daha önce kitaptan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında okumayı, eliyle yazmayı bilmediği ayetle Ankebut 48'de tescil ediliyor. Bu manadaydı Peygamberimizin ümmiliği ve o halkın da büyük çoğunluğu aslında okuma yazma bilmiyordu. Çok sayıları azdı. O yüzden de vahiy katiplerinin sayısı son derece sınırlıydı. Peygamberimize gelen vahyi yazmakla görevli olan kimselerin sayısı. Şimdi bu türden olan ve ilk muhatapları ümmi olduğu için okuma yazma bilmeme anlamında ve belli bilimlere, hesap, kitap ve benzeri gibi bilimlere sahip olmamak anlamında ümmi olduğunu, İslam şeriatının da bunu hesaba katarak ümmi bir topluma gelen bir şeriat olarak efendim ümmi karakterini koruması gerektiğini, muhatapların durumuna uygunluk özelliğini koruması gerektiğini anlamış oluyoruz. Buna başka deliller de bulunabilir diyor Şatibi ve ikinci ilkeye geçiyor. İkincisi, ümmi peygamber Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam özel olarak Araplara, genel olarak da bütün insanlığa getirdiği İslam şeriatı ya ümmi olacak, yani anlaşılması kolay, yaşanabilmesi kolay ve bunun içinde herhangi bir bilim ve tahsile ihtiyaç duyulmayacak şekilde olacaktı. Yani belli sayısı az birkaç insanın, bir grup insanın, belli sınıfların veya belli zümrelerin anlayabileceği türden bir kitap olması mümkün değildi. Çünkü bu ilahi adalete ve İslam'ın, şeriatın, Allah'ın dininin esasına tersti. Yani İslam şeriatı ya ümmi olacaktı, ümmi olmak zorundaydı. Yani anlaşılması ve yaşanabilmesi için belli bir ilim ve tahsile ihtiyaç duymayacak şekilde gelecekti ya da böyle olmayacaktı. Eğer onların belli bir ilim tahsili veya ihtisasa, daha uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulmadan anlayabilecekleri ve tatbik edebilecekleri şekilde gelmişse Kur'an-ı Kerim, İslam, işte bu özelliğe şeriatın ümmi oluşu ya da ümmilerin şeriatı oluşu, dikkat, şeriatın ümmi oluşu ya da ümmilerin şeriatı oluşu denmektedir. Biz buna inanıyoruz. Vaka budur. İmam Şatibi bunu çok güzel formüle etmiş. Mefhumun muhalifinden giderek şöyle bir cümle kuruyor: eğer böyle değilse, o zaman şeriatın muhataplarca bilinmeyen, anlaşılmayan bir şekilde inmiş olması gibi bir neticeye gideriz ki muhatapların anlayamayacağı, muhatapların bilemeyeceği bir tarzda geldiğini kabul etmek lazım gelir ki bu şeriatın özüne ve onun konuluş şekline aykırıdır. Şeriatın mutlaka muhatapları tarafından anlaşılması gerekir, anlayabileceği bir şekilde gelmesi gerekir. İlk muhataplar olan Araplar ümmiydiler, öyleyse onlara indirilen şeriat da ümmi olmalıydı. Evet, şimdi buradan bir yere doğru geliyoruz. Üçüncü madde olarak şuna gelelim. İslam şeriatı eğer Arapların o günkü seviyelerinde olmasaydı, o zaman onlar için, yani onların diline, onların anlayış seviyelerine hitap etmeseydi, o zaman onlar için mucize olmazdı. Kur'an'ın meydan okuyuşu karşısında mesela şöyle derlerdi: bu bizim seviyemizde bir kitap değildir ki, veya sözler değildir ki, bizim sözümüze benzemiyor ki, bizce bilinen türden değil ki derler, itiraz ederlerdi. Ve kendi dillerinin, kendi şiirlerinin söz gelişi, kendi işte edebi sözlerinin, ifadelerinin anlaşılır olduğunu, ama İslam'ın esasını teşkil eden Kur'an'ın, vahyin anlaşılmaz olduğunu söyler ve itiraz ederlerdi. Ve bir mazeretleri söz konusu olurdu. Kendi açılarından haklı bir mazeretleri söz konusu olurdu. Ve Kur'an onlar için bir mucize özelliği arz etmezdi. Çünkü anlaşılacak ki onun icazı, mucizevi özelliği, onları aciz bırakan gücü karşısında teslim olsunlar, gönülleri, kalpleri ve bütün zihinleri, beyinleriyle ona Kur'an'ın üstün bir ifade gücü olduğunu, Allah'tan geldiğini kavrayabilsinler. Nitekim Fussilet suresinin 44. ayetinde Rabbimiz, bakın muhteşem bir ifadedir bu, konuyla alakalı meseleyi, problemi bir cümleyle, bir ayetle Rabbimiz zihinlerimize, idraklerimize sunuyor ve çözüyor. Fussilet 44: biz bu Kur'an'ı yabancı bir dille ortaya koysaydık, o muhataplar açısından, o günün muhataplar açısından baktığımız Arapça olmayan bir dille, acemi bir dille, yani yabancı bir dille olsaydı, ayetleri uzun uzun açıklanmalı değil miydi? Bir Araba yabancı bir dille söylenir mi derlerdi. Evet, böyle Rabbimiz bakın buyuruyor. Eğer Kur'an Arapça indirilmeseydi, Arap olan ilk muhataplarının haklı mazeretleri olurdu diyor İmam Şatibi bu ayetin yorumu anlamında. Ve Arap müşrikler Muhammed'e elbette bir insan öğretiyor diye iddiada bulundular. Fakat bakın, Nahl suresi 100. ayette bunu söylediler. Ayetin devamında Rabbimiz dedi ki kastettikleri kimsenin dili yabancıdır, Kur'an ise fasih Arapçadır diyerek iddialarını reddetmişti. Yani Kur'an-ı Kerim'in Arapça, fasih bir Arapça oluşu, dolayısıyla onların anlayabileceği bir dille ve seviyeyle inmiş olması son derece önemli. Kur'an'ın ilk muhataplarının konumundan hareketle yapılan bu izahlar, Şatibi'nin yaptığı bu izahlar aslında bugün için, gelecek için de, yarınlar için de son derece önemlidir ve geçerliliğini korumaktadır. Demek ki kullarını en iyi bilen Rabbimiz, kullarının genel manada kıyamete kadar gelecekleri seviyeyi en iyi bilen Rabbimiz, ilk muhataplarının ümmi oluşlarını, onların bilgi ve anlayış seviyelerini gözeterek Kur'an'ı herkesin anlayacağı ortalama bir dille, bakın bu önemli bir nokta, buna da biraz açıklama gelecek inşallah, ortalama bir dil ile seviye ve üslupla indirdi. Ve hitap tarzını da bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli kıldı. Yani tarihin her döneminde kıyamete kadar insanlar Kur'an'ın bu ortalama üslubunu anlarlar. Elbette çok diyelim ki zihni melekeleri, efendim ilmi birikimi, anlayışı, idraki çok yüksek olan birisi de bunu anlar, belki çabuk anlar efendim, ama onun düşünce derinliklerine, onun edebiyat ve belagat üstünlüğüne hayran kalır. Daha düşük düzeydeki bir insanda, hatta işte hesap kitap bilmeyen ümmi bir toplum anlamında baktığımızda, yapması gerekenleri ve yapmaması gerekenleri, Allah'a karşı kulluk görevi çerçevesinde neleri bilmesi gerekiyorsa onları bilip gereğince amel etmesi için anladıkları yeterlidir. Ve dolayısıyla zaten bu manada Kur'an-ı Kerim'de anlaşılmayan, girift, böyle şifreli, özel insanların kavrayacağı, birkaç tane insanın kavrayıp başka insanların kavrayamayacağı bir takım bilmeceler, bulmacalar türü ayetler söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'in genel hatlarıyla özelliği budur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ümmi vasfını ihmal ederek, daha önce de geçmişlerde de olduğu gibi, bugün de şu veya bu mülahazayla onu sadece azınlık bir grubun anlayabileceğini, halkın çoğunluğun ise Kur'an'ı anlayamayacağını iddia etmek dini zorlaştırmaktır. Hatta Kur'an'ın halkla ve hayatla bağlantısını koparmak anlamına gelir. Kur'an'ı halktan, insanlardan ve hayattan uzaklaştırmak anlamına gelir ki buna hiç kimsenin hakkı yoktur ve hatta bu Kur'an'a, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına hakaret anlamına gelir. Bu kitabın, bu dinin anlaşılmayacağını söylemek, bu dine ve bu kitaba anlaşılır bir kitap olduğunu söyleyen, İleride bunun delillerini daha çok söyleyeceğiz inşallah, bu kitap anlaşılır bir kitaptır, bu kitap kolay bir kitaptır, kolaylaştırılmış bir kitaptır diye Rabbimizin defaatle vurguladığı bir hakikati adeta reddetmek manasına gelir. Allah muhafaza. Şatibi, Kur'an-ı Kerim'in Endülüslü büyük alim Şatibi'nin efendim El Muvafakat isimli eserinde şeriatın ümmili prensibi çerçevesinde yaptığı açıklamaları görmeye devam ediyoruz. O der ki Kur'an'ın ilk muhataplarının ve aslında bugün de aynı şekilde Kur'an'a muhatap olan bizlerin bilgi ve anlayış seviyesinin Kur'an'da gözetildiğine dair bir takım örnekler vererek der ki İslam onların anladıkları tarzda, bakın çok muhataplarının, ilk muhatap olan ümmi toplumun anladıkları tarzda ve gök ve yer, dağlar, bulutlar, bitkiler gibi bütün insanların, ortalama diyebileceğimiz tüm insanların, hatta aşağı seviyede kabul edilebilecek insanların da bildikleri, herkes göğe bakar, herkes yeri, efendim dağları, bulutları, bitkileri görür ve bunlar üzerinde tefekkür edebilir. Bunları bildikleri şeylerden istifadeyle tevhid inancına, yani Allah'ın birliği inancına ve bunun delillerine, aynı şekilde ahiret ve nübüvvet, yani peygamberlik delillerine götürür. Bunlar, bu delilleri sunar ve onlara anlayacakları şekilde hitap eder. Yüce Allah onların üzerinde olan nimetlerini belirtmiş. Yani sürekli istifade ettiğimiz nimetleri Kur'an-ı Kerim'de son derece yalın ve sade bir üslupla hatırlatmış, sık sık beyan etmiş, hali hazırda bulunan ve gelecekte elde edecekleri nimetleri de bildirmiş. Cennet nimetleri ve çeşitlerini anlatırken de onlarca dünyada bilinen nimet çeşitlerini kullanmıştır. Yani cennette sizin hiç bilmediğiniz işte şu isimle nimetler olacaktır demiyor da yediğiniz türden nimetler göreceğiz şimdi. Ancak bu nimetlerin dünyada iken verilenlerden, buradaki tattıklarımızdan veya tanıdıklarımızdan çok daha mükemmel, çok daha kusursuz olacağını, hatta bunlar insanlara bir sıkıntı, eziyet türü herhangi bir şey vermeyeceğini cennet nimetlerinin çok daha farklı olacağını söylüyor ama bildiklerimizden hareketle bu temellendirmeyi yapıyor Rabbimiz. Mesela Vakıa suresinin 28. ayetinden 39. ayetine kadar ki 38. ayetine kadar 10 ayette 11 ayette bunu görüyoruz. Kısa kısa ama biz bir cümle halinde ifade edelim. Bir iki cümle halinde. Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında çağlayarak akan sular kenarlarında, bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında yüksek döşekler üzerinde otururlar, oradadırlar. Evet, yani işte salkımları sarkmış aynen muz ağaçları öyledir. Tepesi aşağı sarkarak efendim büyürler. Sedir ağaçları bilinir. Ağaçların gölgelikleri altında akan sular, çağlayan sular, tertemiz pırıl pırıl pınarlar. Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır diyor Rabbimiz. Evet, yani bunlar bilinen bilgilerden hareketle cennet hakkında bir tasavvurumuz, bir ön bilgimiz olsun. Cenneti özleyelim, cenneti arzulayalım ve oraya kavuşmak için salih ameller yapalım diye tasvir edilen ayetlerden sadece birkaçı Vakıa suresi 28-58. 28-38. Ayetler arası. Allah-u Teala bu ve benzeri ayetlerinde cennet yiyeceklerini ve içeceklerini onların bildiği türlerle açıklamıştır muhatap olan insanların. Mesela başka ayetlerde de süt gibi, işte su gibi, içki gibi, bal gibi, bal şerbeti gibi, hurma gibi, işte üzüm gibi benzeri bildikleri meyve ve yiyeceklerin isimlerini kullanmıştır. Onların bilmedikleri yabancı meyve ve yiyeceklerden olan söz gelişi ceviz gibi, işte badem gibi, elma gibi, armut gibi isimler kullanmamıştır. Bilakis bunları, hani geri kalanlarını da siz farklı meyveler de elde edebilirsiniz. Dünyanın farklı yerlerinden getirip yiyebilirsiniz. Bunlar da genel manada sevdiğiniz, işte efendim yararlandığınız meyveler diye çok genel bir ifadeyle isimlendirip geçmiştir Rabbi, Rab Teala Kur'an-ı Kerim'de. Evet, İmam Şatıbi bu çerçevede bazı insanların zaman zaman sınırı aştıklarını, ki günümüzde buna çok daha fazla rastlıyoruz. Daha önce de değindiğimiz gibi Kur'an'ın çeşitli ilimlerle telif edilmeye çalışıldığını, telif etmeye kalkıştıklarını hatırlatarak onlara şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki, İmam Şatibi'nin ifadesini okuyoruz. El Muvaffakat isimli kitabın Türkçe çevirisinin 2. ciltinin 76. sayfasından. Çok önemli bir paragraf. Birçok insan Kur'an üzerindeki iddialarında sınırı aşmışlardır ve ona tabiat ilimleri, matematik ilimleri, mantık, ilmi huruf, ebced, cifir ve benzeri gibi öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimlerini yüklemişlerdir. Kaldı ki sahabe, tabi'in ve onları takip eden ilk nesillerden oluşan selef-i salihin Kur'an'ı ve Kur'an ilimlerini, Kur'an'da bulunan esrarı en iyi bilen kimselerdi. Ama bununla birlikte onlardan hiç kimsenin bu iddia doğrultusunda söz ettiği bize ulaşmamıştır. Yani onlar kalkıp da matematik, mantık, işte bir takım tabiat ilimleri vesaireyle bu tür teliflere zorlama yapmamışlardır. Doğrusu o dönemlerde olduğu gibi günümüzde de, yani bu Şatibi'nin kastettiği dönemi diyoruz, İlk nesiller böyle bir efendim istikamet kaymasına uğramadılar elhamdülillah. Günümüzde de Kur'an'ı çeşitli bilimlerle telif etme çabasına sıklıkla rastlayabilmekteyiz. Yani hayatın kitabı olan, hayata yön veren, salih amellerimizin neler olduğunu ve nasıl icra edilmesi gerektiğini bize öğreten, Allah'a kulluğu nasıl yapmamız gerektiğini bize öğreten, cenneti nasıl kazanacağımızı bize öğreten Kitab-ı Mübin bugün neredeyse bir bilimler ansiklopedisine dönüştürülmek istenmektedir. Adeta astronominin, işte efendim tıbbın söz gelişi, zoolojinin, işte botanik ilminin, ne bileyim coğrafyanın ve benzeri bir takım ilimlerin sanki temel kodlarını Kur'an'dan yakalamaya çalışmak gibi ve Kur'an ayetlerinin bütün bu ilimleri adeta içerdiğini söylemeye çalışmak gibi, biraz da adeta bir Batı dünyasına veya işte 19. 20. yüzyılda bilimin put haline geldiği bir dünyada canım bu bahsettiğiniz bilimler Kur'an'da da var gibi bir refleksle, bir savunma refleksiyle bu konuda gerçekten çok fazla zorlamalar yapılabiliyor. Evet, şunu açıkça söylemek lazım. Kur'an-ı Kerim bir bilimler ansiklopedisi değildir. O hayatın kitabıdır. Hayata yön vermek, insan hayatına ve insan hayatının bütün alanlarına genel ilkeleriyle yön vermek için gelmiş bir hayat nizamıdır, bir kılavuz kitaptır. Genelde Kur'an'ın hak kitap olduğunu bilimsel verilerin de onu desteklediğini ispatlamak sadedinde gösterilen bu tabii ki iyi niyetli çabalar çoğunlukla zorlama yorumlar içermektedir ve bilerek ya da bilmeyerek Kur'an'ı hayatın dışına maalesef itmektedir. Dahası Kur'an-ı Kerim'i içinden çıkılması mümkün olmayan esrarengiz hesapların, rakamların, işte söz gelişi 19'ların, 29'ların veya ebced ve cifir hesaplarının ya da gelecekten haber verme anlamında o kelimelerin, o harflerin, rakamların toplaması, çıkarması, bölmesi ve çarpmasıyla kehanet yapmanın, gelecek hakkında bir takım şeyler söylemenin malzemesi yapılmaktadır ki Kur'an-ı Kerim bir kehanet kitabı, bir fal kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bir bilimler ansiklopedisi de değildir. O Rabbimizin dikkat çektiği gökler, yer, cisimler, hayvanlar alemi, bal, bal arısı ve benzeri gibi konular tefekkür etmemiz, gördüğümüz nesneler üzerinde, gördüğümüz eşyalar ve tabiat üzerinde tefekkür ve tezekkür edip Allah'ın yüce kudretini kavramamız ve ona teslim olup onun çizdiği yolda istikamette yürümemiz içindir. Vesselam. Şimdi bu noktada Şatibi'nin 3 maddelik bu açıklamasından sonra şöyle devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kavramları, kullandığı dili, muhataplarının ortak seviyesini gözeterek ortalama bir dil olarak, ortalama bir söylem olarak, ortalama bir seviye olarak tutturduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Evet, ilk muhataplarının ve insanların genelinin bildiği ve anladığı manaların dışında zorlama anlamlar yüklemek doğru değildir diyor Şatibi bu noktada ve ona göre sözü doğru anlamak ve ona doğru anlam verebilmek için verilecek anlamların bütün Araplarca, ki o günün şartlarında Araplarca, bugün ise bütün insanlık tarafından anlaşılabilir olması gerekiyor. Söze gerek lafız ve gerekse anlam bakımından o günün ümmi Araplarının, yani ortalama insanların tümü tarafından anlaşılmayan manaları yüklemek nasıl bir zorlama ise ve böyle bir zorlama caiz değilse, bugün de aynı türden zorlamalara, aynı türden insanların anlayamayacağı bir kitapmış gibi Kur'an-ı Kerim'i sunmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bütün insanlar anlayışta, ki teklif bunun üzerine gelir, yani anlayışa Rabbimiz bir takım mükellefiyetler, sorumluluklar yükler, aynı seviyede değillerdir. Evet, insanlar birbirlerine yakın da değillerdir. Ama o zaman bütün insanlar ancak müşterek olan bir takım hususlarda birbirlerine yaklaşırlar. İnsanların, yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir işte efendim üst düzey bir dil, entelektüel bir dil, bilim adamları için bir kitap, sonra işte halk için bir kitap, bir de ortalama insan için bir kitap şeklinde kalkıp böyle bölümlere ayırmanın da, ayırmaya da kimsenin hakkı yok. İnsanlar yeryüzünde yaşadığı sürece herkesin üzerinde anlaşabileceği, herkesin ortak olarak algılayabileceği ortak bir dil gerekir. Şöyle diyelim isterseniz, yani yolda yürüyen, giden bir insanın işte efendim tabelalara bakarak işte nereye gideceğini, nasıl hareket edeceğini veya herkesin kullandığı bir takım aletler vardır, bunların prospektüslerini kendi dillerinde çevirip baktığı zaman onu anlayabileceği tarzda olması gerekir. Yoksa çok özel uzmanlarına yönelik bir dil kullanırsanız bu insanları o uzmanlara mahkum edersiniz ki Kur'an-ı Kerim böyle bir takım uzmanlara insanları mahkum etmek için gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim ey insanlar diye hitap eder, ey iman edenler diye hitap eder ve herkesin ortalama seviyesine, anlayabileceği bir seviyeye hitap eder. Onlar, ümmi Araplar, hiçbir zaman ne sözlerinde ne de işlerinde derine dalmazlardı. İmam Şatibi'nin ifadesiyle efendim külfete gitmezlerdi, ancak maksadın ihlal edilmesi

bakarsak doktorların kendi aralarında konuştuklarını, hatta bazen hastanın seviyesini gözetmediği için Latince bol miktarda kelimelerle ya da işte ilaçlarda filan da görebiliyoruz bunları. Efendim senin hastalığın şu şu şudur, şöyle yapman lazım, sebebi budur derken muhatabın, hastanın bunu anlaması lazım ki tedavi olsun. Anlamayacağı Latince kelimelerle konuşup da aval aval, hani tabir yerindeyse affedersiniz, doktorun ağzına yüzüne bakıp da halini anlamayan bir hastanın durumu gibi oluruz ki İslam, Kur'an bir reçete olarak, külli bir reçete, ebedi bir reçete, kıyamet gününe kadar geçerli bir reçete olarak alırsak ki böyledir, efendim insanlığın bütün dertlerine, maddi ve manevi bütün problemlerine en genel manada cevap veren bir hayat kılavuzu, bir hayat reçetesidir. O yüzden çok özel insanların anlayacağı rumuzlar, efendim kinayeler, göndermeler vesaireler kullanmaz. Efendim genel manada herkesin şu işi, yani yalan söylemeyin, akrabayı gözetin, anne babaya itaat edin, İşte efendim yetime yoksula sahip çıkın gibi çok net herkesin anlayacağı ifadelerdir. Bu noktada kitap ve sünnetin de bu şekilde anlaşılması gerektiğini söyleyen İmam Şatibi, aslında bu manada Araplarca anlaşılabilen, o günün şartlarında herkes tarafından anlaşılabilen manaların Kur'an tarafından gözetildiğini, bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'in 7 harf üzerine indirildiğini, yani herkesin anlayabileceği, herkesin üzerinde ittifak edebileceği lehçeler, bütün lehçeler onda birleşmiştir. Çünkü o zaman Kureyş ayrı, diğerleri ayrı, farklı farklı lehçeler konuşuyorlardı. O zaman her birine ayrı Kur'an gelmesi gerekirdi ki bu mümkün değil. 7 harf üzerine indirilmiştir. Buradan da kasıt, bütün lehçeler, o dönemde yaşayan Arapların hepsi Kur'an-ı Kerim'in mesajını anlayacak ortak bir seviyeye, ortak bir dile, ortak bir hitaba muhatap olmuşlardır. Şatibi konuyla alakalı der ki, yükümlü kılma, teklif dediğimiz şeyin, mükellefiyetin esası bu kaidenin dışına çıkamaz. Çünkü ne zayıf güçlü gibidir, ne küçük büyük gibidir, ne de kadın erkek gibidir. Bunların her birinin geçerli olan adeti ilahi içerisinde varabilecekleri, ilahi kurallar çerçevesinde, sünnetullah çerçevesinde varabilecekleri son bir sınır vardır. Bununla birlikte teklif getirilirken, insanlar yükümlü tutulurken, bunların hepsinin müştereken güç yetirilebilecekleri, insanların hepsinin müştereken güç yetirebilecekleri bir seviye de olması gerekir. Bu seviyenin esas alınması gerekir ve artık on üzerlerine konulan bu yükümlülüklerle getirilen deliller, güzel öğütler ve benzeri yollarla teklif onlara yüklenir ve onlardan sorumluluk istenir. Eğer Allah dileseydi onlara takat üstü yükümlülüklerle mesul tutardı. Onların kaldıramayacağı, anlayamayacağı bir dille hitap ederdi ve onların kaldıramayacağı yükleri yükleyebilirdi. Ve kimse de buna itiraz edemezdi. Herhangi bir ikna edici delil de getirmezdi. Nasihat ya da hatırlatmada da bulunmazdı. Onları anlayamadıkları şeyi anlamakla yükümlü tutar, bilmeyecekleri şeyin bilgisini onlardan isteyebilirdi. Ama Rabbimiz böyle yapmadı. Çünkü bu ilahi sünnete, Allah'ın adalet sıfatına terstir. Ve onun üzerine tabii ki kimsenin bir itirazı da söz konusu olmazdı ama bu böyle olmadı. Her şeyin maliki olan Rabbimiz, üstün delil Allah'ın delildir buyuruyor Yüce Allah. İşte deminki söylediğimiz gibi yapmadı. Onlarla insanlara bildikleri yol ve şekillerde hitap etti. Onlara güçleri yetebilecek olan şeyleri yükledi. Bunu yaparken de içlerindeki eğrilikleri düzeltecek. Bakın bu çok önemli. İnsanların gönüllerinde, içlerindeki eğrilikleri düzeltecek. Zaaflarını ortadan kaldıracak. Azim ve sebatlarını artıracak metotlar kullandı Rabbimiz. Yani anlayacak ki yanlışlarını düzelsin, hatalarını düzelsin, zaaflarını ortadan kaldırsın. Efendim, diyelim ki İslam öncesinde, İslam'ı tanımadan, Kur'an'ı tanımadan bazı erdemleri varsa, cömertlik gibi, işte iyilikseverlik gibi, bunlar da sebat etsin, bunları da Allah için yapmaya devam etsin. Bu zümreden olmak üzere, bu çerçevede onlara hitap ederken Rabbimiz bazen korkutucu, bazen de müjdeleyici bir üslup kullanmıştır. Yani insanlar bu müjdeleri de anlamışlardır. Bu korkutmalar da hem de iliklerine kadar anlayıp titremişlerdir. Ve bazen güzel mevizeler, kıssalar anlatılmıştı ki Kur'an-ı Kerim'in %50'den fazlası, %60'a yakını kıssalardır. Böylece onların ruhlarını okşamak istemiş, geçmiş milletlerin yaşantılarını onlara anlatmış, anlayabileceği türden ve onlar üzerindeki sünnet-i ilahinin, Allah'ın ilahi sünnetinin tecellilerini açıklamıştır ve daha başka herkesin anlayacağı üsluplar kullanmıştır. Böylece muhatabı olan insanların, ki bugün kıyamete kadar Kur'an'a muhatap olacak olan tüm insanlar, Kur'an'ı kendi dillerindeki çevirileriyle

0: elbette ve Arapçayı, sade Arapçayı, Kur'an Arapçasını basit olarak öğrendikleri takdirde de bu böyledir. Efendim, Kur'an'dan neleri öğrenecekler insanlar? Eskilerin durumunu öğrenmek suretiyle, eski geçmiş toplumların bu tür yükümlülüklerle sadece kendilerinin yükümlü olmadığını, bu tür sorumluluklarla herkesin nasıl sorumlu tutulmuşsa kendilerinin de öyle sorumlu tutulduğunu anlayacaktır. Ve bu yüzden bunları yerine getirmekte de bir sıkıntı duymayacaktır. Hatta geçmiş milletlere nispetle yükümlülüklerinin daha az olduğunu, çünkü Bakara suresinin son ayetlerinde her yatsı namazında biz okuyoruz, yatsı namazından sonra okumamız isteniyor. İşte yatmadan önce, ya Rabbi daha önceki milletlere, ümmetlere yüklediğin ağır yükleri bize yükleme, bize kaldıramayacağımız yük yükleme diye dua etmemiz bizden isteniyor. Yani sonraki gelen nesillerin öncekilere nispetle yükümlülüklerinin daha az olduğunu, çünkü tahammüllerinin de dayanma güçlerinin de az olduğunu adeta buradan anlıyoruz ve kaldırabilecekleri yükleri yüklediğini Rabbimiz beyan ediyor. Yani dolayısıyla bu noktada Kur'an'ı anlamada da kaldırabileceğiniz bir yüktür bu. Kimsenin anlamayacağı bir dille gelmemiştir. Kafanızı kullanırsanız, Allah'ın verdiği aklı kullanırsanız, salim bir kafayla, teslim olarak, tertemiz bir niyetle açar okursanız bu kitabı anlarsınız, görevlerinizi kavrarsınız ve yapmanız gerekenleri yaparsınız. Evet, ve bunun Rabbimizin vaat ettiği faziletlere, sevaplara da efendim ulaşırsınız. Allah her şeyi bilen, her şeyi yerli yerine yapandır çünkü. Her şeyi yerli yerince yapandır. Yani bize kaldıramayacağımız bir yük yüklemez. Bu yüzden bir delil daha karşımıza çıkar konuyla alakalı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşır. Cebrail Aleyhisselam'a der ki, ey Cebrail ben ümmi bir ümmete gönderildim. Onlar içerisinde, bu ümmi ümmetin topluluğun içerisinde koca karılar da var, yaşlı erkekler de var, çocuklar da var, cariyeler de var, hayatında hiçbir kitap okumamış insanlar da var dedi. Cibril, ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an 7 harf üzerine indirilmiştir diye cevap verdi. Bu, evet, Tirmizi'nin Kur'an bölümünde, Buhari'nin Fedailül Kitap bölümünde, Fedailül Kur'an bölümünde, Müslim'in Müsafirin bölümünde, Muvatta'da İmam Malik'in geçen bir rivayettir Kur'an'ın 7 harf üzerine nazil olması ve gerekçesi de, evet, onlarda koca karılar var, çocuklar var, cariyeler var, hiç kitap okumamışlar var. Ne demek bu? Anlaşılır bir kitaptır. Hepsinin anlayabileceği bir kitaptır. Hiç merak etme ey Allah'ın Resulü demek istemiş oluyor Cibril bu hadis-i şerifin beyanına göre. Buradan hareketle İmam Şatibi diyor ki, sözün özü bu konuda yapılması gereken şey, şeriatı anlamaya çalışırken ona ümmi Araplarca anlaşılabilecek anlamlar verilmesi ve dilin müşterekliğinin korunması olacaktır. Tekrarlayalım. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırken işte bütün deminden beri söylediğimiz ilkeleri bununla özetlemeye çalışalım ve yavaş yavaş sözlerimizi inşallah toparlayalım. Şeriatı, o şeriatı da Kur'an'dan, İslam şeriatını, şeriatın esası olan kitaptan, Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmeye çalışırken, ki sünnette Kur'an'ın üslubuna uygun olarak gelmiştir. Efendimiz onu yer yer insanların anlamadığı, anlamakta zorluk çektiği, kendi durumlarına göre farklı taraflara çekmek istediği durumlarda da açıklamıştır. Dolayısıyla şeriatın, Kur'an'ın anlaşılması ile ilgili bir çaba ortaya koyarken, anlamaya çalışırken ona ilk muhataplar olan ümmi Arapların anlayabilecekleri, onlarca anlaşılabilecek anlamlar verilmiştir ki biz bu anlamların ötesine efendim sağa sola çekmeye çalışmamalıyız ve dilin müşterekliğinin korunması, ortalama dil, müşterekten kasıt da o, ortalama, herkesin ortak anlaşabileceği bir dil seviyesi korunmuştur ki buna dikkat etmek gerekir ve ona çoğunluğun anlamadığı anlamlar yüklemeye, çoğunluğun anlamadığı, anlamayacağı anlamlar yüklemeye kalkışılmamalıdır. Bu Kur'an'ı zorlaştırmak olur. Bu Kur'an'a hizmet değil, tam tersine insanların Kur'an'dan soğumasına, insanların Kur'an'dan uzaklaşmasına ve dolayısıyla Kur'an'ı hayattan koparmaya, hayattan uzaklaştırmaya vesile olur. Allah muhafaza, bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. İmam Şatibi bu konuda sözün özü diye bu cümlesini aktardık ama aslında çok geniş bölümler ayırmıştır. Gelecek dersimizde inşallah biz bu konuya devam edeceğiz. Bir fasıl ayırmıştır kitabında, efendim El Muvaffakat isimli eserinde ve bu fasıllı oldukça geniş biçimde izah etmiştir. Bunu haftaya inşallah sohbetimize bırakacağız. Bir sonraki dersimize bırakacağız. Ama şu cümlesini alarak İmam Şatibi'nin burada toparlamak istiyoruz. Diyor ki Üstad İmam Şatibi, Endülüslü büyük alim, Allah gani gani rahmet eylesin, Kur'an'ın anlaşılması noktasında şeriatın ümmili prensibi çerçevesinde bunu söylüyor. Hem itikadi yani imani hem de ameli mükellefiyetlerin, uygulamaya yönelik, pratiğe yönelik sorumlulukların ümmi bir insanın kavrayabileceği bir düzeyde olması gerekir ki mükellef yani sorumlu olan kişi onun hükmü altına girebilsin. Yani Allah'a, peygambere, meleklerine, kitaplarına, gaybe, iman noktasında Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetlere baktığımız zaman bunlar anlaşılır olması gerekir. Ameli mükellefiyetler, namazı kılmayla alakalı elbette genel çerçeve olarak Kur'an-ı Kerim söyler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu pratik hayatıyla uygular. İnsanlar da bunu anlar. Ve yalan söylememesi, dedikodu yapmaması, sahtekarlık yapmaması, çalmaması, çırpmaması, zina etmemesi, içki içmemesi gerektiği ya da yapması gereken anlamda işte namaz kılması, oruç tutması Allah için belirlenen zamanlarda, efendim malından infak etmesi, fakiri fukarayı gözetmesi gibi konularda herkesin anlayacağı bir dil, kavrayabileceği bir düzeyde olması lazım ki sorumlu olan kişi bunları yerine getirebilsin ve onun altına girebilsin. İtikadi yükümlülükler yani imani konular kavranılması kolay ve akla yatkın olmalıdır. Bakın çünkü nazari ve teorik konulardır bunlar. Öyle ki evet çok önemli bir cümle, keskin zekalı olsun, kalın kafalı olsun. Herkes tarafından anlaşılabilir düzeyde olmak durumundadır. Çünkü eğer sadece üstün vasıflı, üstün zekalı insanlar tarafından kavranılabilecek düzeyde olsaydı Kur'an-ı Kerim'in bu mesajları, ama imani ama ameli konulardaki mesajları, o durumda şeriat ne genel olurdu ne de ümmi olurdu. Şeriat ne genel, ortalama, herkesin anlayacağı, herkese hitap eden, bütün milletlere, bütün toplumlara, tarihin bütün zamanlarında ve mekanlarında geçerli bir söylem olan, bir hayat kılavuzu olan, bir kurtuluş reçetesi olan Kur'an-ı Kerim o zaman herkese hitap etmekten haşa uzak olurdu. Ne de ümmilik prensibi anlamında anlaşılabilir, öyle zorlamayı gerektiren efendim grift bilmeceler biçiminde bir takım şifreler, bilimler, ihtisas alanları, uzmanlık alanları isteyen şeyleri içermek durumunda değildir şeriat. Geneldir ve herkesin anlayacağı tarzıdır. Biz buna ümmilik diyoruz. Şu halde şeriatın öğrenilmesini ve inanılmasını isteyerek getireceği itikadi yükümlülüklerin de mutlaka kolay anlaşılır olması gerekir. Kur'an-ı Kerim böyledir, İslam şeriatı böyledir. Gerek itikadi, imani konuları, yükümlülükleri, emirleri, yasakları, gerekse ameli konularda, pratik hayatımızla ilgili emirleri ve yasakları gayet anlaşılır şeylerdir. Bu konuda hiçbir itiraza ve şüpheye mahal yoktur. Kimsenin bu dini zorlaştırmaya, anlaşılmazlık kalıplar içerisinde sunmaya da hakkı yoktur. Rabbim ümmi olan kitabını, Kur'an-ı Kerim'ini, ümmi şeriatını, Allah'ın bize verdiği akılla kaldırabileceğimiz bir yük olan kitabı, Kur'an'ı ve yükümlülükleri bu akılla, bu mantıkla gereği gibi okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Ve Rabbim bu çabalarımızda bizleri muvaffak kılsın. Allah Resulü'nün ve ashabının okuduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, okumayı, yaşamayı nasip eylesin. Bizleri bu konuda muvaffak kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, ben arabamı iyi kullanırım deme. Karşıdan gelenin acemi olacağını düşün. Kendi çoluk çocuğunu düşün. Kendine çok güvenenlerin bugün sakatlar listesinde kayıtlı bulunduğunu unutma. Yollar sadece sana ait değil. Başkasının hakkına tecavüz etme.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve fehma. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Amma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden İmam Bukhari rahimehullah'ın efradı olan hadislerden dördüncü hadise gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bu dersimizde dördüncü ve beşinci hadisleri okumaya çalışacağız. Allah-u Teala istifade etmeyi hepinize nasip eylesin. Bu iki hadisin de konusu Hulefai Raşidi'nin faziletleri, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın faziletlerini Hazreti Ali radıyallahu anh'unun dilinden göreceğiz. Allah Azze ve Celle ayrım yapmadan ashab-ı kiramı derecelerine göre sevmeyi ve onlara ittiba etmeyi bizlere nasip eylesin, müyesser eylesin. Bu iki hadisin de tabii önemi, özellikle Hazreti Ali radıyallahu anh'unun Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın faziletini dile getirmesi, dolayısıyla Hazreti Ali ile diğer üç sahabe arasında, üç halife arasında, Resulullah Efendimiz'in diğer üç yardımcısı arasında sanki bir düşmanlık varmış gibi bir izlenim vermeye veya bunu açıkça ifade ederek diğer üç sahabeye düşmanlık etmeye çalışan rafizilere bu anlamda ciddi bir reddiye olması açısından önemli yani. Hadislerimizi okuyalım. Dördüncü hadis. An Muhammed ibni Ali'in ibnil Hanefiyyeti. Hanife oğullarından olan kadının oğlu Muhammed ibni Ali rahimehullah dedi ki, evet, niçin böyle bir ifade kullanmış alimlerimiz? Hazreti Ali'nin evlatların önde gelenlerinden birisi olan Muhammed İbni Ali'ye Muhammed İbni Ali dedikten sonra özellikle İbnil Hanefiyyeti, Beni Hanife kabilesinden olan hatunun oğlu diye de kayıt düşüyorlar. Böylece Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le karışmaması, Hazreti Fatıma'nın evlatlarından olduğu vehminin, izleniminin uyanmaması için özellikle ne diyorlar? Hazreti Ali'nin Beni Hanife'den olan hanımından olan oğlu Muhammed dedi ki diyorlar. Yani Muhammed İbni Ali'yi bu anlamda ayırıyorlar. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile karışıp Hazreti Fatıma'nın evladı olduğu anlaşılmasın diye. An Muhammed İbni Ali İbnil Hanefiyyeti. An Muhammed İbni Ali'nin İbnil Hanefiyyeti kâle, dedi ki Muhammed İbni Ali rahimahullah, لو كان علي ذاكرا عثمان بسوء ذكره يوم جاء الناس يشكون إليه سعاة عثمان. Şayet Ali radıyallahu anhu Osman radıyallahu anhu'yu kötü bir şekilde anacak olsaydı, onu tenkit edecek olsaydı, onu ayıplayacak olsaydı, onun hakkında kötü bir söz söyleyecek olsaydı, ona Osman radıyallahu anhu'nun zekat memurlarını, sadaka memurlarını şikayet etmek üzere bazı insanların geldiği gün Osman hakkında böyle bir söz söylerdi. Yani Muhammed İbnül Hanefiye, Hazreti Ali'nin oğlu, evladı Muhammed İbnül Hanefiye diyor ki, Ali radıyallahu anhu hiçbir gün, hiçbir zaman Osman radıyallahu anhu hakkında kötü bir söz, onu tenkit edecek, onu ayıplayacak kötü bir söz söylemiş değildi. Eğer böyle bir söz söyleyecek olsaydı, onu Hazreti Osman'ı şikayet etmek üzere, Hazreti Osman'ın zekat memurlarını şikayet etmek üzere bazı insanların Hazreti Ali'ye geldiği gün söylerdi. O günde böyle bir şey söylemedi. O günde Hazreti Osman hakkında en ufak diyelim ki yadırgayıcı veya tenkit edici veya ayıplayıcı bir söz söylemedi. Dolayısıyla bununla şunu ifade etmek istiyor. Hazreti Ali ömrü boyunca Hazreti Osman hakkında asla kötü bir söz söylemiş değildi, söylememişti diyor. Tabi bazı insanlar gelip Hazreti Ali'ye Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun halife olması münasebetiyle göndermiş olduğu zekat memurlarını şikayet ettiler. Hangi zekat memurlarını şikayet ettiler? Zekat memurlarının neyini şikayet ettiler?

Osman'ın zekat memurlarının haksızlık yaptığını tabii ki şikayet etmişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anhu ne yaptı? Fekale li Aliyyun, Muhammed İbnül Hanefiye diyor. Ali radıyallahu anhu bana dedi ki: İzheb bihâzel kitâbi ila Uthmane ve akhbirhu enne fîhi sadakate Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem femmur su'âteke ya'melûne biha. Dedi ki bana, şu mektubu al dedi. Orada bazı bilgilerin yazılı olmuş olduğu bir kitabe vardı. Bir kitap vardı yani, bir mektup vardı. Risale yani, küçük. Şu kitabı, şu risaleyi dedi, al da bunu Osman'a götür. Ve ona de ki, yani Hazreti Ali'den bir mesaj iletecek Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya. Ona de ki, Ali şöyle dedi: bu kitapta, bu risalede Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emretmiş olduğu şekilde sadakaların, zekatların hükmü var. Yani zekatlar kimlerden, ne kadar alınır, nerelere sarf edilir, Resulullah Efendimizin sadakalar, zekatlar hususundaki hükümleri bu kitapta yazılı. Dolayısıyla zekat memurlarına emret, bu kitapta yazılı olan hükümlerle amel etsinler diye Hazreti Ali radıyallahu anhu kendi yanında Resulullah Efendimiz'den almış olduğu zekat hükümlerinin yazılı olduğu bir kitabı Hazreti Osman'a gönderdi. Tabi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'da da böyle bir kitap var. Yani yazılı bir metin. Hazreti Ebu Bekir zekat hükümlerinin yer aldığı, tafsilatlı bir şekilde yer aldığı en önemli hadislerden birisine ravisi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu yazılı. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya kalmış, onun zamanında da uygulanmış. Hazreti Ömer'den de Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya kalmış, onun zamanında da uygulanmış. Yani esasen dört halifenin hepsinde zekat hükümlerinin içinde yazılı olduğu bu kitap, bu risale mevcut idi. Çünkü bunlar halife olacaklarına göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından, yine Resulullah Efendimizin de kendisiyle amel etmiş olduğu zekat hukuku, sadakalar hukukunun yazılı olmuş olduğu bir metin bu halifelere tabi olarak kalmış idi. Hazreti Ali'de de tabi olarak bu bulunuyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kendi yanında bulunan bu kitabı, bu risaleyi Hazreti Osman'a gönderdi. Dedi ki bu Resulullah Efendimiz'den kalma, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadaka hakkındaki, zekat hakkındaki hükümleri burada yazılı. Zekat memurların bununla amel et. Muhammed İbnül Hanefiye diyor ki fe'teytuhu biha, aldım o kitabı, risaleyi Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya götürdüm. Tabi Hazreti Ali'nin mesajını da ona ilettim. Fakale, Hazreti Osman radıyallahu anhu dedi ki اَغْنِهَا عَنَّا, onu al dedi, getirdiğin yere geri götürdü. Çünkü bizim yanımızda da aynısı var demek istediler. Aynısı bizim yanımızda da mevcut. Biz yanımızda mevcut bulunan zekat hukuku ile Resulullah Efendimiz'den kalan, Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den kalan zekat hukuku ile ne yapıyoruz? Amel ediyoruz. Dolayısıyla şu anda o kitaba bir hacet yok. Çünkü burada da aynısı mevcut demek istedi. Al kitabı götür dedi. فَاَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَقَالَ, ben de o kitabı aldım, Ali radıyallahu anhu'ya getirdim. Ali radıyallahu anhu şöyle buyurdu: لَا عَلَيْكِ, sen vazifeni yaptın, götürdün, geri getirmen istedi, geri getirdin. Senin için herhangi bir sakınca söz konusu değil. وَعْهَا حَيْتُ وَجَدْتَ, onu aldığın yere tekrar geri koydu. Nereden alıp götürdüysen aynı yere dedi, tekrar onu geri koy dedi Hazreti Ali radıyallahu anh. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Osman hakkında, yani bu kitabı niye kabul etmedi, nasıl bununla amel etmedi, orada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zekat hükümleri yazılıydı, herhangi bir söz ve Hazreti Osman'ı kınayıcı herhangi bir şey söylemedi.
söylemezdi zaten.

0: Şimdi inşallah hadisin şerhinde ne yapacağız? Değineceğiz ona. Şimdi buraya kadar Buhari'de geçen rivayet. Burada bitti. Buradan sonra İmam Hümeydi rahimehullah, Buhari Müslim'in hadislerini El-Cem'u Beyni Sahihinde toplayan İmam Hümeydi rahimehullah diyor ki, Buhari'de geçmeyen bir bilgiyi bize İmam Hümeydi burada aktarıyor. قَالَ بَعْضُ الرُّوَّاتِ عَنْ سُفْيَانَ اَبْنِ عُيَيْنَةَ. Ravilerden biri Süfyan bin Üyeyne rahimehullah'tan şöyle dediğini aktardı. Biliyorsunuz tebe-i tabi'in döneminin en büyük muhaddislerinden, alimlerinden birisi Süfyan bin Üyeyne rahimehullah dedi ki bu olayı değerlendirirken لَمْ يَجِدْ عَلِيٌ بُدَّنْ حِينَ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْهُ اَنْ يُنْهِيَهُ اِلَيْهِ. Bazıları Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya gelmişler. Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya zekat memurlarını şikayet etmişler. Süfyan İbn-i Üyeyne diyor ki bu konuda Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun yanında bir bilgi, Resulullah Efendimiz'den kalan bir ilim, bu konuda hükümler Hazreti Ali'nin yanında mevcut olunca Hazreti Ali çaresiz, mecburen bunu Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya gönderecekti. Çünkü yapabileceği, onun elinden gelen vazife buydu. Halife Hazreti Osman'dı. Zekat memurlarını Hazreti Osman görevlendirip göndermişti. Bazıları gelip bu zekat memurlarını şikayet edince Hazreti Ali de yanında bu konuda bir ilim bulununca, yazılı bir metin bulununca bunu Hazreti Osman radıyallahu anh'a göndermek durumundaydı. Bu konuda başka yapabileceği bir şey yoktu. Onun görevi buydu. Sonra diğer tarafa geçiyor Hazreti Osman radıyallahu anh'un onu geri gönderme sebebine. Ve nara Osman'a inma raddehu en indehu ilmen min zalike festagna anhu. Bizim kanaatimiz şu ki diyor Hazreti Osman radıyallahu anh'un yanında da aynı konuda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalma bir ilim mevcut olunca Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun Muhammed İbnül Hanefiye tarafından getirilen kitaba bir ihtiyacı kalmamış oldu. Dolayısıyla o da o kitabı geldiği yere sahibine ne yaptı? Geri iade etti. Onun da başka yapacağı bir şey yoktu. Çünkü o da müştehid idi ve bu konuda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gördü. Bildiği şeylerle amel etmekle mükellefti. Zaten İslam hukukunu ne yapıyordu? Kamilen uyguluyordu. Dolayısıyla Hazreti Ali'den gelen kitabı tekrar Hazreti Ali'ye geri göndermiş oldu. Hazreti Ali de zaten herhangi bir şey söylemedi diyor. İbn-i Üyeyne, Süfyan İbn-i Üyeyne rahimehullah. Süfyan İbn-i Üyeyne'den gelen bu bilgiyi Hümeydi rahimehullah Ebu Mesud el-Dimeşki'nin El-Etraf isimli kitabından bizlere naklettiğini belirtiyor. Evet, hadisimiz bu şekilde. Bu hadisi İmam Bukhari rahimahullah uzun bir babın altında rivayet ediyor. Bu bab kitabı Fardil Humusi, ganimetlerden ayrılan beşte birlik payın taksim edilmesi kitabı. Bu kitapta rivayet ediyor. Babın başlığı şöyle: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zırhı, asası, kılıcı, kadehi yani su kabı ve mührü, yüzüğü hakkında aktarılan şeyler ve burada isimleri yad edilmeyip de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resulullah Efendimiz'in halifelerinin bu Resulullah Efendimiz'den kalan mübarek eşyalardan yanlarında bulundurdukları hususlar. Ki bunların hepsi taksim edilmiş değildi. Yani Resulullah Efendimiz'den bunlar miras olarak kalıp da mirasçılar arasında taksim edilmemişti. Dolayısıyla halifelerin yanında bunlar kalmışlardı. Resulullah Efendimiz'in naipleri olarak, onun halifeleri olarak halifelerin elinde bunlardan bazıları bulunuyordu. Sonra devam ediyor. Resulullah Efendimiz'in saçı, nalını, kabı ki sahabeler ve onlardan sonra gelenler Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra bütün bunlarla teberruk ediyorlardı. Bereket umarak bunları yanlarında bulunduruyorlardı. Resulullah Efendimiz'in saçını, nalını, kaplarını bereket umuduyla, bereketini bulmak umuduyla yanlarında bulunduruyorlardı diye geniş bir bab açmış. Bu babın altında 3111-3112. Hadis olarak bu hadisi peş peşe ne yapmış? İmam Bukhari rivayet etmiş. Tabi hadisimizin bu konuyla, bu babla münasebetine burada Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun yanında Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan bir kitabın olduğu belirtiliyor. Bir risalenin, bir mektubun olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in halifesi olarak Hazreti Ali onun yanında ne yapıyordu? Koruyordu. Kuvvetle muhtemeldir ki aynı kitap, aynı risaleden bir nüshada Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun yanında bulunuyordu. Çünkü halifelerin en temel vazifelerinden birisi toplumdaki sosyal adaleti sağlamak, gelir dengesini korumak. Dolayısıyla zekatı hak sahiplerinden veya mükellef olanlardan alıp hak sahiplerine adil bir şekilde dağıtmak halifelerin en temel vazifelerinden birisi olunca dört raşit halifenin yanında bu anlamda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan zekat mektupları bulunuyordu. Bunu koruyorlardı. Daha sonraki dönemlerde de özellikle halifeler, yöneticiler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal eşyalarını, mübarek eşyalarını yanlarında bulundurmaya özen gösteriyorlardı. En son işte Osmanlı'nın büyük sultanı Sultan Selim Han Şam'ı, Mısır'ı alınca Abbasi halifesinden kutsal emanetleri teslim alarak böylece Osmanlı'ya hilafetin geçtiğinin bir nişanesi olarak kutsal emanetlere sahip çıkıp onları Konstantinye'ye yani İstanbul'a getirmiş oldu ve kutsal emanetlerin birçoğu şu anda İstanbul olması gereken İstanbul'da duruyor. Allah-u Teala İstanbul'a çevirsin inşallah. Evet, hadisimiz bu şekilde. İmam Bukhari rahimahullah söylediğimiz münasebetle bu hadisi bu babın altında almış. Şimdi bu hadisle ilgili olarak birkaç hususu inşallah aktaralım. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de Muhammed İbn-i Hanefiye'nin bu hadisi aktarmasının sebebini bizlere aktarıyor. İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefinde geçen bir rivayette Muhammed İbn-i Suka rahimahullah aktarıyor. Diyor ki Mundir et-Tevri dedi ki biz Muhammed İbn-i Hanefiye'nin yanında bulunuyorduk. Fenale ba'dul kavmi min Osman'a. Orada bulunanlardan birisi Hazreti Osman radıyallahu anh'ı tenkit etti. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı hakkında hakaret sayılabilecek bir söz kullandı. Fakale meh. Muhammed ibn-i Hanefiye rahimahullah dedi ki sus bakalım dedi. Ne diyorsun sen öyle? Adamı ne yaptı? Zecr etti, azarladı yani. Bir de sakın böyle bir kelime kullandığını duymayayım. Onu men etti yani. Şimdi tabi böyle olunca fekulna lehu biz ona dedik ki Muhammed ibn-i Hanefiye ve orada bulunanlardan bazıları dediler ki kâne ebu de yesubbu rıkmane senin baban da yani Hazreti Ali hakkında diyorlar. Senin baban da Osman'ı tenkit ediyordu. Öyle zannediyorlar tabi. Tabi bu Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafetinden sonraki dönemde Emeviler döneminde yani Emeviler tabi Emevilerin veya bir kısmı Hazreti Ali radıyallahu anhu ve soyuna ne yapıyorlar? Yer yer hakaret ediyorlardı. Buna karşı olarak da Hazreti Ali savunanlar Emevilere hakaret ediyorlardı. Onlardan bazı aşırı olanlar da Emevilere hakaret etmekle kalmıyor. Emevilerin başı olduğunu zannettikleri Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya da ne yapıyorlardı? Yer yer tenkit ediyorlardı veya hakaret ediyorlardı. Ama tabi Ehl-i Beyt'in bu hakaretlerle herhangi bir ilgisi yoktu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çocukları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed İbn-i Hanefiye ve onların çocukları Ali Zeynel Abidin, Muhammed El-Bakır, Cafer-i Sadık ve diğerleri yani Ehl-i Beyt onlar dört halifeyi de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hak halifeleri olarak biliyor, dördünü de seviyor. Asla böyle taanlara da geçit vermiyorlardı, izin vermiyorlar. Buradan da bunu net görüyoruz. Yani kendi döneminde Ehl-i Beyt'in önde gelenlerinden birisi olan Muhammed İbn-i Hanefiye. Muhammed İbn-i Hanefiye rahimahullah kendi döneminde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafetinden sonra Ehl-i Beyt'in önde gelenlerinden biri. Daha doğrusu Ehl-i Beyt'in en büyüğü. Ehl-i Beyt'in temsilcisi olarak kabul edilir yani. Muhammed İbn-i Hanefiye'nin yanında oturan birisi Hazreti Osman radıyallahu anh'ı böyle tenkit edince o ne diyor? Meh! Yani onu ne yapıyor? Zecr ediyor, men ediyor. Sus bakalım, ne diyorsun sen öyle? Onu kınıyor. Bunun üzere sanki Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasında böyle bir nahoş bir durum varmış gibi zanneden bazı insanlar dediler ki ya senin baban da Osman'ı tenkit ediyordu. İşte onun üzerine Muhammed İbn-i Hanefiye dedi ki ma'sebbehu. Hayır, babam asla Osman'ı böyle kötü anlamda tenkit etmiş, olumsuz anlamda tenkit etmiş değil. وَلَوْ سَبَّهُ يَوْمَنْ لَسَبَّهُ يَوْمَ جِئْتِهُ. Eğer babam Osman'ı olumsuz bir şekilde tenkit edecek olsaydı, işte az önce okuduğumuz hadisi aktararak o gün tenkit ederdi. Ama o gün de tenkit etmedi, Hazreti Osman hakkında tek bir kelime söylemedi. Dolayısıyla babam radıyallahu anhu Hazreti Osman'ı herhangi bir münasebetle olumsuz manada eleştirmiş değildir. Onlar Resulullah Efendimiz'in dört halifesi olarak birbirlerini seviyorlardı, birbirlerine taan etmiyorlardı diye ne yapıyor? Oradakilere ders veriyor Muhammed İbn-i Hanefiye rahimahullah. İbn-i Hudeyre rahimahullah bu olayı değerlendirirken birkaç hususa değiniyor. İnşallah bir iki tanesini aktaralım. Birincisi bu olayı genel olarak değerlendiriyor İbn-i Hudeyre rahimahullah. Diyor ki bu olayı bize gösteriyor ki bir müçtehidin diğer bir müçtehide, bir alimin diğer bir alime ilmi konularda yardım etmesi gerekir. Eğer bir alimin yanında herhangi bir mevzuda ilim bulunursa, öbür alimin de ona muhtaç olduğunu düşünecek olsa, yanındaki ilmi muhakkak ona iletmesi, eğer yazılı bir metin varsa ona göndermesi gerekir. Bu yanında ilim bulunan alimin vazifesi. Peki bu ilmini ilettiği yanında bulunan bu yazılı metni ulaştırdığı öbür alimin vazifesi ne? Eğer öbür alimin yanında onun göndermiş olduğu, iletmiş olduğu bu ilim yoksa bununla amel etmeli. Eğer onun yanında da aynı ilim varsa burada olduğu gibi. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anhu zekat hukukunu Hazreti Osman'a gönderiyor. Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun yanında da zekat hukukunun yazılı olduğu aynı metin mevcut. Eğer böyle bir durum varsa onun da bu kendisine ulaştırılan yazıyı, bu ilmi sahibine ne yapması lazım? Tekrar iade etmesi lazım. Çünkü ona herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir. Müştehid kendi re'yiyle amel eder. Başka bir müştehidi taklit etmekle de mükellef değil. Dolayısıyla Hazreti Osman radıyallahu anhu hem Resulullah Efendimiz'den görmüş olduğu hem Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'den görmüş olduğu zekat hukuku hem de kendi içtihadıyla amel etmekle mükellefti. Bundan dolayı da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın gönderdiği o kitabı ne yaptı? Hazreti Ali'ye iade etmiş oldu. Bunu belirttikten sonra şöyle bir noktaya değiniyor. Muhammed İbn-i Hanefiye rahimahullah Hazreti Ali'nin eğer Hazreti Osman'ı tenkit edecek olsa o gün tenkit edebileceği bir durumun hasıl olduğunu zannediyordu ya, onunla alakalı diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anhu bu olayın Hazreti Ali'yi kızdırması gereken bir olay olduğunu zanneden kişiden diyor, yani oğlu Muhammed İbn-i Hanefiye'den diyor, daha ağır bahsediyor. Bu olay bir de onu gösteriyor. Zaten de öyle yani. Çünkü bu olayda diyor kızılacak bir şey söz konusu değil. Ya bunu en iyi bilen de Hazreti Ali radıyallahu anhu idi. Bu olay alimi kızdıracak bir olay değil. Neticede güvendiğiniz, ilmine itimat ettiğiniz, müştehid olduğunu kabul ettiğiniz, hakla amel ettiğini bildiğiniz bir alime siz yardım etmek amacıyla yanınızda bulunan bir ilmi ulaştırdınız. Onun da ona ihtiyacı bulunmadığı için size onu ne yaptı? İade etti. Temali hürmetle bu iadeyi kabul edersiniz ve burada kızılacak herhangi bir şey de görmezsiniz. Dolayısıyla tenkide, taan etmeye mahal de söz konusu değil. Bundan dolayı Hazreti Ali radıyallahu anhu da Muhammed İbn-i Hanefi'ye ne diyor? O kitabı diyor, almış olduğum yere tekrar koy diyor. Başka da hiçbir şey söylemiyor radıyallahu anhu. Tabi başka pek çok rivayette, hatta Şiilerin itimat ettiği, Rafizilerin itimat ettiği birçok kitapta dahi, örneğin Nehdül Belaga'da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Hazreti Osman'la alakalı pek çok övücü sözleri bulunmakta. Hazreti Osman'a muhabbetini, Hazreti Osman radıyallahu anh'a itimadını dile getiriyor. Bizim kaynaklarımızda da pek çok yerde Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bunu beyan ediyor. O dönemde, şunu da altını çizmek lazım, Hazreti Osman radıyallahu anhu hakkında da Hazreti Ali radıyallahu anhu hakkında da ta'nici ifadeleri, özellikle zındıklar, münafıklar, Müslüman olmuş gibi görünüp Müslümanları birbirine düşürmeye çalışanlar ne yapıyorlardı? Yayıyorlardı bilinçli bir şekilde. Bazı saf Müslümanlar da onların tuzağına kapılıyorlardı. Onlar da bazıları Hazreti Osman'ı taan ediyor, bazıları onlara karşılık Hazreti Ali radıyallahu anh'ı taan ediyor ve bu da pek çok fitnelerin ortaya çıkmasına sebep olmuş idi. Özellikle hariciler hem Hazreti Osman'ı hem Hazreti Ali'yi ne yapıyorlardı? Taan ediyorlardı. Kendilerinin fitne olayları diye isimlendirdiği sahabeler arasında meydana gelen olaylara karışan herkesi ne yapıyorlardı? En şiddetli bir şekilde tabi taan ediyorlardı. Onları ne yapıyorlardı? Tekfir ediyorlardı. Murtet olarak kabul ediyorlardı. En sonunda Hazreti Ali radıyallahu anh'ın eliyle cezayı buldular. Bu hususla alakalı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın karşılaştığı önemli bir vakıa var. Onu da inşallah aktaralım. Sonra diğer hadisimize geçelim. Birisi bir gün Abdullah İbni Ömer'in yanına gidiyor, geliyor. Buhari'de geçen bir hadiste. Diyor ki, ey Ebu Abdurrahman, sana bazı sorular soracağım, bana hakkı söyle diyor. Sor diyor. Diyor ki, Allah için söyle diyor. Osman diyor, Uhud'dan kaçmadı mı diyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki, kaçtı diyor. Diyor ki, Allahu Ekber. Yani bir şeyler arıyor adam. Aradığı şeyi bulduğu sevinciyle ne diyor? Allahu Ekber. Yani bir hususu ispat ettik demek istiyor yani. Peki, söyle bakalım diyor, Osman diyor, Bedir Savaşı'nda diyor, bulundu mu diyor. Diyor yok, Bedir Savaşı'nda da bulunmadı diyor. Adam ikinci defa diyor ki Allahu Ekber diyor. Üçüncüsü ne? Diyor ki Osman Bey'at-ı Rıdvan'da bulundu mu diyor. Tabi bu üç makam, Bedir, Uhud ve de Hudeybiye'de yapılan Bey'at-ı Rıdvan, İslam'ın en önemli makamları yani. Osman diyor Bey'at-ı Rıdvan'da bulundu mu diyor, diyor hayır Osman Bey'at-ı Rıdvan'da da bulunmadı diyor. Adam diyor Allahu Ekber diyor. Yani tamam Osman'ı artık mahkum edeceğini delilleri diyor topladık yani. Yani belki bu adam zındık değilse de ama zındıkların yönlendirmesiyle geldiği muhakkak yani. Hazreti Osman radıyallahu anhu hakkında biliyorsunuz hilafetinin son döneminde Abdullah İbni Sebe gibi Yemen Yahudisi Müslüman olmuş gibi gözükerek Müslümanları birbirine düşürmek için çırpınıyorlardı, çalışıyorlardı, gizli entrikalar ne yapıyorlardı, çeviriyorlardı. Böylelerin yönlendirmeleriyle böyleleri ne yapıyorlardı, hareket ediyorlardı. Tabi adam gidecek, bunları her tarafa söyleyecek, diyecek bir yerden gittim, Abdullah İbni Ömer'e söyledim. Emirül Müminin Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'ın oğlu Müslümanların efendisi, sevgili Abdullah İbni Ömer'e söyledim, o da tefkilledi bunları. Osman'ın diye Bedir'e katılmadığını, Uhud'a katılmadığını, Osman'ın Bey'at-ı Rıdvan'da bulunmadığını o da doğruladı. Belki onun ağzından bile Osman hakkında radıyallahu anh hakkında bazı şeyler aktaracak yani. Böyle yani fitne zamanı böyle bir zaman. Abdullah İbni Ömer diyor bekle diyor. Şimdi beni dinle diyor. Evet Osman diyor Bedir'de bulunmadı. Ancak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı hasta idi. Osman'ın hanımı Resulullah Efendimiz'in kızı hasta idi. Resulullah Efendimiz ona Bedir'e katılmayıp kızına bakmasını emir buyurdu ve Bedir'den sonra da hem ganimetten payını verdi, Bedir'e katılmış olarak kabul etti onu, hem de Bedir'e katılan mücahitlerin kazandıkları ecri de kazandığını ona vaat etti. Yani normal Bedir gazisi olarak Hazreti Osman radıyallahu anh'ı kabul etti. Uhud'dan Osman'la beraber diğer pek çok Müslümanlar da savaş meydanını terk ettiler. Ama Allah Kur'an'da onları affettiğini nas ile beyan buyurdu. Bey'at-ı Rıdvan'a gelince Hudeybiye'de Müslümanların Resulullah Efendimiz'e biat etmelerinin sebebi zaten Osman'dı. Eğer o gün Osman'dan Mekke Vadisi'nde Osman'dan daha şerefli birisi olsaydı Resulullah onu Mekke'ye gönderirdi Osman yerine. Ama Resulullah Efendimiz kendi elçisi olarak Osman'ı Mekke'ye gönderdi ve Osman geç kalınca Mekkeliler onu salıvermediler. Öldürüldü, şaiasının yayılması üzerine Resulullah Efendimiz onun için savaşma kararı aldı ve Müslümanlardan beyat aldı ve beyat esnasında da kendi elini kaldırdı. İşte dedi bu Osman'ın elidir dedi. Kendi elini diğer elinin üzerine koydu ve Osman adına beyat etti. Resulullah'ın eli Osman için Osman'ın elinden daha hayırlıydı. Şimdi diyor git diyor bu şekilde ama bunları kime nerede anlatırsan anlatır. Tabii fitneciler yani bu şekilde anlatmıyorlar vaka. Kesiyorlar ondan sonra diyelim ne yapıyorlar? Kopyalıyorlar, yapıştırıyorlar yani kesip biçip anlatıyorlar yani. Onun için her tarafta ne yapıyorlar? Fitneler yayıyorlar. Allah Azze ve Celle bu ümmeti böyle fitnecilerin şerlerinden tabii muhafaza eylesin. Hala bunların tabii izleri devam ediyor yani. Yani Hazreti Osman radıyallahu anh'ı tenkit eden veya Hazreti Osman radıyallahu anh'ın çevresinde bulunan valileri, onun yönetim tarzını tenkit edenler hala mevcut yani. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı tenkit edenler evet azalmışsa da tan eden yani ama hala da mevcut yani. Evet inşallah ikinci hadisimizi okuyalım. O da şimdi konuyla irtibatlı. Sonra iki hadis hakkında da genel bir değerlendirme yapıp sonra dersimizi inşallah kapatalım. Yine Muhammed İbnül Hanefiye Rahimehullah aktarıyor. An İbnül Hanefiyyeti eyvan kâle. Kultu li ebi Muhammed İbnül Hanefiye Rahimehullah diyor ki babama dedim eyyün nâsi hayrun ba'da Rasulillah sallallahu aleyhi. Ey babacığım dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra en hayırlı insan kim? Tabi o babasının Resulullah Efendimiz'den sonra en hayırlı insan olduğunu düşünüyordu yani. Böyle zannediyordu yani. Onun için de babasına ne yapıyor? Soruyor. Kale Ebu Bekir dedi ki Ali radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz'den sonra en hayırlı insan Ebu Bekir'dir. Hatta Fethül Bari'de başka bazı rivayetleri bu konuda aktarıyor. Birisi rivayet okuyalım. Hazreti Ali'nin buna nasıl cevap verdiğini oradan görelim. Bu sorusuna İbn-i Hacer diyor ki Muhammed İbn-i Suhan'ın Mundir et-Tevri'den aktardığı rivayette Muhammed İbn-i Ali yani Muhammed el-Hanefi'ye şöyle diyor. Ya ebeti men hayrun nasi ba'da Rasulillahi. Ey babacığım Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı kimdir dedim. Hale evama te'lemu ya buneye. Evladım dedi. Sen bilmiyor musun bunu dedi. Yani bu çok meşhur bir şey, maruf bir şey, malum bir şey. Herkes bunu biliyor yani. Sen bilmiyor musun Resulullah Efendimiz'den sonra insanların en hayırlısının kim olduğunu? Kultullah, hayır dedim, bilmiyorum dedim. Kale Ebu Bekir, gayet şey yani. Ebu Bekir'dir, radıyallahu anhu. Yani bunu Darakutni rivayet etmiş. Yine Hasan'ın rivayeti, Muhammed İbnül Hanefi'nin oğlu Hasan, babasından şöyle aktarıyor. Diyor ki Ali şöyle dedi. Subhanallah ya buneye. Yani şaşırdı yani. Böyle bir soru sormasına yani. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed'in bu sorusuna ne yapıyor? Şaşırıyor. Subhanallah ya buneye. Evladım diyor. Subhanallah. Nasıl soru dedi. Bir soru mu olur yani? Sen bunu nasıl bilmesin yani? Ebu Bekir. Ebu Bekir'dir dedi. Yine buna benzer bir rivayette İmam Muhammed'in müsnedinde geçiyor. Ebu Cuhayfe aktarıyor. Ebu Cuhayfe de yine Resulullah Efendimiz'den sonra en hayırlı insanın Hazreti Ali olduğunu zannediyordu. Hazreti Ali Ebu Cuhayfe'ye diyor ki Vehb ibn-i Abdillah es-Suvai. Hazreti Ali buna Vehb-ül Hayr diyordu. Hayırlı Vehb diyordu. Yani Kabil'in döneminin en önde gelenlerinden birisi. Hazreti Ali diyor bana dedi ki ya Ebu Cuhayfe'te ela uhbiruke bi affeli hadihil ümmeti ba'de nebiyyü. Yani Hazreti Ali onun bazı tavırlarından şöyle düşündüğünü sezdi yani. Resulullah Efendimiz'den sonra en hayırlı Hazreti Ali'dir. Böyle düşündüğünü sezdiği için ona dedi ki peygamberinden sonra bu ümmetin en faziletlisini sana haber vereyim mi dedi. Evet haber ver dedim. Ha. Ve diyor ki ben Ali'den daha faziletli birisinin olabileceğini zannetmiyordum diyor. Ha. Sonra dedi ki Ebu Bekir'dir. Ondan sonrakini sana söyleyeyim mi dedi. Tabi o hala Ebu Bekir tamam. Ebu Bekir'den sonra en azından Ali'dir diye zannediyor. Dedi ki Ömer'dir. Ha, sonra üçüncü biri de var dedi. Ama onun adını söylemedi. Ona inşallah biraz sonra değineceğiz. Yani Hazreti Ali üçüncü olan kişinin adını söyledi mi, söylemedi mi? Ona inşallah biraz daha ne yapacağız? Değineceğiz yani. Yine Ebu Cuhayfe'nin diğer bir rivayetinde şöyle geçmiş. Hazreti Ali devamında şöyle demiş. وَاِنْ شِيْتُمْ اَخْبَرْدُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ عُمَرْ İsterseniz Ömer'den sonra insanların en hayırlısı olan kişi de size haber verir. Yani Ömer'den sonra da yine bir hayırlı var. Ha. Eğer istersen onu da size haber veririm dedi ama bir şey demedi. Ebu Cuhayfe kendi yorumunu şöyle yapıyor tabii. Ebu Cuhayfe zannediyor ki hala o Ömer'den sonrakinin kendisi olduğunu Hazreti Ali kabul ediyor diye zannettiği için diyor ki فَلَا اَدْرِي اَسْتَحْيَا اَنْ يَذْكُرَ نَفْتَهُ اَوْ شَغَلَهُ الْحَدِيثُ Bilemedim ki acaba kendi adını vermekten haya mı etti üçüncü olarak yoksa konuşmalar onu meşgul etti de üçüncü kişinin adını söylemedi bunu bilemedim diye Ebu Cuhayfe ne yapıyor? Kendi yorumunu yapıyor ama vakıa şimdi gelecek Muhammed bin Hanefiye'nin rivayetinden anlıyoruz ki Hazreti Ali üçüncü kişinin de kim olduğunu biliyordu ama onun adını racih olan görüşe göre onun adını o esnada söylemedi yani. Şimdi Muhammed bin Hanefiye soruyor, o da birinci kişi olarak diyor ki Ebu Bekir, kuldu. Muhammed bin Hanefiye devam ediyor. Diyor ki sünmemen, Ebu Bekir'den sonra bu ümmetin en faziletlisi kim? İkinci sırada. Kale Umar'u, dedi ki Ömer'dir. Radiyallahu anh. Şimdi tabi sırayla devam ederse sırayla gidiyor yani. قال محمد بن الحنفية dedi ki وخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان korktum ki ben eğer Ömer'den sonra kim diyecek olsam o Osman diyecek bundan çekindiğim için قلت şöyle dedim bir defa soruyu şimdi değiştiriyor dedim ki ثم أنت Ömer'den sonra sensin değil mi ey babacığım dedim yani sonra kim demiyor Osman denesin diye dedim ki Ömer'den sonra da üçüncü kişi sensin değil mi ey babacığım dedim en hayırlı. Kale ma ana illa raculun minel muslimin evladım. Ben değilim dedi yani. Evladım dedi. Ben Müslümanlardan sadece bir adam. Ben Müslümanlardan herhangi birinin dedi yani. Beni öyle sıraya koyma. Tabi bunu tevazu olarak söylüyor. Yoksa Hazreti Ali radıyallahu anhu da kesin bir şekilde biliyordu ki Osman'dan sonra dördüncü kişi olarak en faziletli kişinin kendisi olduğunu biliyordu. Bu son ifadeyle alakalı, bu sonra sensin değil mi babacığım, onun da ben Müslümanlardan sadece herhangi biriyim ifadesi diğer bazı rivayetlerde şu şekilde gelmiş. Demiş ki Muhammed bin el-Hanefiye, ثُمَّ عَدِلْتُ لِلْحَدَاثَةِ Yaşım genç olduğu için dayanamayıp acele ile şöyle sordum. Yani babasının sırasının gelmesini bekliyor. Ha. Dedim ki sümme ente ya ebeti. Sonra sen olmalısın ey babacığım dedim. O manada. Sonra sensin ey babacığım dedim yani. Yani niye kendini söylemiyorsun? Niye bu kadar tevazu yapıyorsun kendini? En sona bırakıyorsun gibi. Tabi böyle yani. Bunlar büyük insanlar yani. Büyük insanlar. Her hak sahibine hakkını verip adil ve insaflı davranmayı Resulullah Efendimiz'den ne yapmışlar? Öğrenmişler yani. فَقَالَ اَبُوكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Dedi ki evladım senin baban Müslümanlardan herhangi birisidir. Diğer bir rivayette şöyle diyor لِمَا لَهُمْ ve aleyye ma aleyhim. Bütün Müslümanların lehine ne varsa ben de lehine o var. Bütün Müslümanların aleyhine ne varsa ben de aleyhine o var diyor. Yani Müslümanlardan beni ayırt etmeyin. Öyle fazilet sıralamasına beni koymayın demek istiyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Tabi dediğimiz gibi Hazreti Ali radıyallahu anhu bunu tevazu olarak kendi nefsini terbiye etme amaçlı, nefsinin hak ettiği bir şeyi, zatının hak ettiği bir şeyi nefsini terbiye amaçlı dile getirmeme adına ne yapıyor? Bu şekilde söylüyor. Yoksa bütün ümmetin icmağı ile Hazreti Ali radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz'den sonra en faziletli dördüncü kişi. Şimdi ümmeti Muhammed arasında tabi bu konuda ihtilaf hasıl olmuş, bidat ehli türemiş, çeşitli iddialar ortaya atmışlar. Ancak sahabenin yolunu devam ettiren ehli sünnet vel cemaat ittifakla, icma ile demişler ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en faziletli sırayla iki kişidir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer. Bu konuda ehli sünnet arasında ihtilaf yok. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor, diğer bütün sahabeden Hazreti Osman, Hazreti Ali de dahil üste tutarak icma ile ne demişler? İhtilafsız. Bu ikisi ümmetin en seçkinleri, en hayırlıları, en faziletlileridir. İşte burada da Hazreti Ali radıyallahu anhu açık bir şekilde onların ismini söylüyor. Resulullah'tan sonra en hayırlı kim? Ebu Bekir. Sonra Ömer. Tabi Hazreti Ali'nin bunu dile getirmesi çok mühim yani. Buhari gibi diyelim ki Kur'an'dan sonra en sahih bir kaynakta, en sahih bir senet ile bunun yer alması çok mühim yani. Çünkü Hazreti Ali böyle müteassıbane savunduklarını iddia eden bazı yalancılar Hazreti Ali'nin taraftarlığını yaptıkları iddiasıyla Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Osman, Hazreti Ömer'i ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Onların murted olduğunu söylüyorlar. Hatta Rafizilere göre Resulullah Efendimiz'in hayatında bile, sadece Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra değil, hayatında bile Ebu Bekir ile Ömer nifak hastalığına yakalanmışlardı, münafıklık yapıyorlardı. Öyle iddia ediyorlar yani. Hatta bir kitap yayınlamışlar. Türkiye'de, Türkçesi de var, piyasada dolaşıyor. Güya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kızlarını bilinçli bir şekilde evlendirdiler. Yani Ebu Bekir kızı Ayşe'yi, Ömer de kızı Hafsa'yı bilerek Resulullah Efendimiz'le evlendirdiler. Ki Resulullah Efendimiz'i kontrol altında tutsunlar. En sonda kızları yoluyla güya Resulullah Efendimiz'e suikast yapıp Resulullah Efendimiz'i öldürdüler. Böylece Resulullah Efendimiz'in başlatmış olduğu ondan sonra bu dini kendi istedikleri bir yöne tevcih ettiler. Böylece mürtetlerin başı oldular. Yani düşünün, irtidat hareketlerini bastıran Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ya bu yalancılar, bu fitneciler ne diyorlar? En büyük mürtet gözüyle bakıyorlar yani. Şeytanın bile kendisinden çekinip kaçtığı Hazreti Ömer radıyallahu anh ya ne diyorlar? Yani kafirlerin en büyüğü. Öyle ifadeleri var ki Hazreti Ömer hakkında insan böyle dile getirmeye korkuyor yani. O kadar böyle galiz ifadeleri var Hazreti Ömer radıyallahu anhu hakkında. Hayır, bütün bunlar diyelim ki Yahudi zındıklarından, ters zındıklarından geliyor. Yani Müslüman perdesi altında Müslüman olmuş gibi görünerek İslam'ı içten yıkmaya çalışan bazı zındık hareketlerin ürünü olduğu muhakkik alimler tarafından tespit edilmiş yani. İşte Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun bu ifadesi bu zındıklara verilecek en güzel cevap. En sahih kaynakta Hazreti Ali radıyallahu anhu sarih bir şekilde Resulullah Efendimiz'den sonra en faziletli, en hayırlı insanın Ebu Bekir olduğunu söylüyor. Ondan sonra da Ömer olduğunu söylüyor. Bir ifade var ya, Rafizilik mezhebinin kökünü ortadan kaldırıyor. Çünkü mezhep bunca nedine edilmiş yani. Bütün mezhep bu yani. Yani bu esas çöktü mü ve Resulullah Efendimiz'den sonra Hazreti Ebu Bekir Resulullah Efendimiz'in yolunu sürdürmüş. Ömer de Resulullah Efendimiz'in yolunu sürdürmüş. Resulullah Efendimiz'den sonra ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir ve Ömer. Bu sabit olduktan sonra rafizlik diye bir şey kalmaz yani. Yani bir insan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in Resulullah Efendimiz'e sadık olduğunu, onun yolunu devam ettirdiklerini, hilafetlerinin nübüvvet minhazı üzere olduğunu Hazreti Ali ile onlar arasında en ufak bir sorunun, sıkıntının bulunmadığını, Ehl-i Beyt'e zulmetmediklerini, Ehl-i Beyt'in hakkını hakkıyla verdiklerini kabul ete rafi olamazlar. Şia olamazlar. Yani mezhebin temeli bu çünkü. Diğer bütün şeyler bundan sonra gelir. Geçen dersimizde de söyledik. Önce bunu kabul etmeli insan. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in Resulullah Efendimiz'e ihanet ettiğini kabul etmeli. Ondan sonra hepsi gelir. Sonra Resulullah Efendimiz Ali'nin halife olduğunu beyan etmiş olduğu halde bunu inkar etmiş oldukları, Ehl-i Beyt'e zulmettikleri, diğer bütün Ehl-i Beyt'e zulme dair aktardıkları bütün böyle abartılı hikayeler, rivayetler hepsi bundan sonra gelir yani peşi sıra. Sen bunu kabul ettin. Allah muhafaza eylesin.
1: Allah Azze ve Celle ilim ehli olanlarımıza, ilim talebesi olanlarımıza, İslam davetçisi olanlarımıza böyle hikmetli, basiretli, ferasetli bir ıslahat metodunu nasip eylesin, müyesser eylesin. Burada inşallah noktayı koyalım. Subhaneke Allahumma Rabbana ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
2: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 22.
11: 22.
10: Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi, benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlul uqdete min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnna Allaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabıyla beraberliğimizi daim ama aynı zamanda bereketle eylesin inşallah. Tevbe suresinin 88. ayetinden itibaren bir bölüm okuyacağız. Tevbe suresinin ayetlerini okurken yoğun olarak işlenen konu münafıklık ve münafıklar. Özellikle zor zamanlarda kendilerini belli eden, kolay zamanlarda, rahat dönemlerde ne oldukları net ortaya çıkmayan, fedakarlık söz konusu olduğu zaman kıvırmak suretiyle, kaytarmak suretiyle kendilerini deşifre etme zavallarına düşen kesimlerden bahsediyor, münafıklardan söz ediyor derken. Bu surenin ayetlerini işlerken zaman zaman şöyle bir eleştiriye muhatap oldum değişik zeminlerde. Bu ayetleri okurken, yorumlamaya çalışırken acaba fazla haksızlık yapmıyor musunuz diye. Yani bu ayetler münafıklardan söz eden ayetler. Siz getirip Müslüman olan insanlarla ilişkilendiriyorsunuz. Herkesi, hepimizi bu çerçeveye yerleştiriyorsunuz gibi zaman zaman itirazlar gündeme geldi. Doğrusu hiç kimseyi münafık olarak, hiç kimseyi kafir ve zalim olarak, hatta hiç kimseyi Kur'an'ın anlattığı, tehdit ettiği ve cezasını bildirdiği mücrim olarak, günahkar olarak takdim etme imkanı yok. Bu ne benim ne de bir başkasının haddi ve hakkıdır elbette. Fakat Kur'an'ı okuduğumuz zaman Kur'an'ın sözünü ettiği münafıklardan bahsederken 14 asır öncesinin Medine'sinde gündeme geldiği söylenen bir nifak hareketini ve onların başını çeken münafıkları konuşmak Kur'an'ı sadece ve sadece o döneme gömmek anlamına gelir. Burada yapılması gereken şey Kur'an okurken özellikle tehdit içeren, yanlışların ortaya konmasından söz eden, Müslümanların daha doğru, daha istikamet sahibi bir çizgide yaşamalarını öngören ayetleri okuduğumuzda, şunlar gibi olmayın, şunlar şöyle yapıyorlardı gibi, kafirler, münafıklar, Yahudi ve Hristiyanlar ya da İsrailoğulları, bu gibi insanlardan söz ederken bu ayetlerin tümünün öncelikle ve özellikle ben Müslümanım ve Müslümanca yaşamak istiyorum, Müslümanca da yaşıyorum diyen her birinin, her birimizin okuması, bu şekilde, bu düşünceyle okuması gerekir. Zaman zaman önemli bir örnek olması hasebiyle verdiğim bir örneklerden birisidir. Sabit bin Kays, Hazreti Peygamber'in çok yakınında bulunan bir ashab-ı kiramdan birisi. Radıyallahu anh. Sabit bin Kays kulakları ağır olduğu için konuşurken gür sesle konuşur. Biraz daha böyle sesi yükselterek konuşan birisidir. Hucurat suresinin ayetleri nazil olduğunda يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّب۪يِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ عَمَالُكُمْ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Ayeti indiğinde ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Ayetin lafzi anlamı bu, lafzi çevirisi bu. Sesinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Eğer böyle yaparsanız farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Ayeti nazil olduğunda Sabit bin Kays daha önce peygamberle yakındayken görünmemeye başladı. Hazreti Peygamber Sabit bin Kays nerededir diye sorunca ashabtan biri dedi ya Resulallah ben bakıp geleyim dedi. Gitti Sabit bin Kays'ın evine bir de baktı ki hüngür hüngür ağlıyor, perme perişan bir vaziyette. Dedi, ne oldu sana, niye görünmüyorsun? Dedi ki, ben münafık oldum. Amellerim hepsi boşa gitti. Nasıl yani? Çünkü böyle bir ayet geldi ve bu ayet benden bahsediyor. Geldi peygambere ashab-ı kiram, görevli kişi, dedi ki ya Resulallah, durum böyle. Hazreti Peygamber dedi ki, git ona söyle, o cennet ehlidir. Bu ayet onunla alakalı değil. Peygambere rağmen, Allah'a rağmen, bana göre deyip görüş belirten kimselerle ilgilidir. Sesin yüksekliğiyle alakalı bir ayet değildir dedi. Geldi müjdeyi verdi. O da tekrar eski hayatına döndü. Sabit bin Kays gibi olmaktır benim derdim aslında. Becerebilirsek. Her ayeti bize hitap ediyor düşüncesiyle okumadığımız takdirde ayetin bize söyleyeceği hiçbir şey yok. Hep yanımızdakine dürtersek eğer, bu ayet senden bahsediyor. Bu ayet tam bizim komşuyla alakalı. Bu ayetin hiç muhatabı bizim mahallede yok, öbür mahallede. Hatta bu kentte yok, öbür kentte. Hatta bu ülkede yok, başka ülkelerde demeye başladık mı? O Kur'an'ı okumayın, boş verin. Öyle bir Kur'an okumaya da gerek yok. Faydası olmaz. Sabit bin Kays'ın yerinde biz olsak herhalde şöyle yaparız. Ya Resulallah, ne olur söyle, bu ayet kiminle alakalı? Yani bizimle alakalı olmasın diye. Kiminle alakalı? İlla de adrese teslim. Sabit bin Kays kolay olanı tercih etmedi. Ayeti kendisi nasıl anlaşılması gerekiyor idiyse öyle anladı ve çekildi kenara. Sonra zaten yanlış anlama hakkı var her bir Müslümanın, bir ayeti yanlış anlama hakkı var. Yanlış anlayabilir, yanlış yorumlayabilir, insanları yanlış anlatabilir. Yeter ki bunun farkına vardığı zaman geri dönmesini bilsin. Problem değil, bunun doğrusunu öğrendikten sonra zaten kaldığı yerden hayatına devam eder. Onun için bakın burada Tevbe suresi bu konuyu çok yoğun işliyor. Münafıklarla alakalı. Hiçbir ayette şahıs ismi zikredilmiyor. Hiçbir ayette neredeyse mekan ismi de zikredilmiyor. Çok nadirdir. Zaman zaten zikredilmiyor. Sadece zikredilen nedir? Olaylardır, hareketlerdir ve davranışlardır. Onun için bu ayetleri okurken Medine'de peygamberin önderlik yaptığı bir İslam toplumunda, Hazreti Peygamber'in yönettiği ve idare ettiği bir İslam toplumunda ortaya çıkan bir hareketin aslında kıyamete kadar da yansımalarını okuyoruz. Yoksa bu ayet orada kalırdı. Allah Teala bunu belli bir zamana, belli bir tarihe, belli bir şahsa da kitlerde bırakırdı. Ayeti genel anlamda okumadığımız sürece, yani bulunduğumuz mekana, bulunduğumuz zemine indirmediğimiz sürece Kur'an-ı Kerim'den faydalanma imkanımız yok. Kur'an bize rehberlik de yapmaz, yol da göstermez. Sadece bir metin olarak okumaya devam ederiz. Onun için bu tip eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Bu tip eleştiriler normaldir. Ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, şu falan şöyledir, falan böyledir şeklinde değil. Ama şöyle bir tavır var. Bu hareket, bu davranış kimin hayatına uyuyorsa, kimin hayatı buradaki anlatılan davranışa, kişilerin karakterlerine uyuyorsa kendini biraz check etsin, test etsin, gözden geçirsin. Varsa bir yanlış düzelsin ya. Yoksa bizim sadece cennet ayetlerine talip olmamız, müttakilerden söz eden ayetler, ha tam da benden bahsediyor diye bir yaklaşımda bulunmamızın bir anlamı yok. Bunları biraz daha kendimizi düzeltmek adına söylediğimi belirteyim. Yoksa kimseyle, herhangi bir kurum ve kuruluşla veya bir grupla bir alıp veremediğim bir şey yok. Kim kime uyarsa odur. Kaldı ki daha önce de söyledim, yeniden hatırlatayım çünkü aynı bölüm devam edecek. Bu ayetlerle irtibat kurulan münafık kişiler, isim verilerek anlatılan kişiler, Hazreti Peygamber döneminde belli olmayan kişilerdir. Yani hiçbir ayetin nitelediği bir münafığın adı peygamberin dilinden ortaya çıkmış değildir. Şu ayet şununla alakalıdır gibi tespitler Hazreti Peygamber'e ait değil. Böyle bir tane örnek yoktur. Bu tespitlerin tümü Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sahabenin, Kur'an'ın inişine tanıklık eden sahabenin Kur'an'la ilgili gözlemlerini, anlayışlarını, düşüncelerini bir sonraki kuşağa aktarırken o gözlemlerini aktarmaktan ibarettir. Ayetin ne anlama geldiğini, ayetin ne demek istediğini tespite yöneliktir. Onun için ayetleri okurken ashab-ı kiram, tabiine diyor ki bu ayet Abdullah bin Übey ile alakalı, bu ayet Abdullah bin Selam ile alakalı, bu ayet Yahudilerin reisiyle alakalı, bu ayet Ebu Bekir ile alakalı ki daha iyi anlaşılsın diye. Yoksa ayetin onunla sınırlanması amacıyla değildir bu. Bu düşünceyle, bu gayeyle kulluk kitabımızdan istifade etmeye, yolumuzu onunla aydınlatmaya devam ediyoruz. Ayet 88. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir Rasulü vellezine amenu ma'ah. Daha önceki ayetlerde geri kalanlar, zikzak yapanlar, sudan bahanelerle yapması gereken fedakarlıktan kaçınarak geri duranlar anlatıldı. Burada bunlara alternatif, bunların karşısında bir kesimden söz edecek. Rasul ve onunla birlikte iman edenler, cahedu bi emvalihim ve enfusihim, mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler, gayret ettiler. Ve ulaike lehumul hayrat, bütün hayırlar, bütün kazanımlar, bütün güzel sonuçlar hep bunlaradır. Rasul ve onunla birlikte cihad edenlere. Ve ulaike humul muflihun, ve bunlar felaha, yani kurtuluşa erenler, köşeyi dönenlerin ta kendileridirler. Bu ayet-i kerimedeki bütün hayırlar onlaradır cümlesi ahiretle ilgili karşılık olduğunu zannetmeyin. Çünkü Allah Teala kimi zaman müminlere dünyada da güzellikler vaat eder. Mesela savaşın sonucunu Rabbimiz ihdel husneyeyn der. İki güzel şey. Yani ya şehadet ya da zafer veya galibiyet, gazilik. Her ikisine de Allah Teala hüsn der, güzel der. O açıdan Allah Teala dünyada da kimi vaatlerde bulunur. Çünkü bir sonraki 89. ayet bu özelliklere sahip olan aleyhissalatü vesselam ve beraberindeki müminlerin ahiretteki karşılıklarını anlatır. O da şöyle: E'addallahu lehum cennatin tecri min tahtil enhar. Zemininden, alt tarafından ırmakların aktığı cennetler bunlar içindir. Halidine fiha, orada ebedi kalmak üzere, kısa bir dönem değil. Zalikel fevzul azim, asıl büyük kurtuluş ve başarı da budur diyerek onların ahiretteki mükafatlarını anlatıyor. 89. ayet. Allah yolunda olmanın kim zamanlarda dünyevi katkılar ve faydalarını Allah Teala söylüyor. Bu bazen fetih olabilir. Bazen Müslümanca yaşamanın sonucu olarak izzetli bir yaşam, izzetli bir hayat olabilir. Bazen zalimlerin üzerinde söz sahibi olmak, otorite sahibi olmak, iktidar sahibi olmak olabilir. Dünyevi anlamda Allah Teala iman edip cihat eden insanlara bu vaatlerini veriyor. Ahiretteki vaatlerde zaten garanti, o da ahirette alakalı. O yüzden iki taraflı olarak Müslümanlar Allah yolunda gayret ederken dünyevi menfaatler elde etmek değil, yanlış anlaşılmasın. Dünyada Müslüman olma izzeti ve onurunu yaşamak, Müslümanların ve İslam'ın egemen güç olmasını sağlamak, başkalarının boyunduruğu altında bir din, bir toplum olarak değil de başkalarına hükmeden bir toplum ve din olarak hayatiyetini devam ettirmek anlamında vaatlerdir. Allah bunu söylüyor, söz veriyor müminlere ve beraberinde cihat edenlere. Rabbim hepimize lütfetsin inşallah bu izzeti ve onuru. Ayet 90. Zor dönemlerde ortaya çıkan kesimlerin farklı yaklaşımlarını anlatmaya devam ediyor Rabbimiz. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْعَرَابِ. A'rab kelimesi çok kullanılacak bu ayetlerde. A'rab. Bunun anlamı Araplar değil. Bedeviler demektir. Bedeviler sadece çölde yaşayanlar değil. Yani coğrafi bir bölgede yaşayan kişi demek değil bu. Ya da belli bir ırk ve kabileye mensup olan da demek değil. Bedevilik bir zihniyettir. Yani kabalığın, küstahlığın, laf anlamazlığın, kendini bilmezliğin, ağırlığını anlamamazlığın özelliğidir bedevilik. Arabilik dediği budur. Yoksa sadece coğrafya ile alakalı, ırkla ve aşiretle alakalı bir konu değil. Allah Teala burada bedeviler kelimesi, biz mecburen böyle çeviriyoruz. Bundan sonra gelecek bu kelimenin bu çevirisi her geldiğinde bu şekilde tercüme edildiğini bilelim. Bedeviler dendiği zaman bu kaba saba insanlar, İslam'ı kabul ettikleri halde, İslam'ı benimsedikleri halde, İslam'ın o güzelliklerini bir türlü hazmedemeyenler. Mesela bir örnek, mesela Hazreti Peygamber'in mescidine geliyor bedevi, mescidin ortasında veya köşesine çekiliyor, abdestini bozuyor. Ashab-ı kiram fıttırıyor tabi. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ilişmeyin. Geliyor kendisine diyor ki mescitler ibadet içindir. Bevletmek için değil, abdest bozmak için değil, ibadet içindir. Onun için buralarda ibadet edilir, bevledilmez. Kendisine güzelce anlattı ve bedevinin kalbinin biraz yumuşamasını sağladı. İslam'ı kabul eden mescide kadar gelmiş ama mescidin fonksiyonunu tam hazmedememiş, sindirememiş bir anlayışa sahip mesela. Hatta bu kişi peygamberle birlikte namaz kıldıktan sonra sesini yükselterek dua ediyor. Ya Rabbi sadece beni ve Muhammed'i bağışla. Sahabe biraz tepki gösterdi ya. Onlara ders vermeye çalışıyor, terbiye etmeye çalışıyor. Bedevilik bu, anlatabildim mi? İslam'dan tamamen uzak değil. Yani normal bir insan gibi fakat İslam'ı sindirememiş. İslam'ı belli şeylerden ibaret sayacak kadar işte biraz daha İslam'ın gerisinde duran bir anlayışın sahibi anlamında kullanılır. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْعَرَابِ Bedevilerden özür beyan edip sana gelenler var. لِيُؤْذَنَ لَهُمْ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ Kendilerine izin verilsin diye. Kendilerine izin verilsin diye özür beyan etmek için gelenler var. وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ve Allah'ı ve Resulüne yalan söyleyenler de orada oturanlar var. Bedevilerden gelip mazeret belirtenler var. İzin alalım, yani izinle geri kalalım diyenler var. Beri tarafta da Allah ve Resulüne yalan söyleyerek oturmayı tercih edenler var. سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah Teala bu küfredenlere elin bir azap verecektir. Kafirlerden söz edilmedi değil mi? Allah'a göre münafıklık yapanlar haddi zatında aslında küfre girenlerdir. Müslümanlar bunu tekfir olarak ifade edemezler. Allah'a göre öyledir. Çünkü kefaru ba'de islamihim defalarca geçer. İslam'dan sonra ve imandan sonra küfre giren kişiler olarak takdim edilir. O açıdan Allah kafir olanlara elin bir azabı dokunduracaktır der. Bedevilerden gelip izin isteyenler var, mazeretini beyan edenler var. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyen bir kesim var. O yalan söyleyen kesimde oturuyorlar. Niye oturuyorlar? Peygamber'e kendilerince dilleri, edebiyatları kuvvetli, demagoji, polemik o biçim. Peygamber'i kendilerince atlattıklarını ve aldattıklarını sanarak geri çekilip oturuyorlar. Oh be, peygamber bize izin verdi. Yani tabir caizse doktordan bir sahte rapor almak gibi bir şey yani. Doktor rapor verdi, 10 gün rapor. Zatürre olmuş, paramparça olmuş, perişan olmuş. 10 gün işe gitmiyor. Gitmiyor hakikaten ama hasta değil. Onun gibi, anlatabiliyor muyum? Raporlu mu? Raporlu. Sanki böyle gibi peygambere durumu arz ediyor, rapor alıyor ve arkasından oturuyor. Bedeviler de gelip özür beyan edenler var. Onlar da yani biz savaş nedir bilmeyiz, cihat nedir bilmeyiz. Şimdi ne yapalım ya, ya Resulallah bize biraz müsaade et. Yani gelmesek gavur olacağız. Hiç olmasa izin ver de adı konsun, biz de Müslüman olduğumuzu ifade edelim. Mazeretle geride kaldığımızı, tırnak içinde raporla geri kaldığımızı ifade edelim diye bunu söyleyenler var. Fedakarlık söz konusu olduğu zamanların ortaya çıkan karakterleri, tipleri bunlar. Peki bu durumda kimin ne kadar mazereti kabul edilir? Ayet 91. Leysa alel duafa ve la alel marda ve la alellezine la yecidune ma yunfikune haracun. Zayıflara bir problem yok. Zayıf bırakılmış, gücü yok, takatı yok, yürüyecek mecali yok. Ya da hasta. Hasta adam yani savaşa, cihada gidecek durumda değil. Ya da infak edecek herhangi bir şey bulamıyor. İmkanı yok, ekonomik gücü yok. Bunlara savaşa katılmama konusunda bir harac, bir zorluk yoktur. Problem değil. Bakın, peygamberin izin verip vermemesini gündeme getirmedi Allah. Peygamberin izin vermiş olması hiç önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Kişiler kendilerini test edecekler. Hasta mı? Problem değil. Veyahut da infak edecek bir şeyi bulamadı, onun için fedakarlık yapamadı. Problem değil, ona bir zorluk yok. Allah sorumu tutmayacak. Ya da zayıf, gücü, takatı yok. Yani 2 metrede, 3 metrede bir oturup dinlenmesi lazım. Bu savaşa katkı sunacağını, Müslümanlara katkı sunacağını, Müslümanlara yük olacak. Bunun da gitmesine gerek yok. Buna zorluk yok. Zorluk yok ama enteresan bir cümle. İza nasahu lillahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne karşı samimi oldukları sürece bu böyledir. Mazeret tam kabul edilen bir mazeret. Fakat bu mazeretin Allah nezdinde mazeret olarak yazılabilmesi için bu mazeret sahiplerinin samimi olması lazım. Ne demek yani bu? Samimi olmadığı takdirde yani mazeret olmaz mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani düşünün mesela iki kişi bir fedakarlık için ön planda. Dün karar alındı, bugün yola çıkılacak. Dünden bahsetmiyorum, bugünün bir fedakarlık biçiminden bahsediyorum. Müslüman olarak bir yere gitmemiz gerekiyor. İki kişi olarak karar verdik dün ve bugün yola çıkacağız. İkimiz de hazırlandık. Fakat bugün sabahleyin uyandığımızda ben hasta oldum. Öbürü de cihada gitti. Ben hasta olduğumdan dolayı şöyle desem demiyorum, bakın düşünsem diyeceğim. Oh be ya, tam da zamanında denk geldi. İyi ki de hasta oldum, hiç olmasa yırttım bu işten diye içten geçirirsem, bakın hasta oldum gerçekten. Ayağa kalkacak halim yok. İki ayağım da kırıldı. Fakat nasahu lillah ve rasuli olmadığı zaman başıma gelen bu mazeret türü şey beni savaştan alıkoyduğu için içim rahatsız olmadığı zaman ben sağlanmışım ve bilerek cihada gitmemişim gibi değerlendirilir. Anlatabiliyor muyum? Çok kritik bir şey. Mazeret sahibi olmak içinizi gıcıklandıracak. Bir şeyi yapamamanın ezikliğini yaşıyorsanız onu yapmamak veya yapamamak sizin için mazeret sayılabilir. Yoksa fırsattan istifade, tam da denk geldi, nasıl oldu da kurban oldum Allah denk getirdi diye düşünüyorsanız bu sizin için bir mazeret değil, velev ki kötürüm bile olsak. Onun için اِذَا نَصَحُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ cümlesi çok önemli. Mazeret sayılır bunlar. Fakat bu kişinin Allah'a ve Resulüne karşı samimi olması şartıyla böyledir. وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَب۪يلٍ Muhsin olanlar, yani Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapanlar da, onlara da bir sorumluluk yok. Çünkü zaten geride kalıp mesela ümmetin işlerini deruhte eden, üstlenen kişiler kalabilir. Toplumda herkes savaşa çıkmak zorunda değil. Bu surenin, Tevbe suresinin daha sonraki ayetlerinde gelecek. İslam'ın bir takım özelliklerini yaşamak ve yaşatmak amacıyla geride kalan insanlar olabilir. Muhsince kaldığı sürece onlara da Allah Teala soru sormayacak, hesaba çekmeyecek. Vallahu gafurur rahim. Allah yine de gafur ve rahimdir. Onun için aleyhissalatü vesselamın konuyla alakalı savaş dışında söylediği bir örnek var. Onu da bununla birlikte değerlendirelim. Ondan sonra onun içini söyleyelim. Mesela diyor ki aleyhissalatü vesselam, belli günlerde oruç tutmayı adet haline getiren bir kişi, belli günlerde oruç tutmayı adet haline getiren bir kişi, mesela pazartesi günleri oruçlu geçirmeyi itiyat haline getirmiş. Sünnette de var, o da bunu adet haline getirmiş. Fakat bir pazartesi günü öyle müzmin bir hastaydı ki oruç tutacak mecali yoktur. Olsun, sağlam olsaydı oruç tutmaya niyetlenmişti değil mi? Bu adam oruç tutmasa da oruç tutmuş gibidir. Tabii ki. Ya da belli zaman dilimlerinde gece ibadetini ihtiyat haline getirmiş ama o mazereti çıktı. Zaruri bir işten dolayı kalkamadı, kalkma durumunda olamadı. Bu kişi kalkmış gibi değerlendirir. Aynen Tebük Savaşı'na gidildiğinde mazeretleri sebebiyle geride kalanları Allah Resulü tarif ederken dedi ki Medine'de kaldığı halde bizim her tepeye tırmanışımızda, her ovada yürüyüşümüzde bizimle birlikte olanlar var deyince ashab-ı kiram şaşırdı. Nasıl yani ya Resulallah? Onlar Medine'de olduğu halde öyle mi? Evet. Çünkü onlar o mazerette olmasaydı burada olacaklardı ya, aynen buradaymış gibi fazilete ortaktırlar. Bu böyledir. Niçin? Sadece ve sadece içlerinde bu ukde var. İçlerinde bu düşünce var. Bu düşünce onların mazeretleri sebebiyle evet mazeretleri sebebiyle geride bırakmış ama içinde kalan bu düşünceleri onların fazilete ortak olmasını sağlıyor. Nasahullahi ve Rasulü dediğimiz bu işte. Samimi olacak, içten olacak, fırsata dönüştürmeyecek, oh be ya tam zamanda denk geldi deyip fedakarlıktan yırtmış olmanın keyfini çıkaramayacak. Böyle olduğu takdirde mazeret mazerettir. Yoksa peygamber de izin vermiş olsa, insanların iç dünyalarında bu samimiyet yoksa boş. Bu çerçevede nasihatle alakalı geçen bu kelimenin yanlış anlaşılmasıyla ilgili bir örneği de söyleyeyim parantez arasında. Nasihat kelimesi bizim Türkçe'de nasihat olarak kullanılır. Nasahu lillahi ve rasuli, Allah'a ve Resulüne nasihat ettikleri zaman diye çevrilmez burası. Nasihat değil bu. Ya o sizin Türkçe'de nasihat dediğiniz şeyin Kur'an dilinde karşılığı vaazdır. Yani öğüt demektir. Nasaha kelimesinin Kur'an dilindeki karşılığı samimiyettir. Hani bu yanlışın devamı mahiyetinde birçok camimizin vaaz kürsüsünde bir hadis nakşedilir ya. Ed-dinu en-nasihatu diye. Din nasihattır. Niye kürsüye, vaaz kürsüsüne o yapıştırılmış? Çünkü vaaz kürsüsüne nasihat edilir ya. Türkçedeki nasihat edilir hakikaten orada. Ama Hazreti Peygamber'in söylediği bu değil. Ya hocam nasıl bunu kesin söylüyorsunuz? Bu değil, bu olamaz kardeşim. Niye olamaz? Çünkü dinu en-nasihatu dedikten sonra, orijinalini söyleyeyim, din nasihattır dedikten sonra limen diye kimin için sorduğunda Allah'a, peygambere, yöneticilere ve bütün müminlere nasihattır geçer arkasından. Şimdi müminlere ve yöneticilere nasihati, öğütü anladık da Allah'a ve peygambere nasıl nasihat olacak? Aynen buradaki gibi. Nasahu lillahi ve rasulihi, Allah'a ve Resulüne nasıl nasihat olacak ki? Kimin haddine? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasaha kelimesi kelime anlamı, bu dediğim yorum değil. Kelimenin anlamında da samimiyet demektir. Dolayısıyla din samimiyettir. Kime karşı ya Resulallah? Allah'a karşı, peygamberine karşı, müminlerin yöneticilerine karşı ve de müminlerin geneline karşı samimiyetten oluşur. Din bundan ibarettir. Bütün dinle alakalı bütün kurallar bu dört maddeyle ilgili. Bizim samimiyetimizin Allah'la, peygamberle, idarecilerle ve ya Müslüman idarecilerle ve müminlerle olduktan sonra evet gerçekten dinin tümünü elde etmiş oluruz. Kastedilen de budur. Onun için burada da nasahu lillahi ve rasulihi samimi olmaları diye tercüme edilir. Edilmesi lazım. Daha doğrusu yoksa Allah'a ve Resulüne nasihat etmeleri şartıyla denmez. Allah ve Resulüne karşı samimi olmaları şartıyla içten, yani hasbi olmaları şartıyla başlarına gelen bir mazeret, mazeret olarak kabul edilebilir. Aynı mazeret konusunu Kur'an-ı Kerim haramların kullanılması konusunda da dile getirir. Mesela bir haramla karşı karşıya, haramı işlemekle karşı karşıya kalan bir Müslüman hangi şartlarda bunu kullanabilir? Gayra bağin ve la adin. Haddi aşmamak sureti, yani ihtiyaçtan fazlasını aşmamak suretiyle ve de haram işlemekten zevk duymamak suretiyle, şartıyla geçerlidir. Yani mesela haram olan bir gıdayı tüketmek zorunda kaldı. Diyelim ki içki tüketmek zorunda kaldı. Mesela olmaz da, hani olmayacak örnekler konuşuyoruz aslında da. Yani olmayacak bir şey diyelim ki içki tüketmek zorunda kaldı. Bu adam yıllar önce içkiyi bırakmıştı. Haramdı ama mecburiyetten, mazeretten dolayı içki tüketilir mi? Susuzluğunu giderebilir mi? Hadi varsın gidersin diyelim. Şimdi bu kişinin buradaki mazereti iki şekilde olabilir. Yıllarca içki ağzını almadı ya, Allah korkusundan dolayı. Şimdi fırsata dönüştü. Zaten mecburi, bir de mazereti var, içebilir mi? Tamam ya, bir iki duble atarım der. Ne yapar şimdi? Bu razı olduğu için haramdan dolayı mazeret sayılmıyor ki bu. Razı oldu çünkü. Samimiyetle bu mazeret onun için geçerli değil ki. Samimi değil çünkü. Ama öbür türlü mecburiyetten bu haramı işlemek zorunda kaldığı için içi kan ağlıyor ama mecburiyetten hayati tehlikeyi de engellemek zorunda. Bu haramı çiğnerken, işlerken içi kan ağlamak şartıyla olsa işte bu problem değil. İki tane farklı durum. Bütün haramlar için, bütün fedakarlıklar için aynı kural geçerlidir. Onun için Rabbimizin bu ayetlerini doğru anlamaya çalışalım bu şekliyle. Allah Teala diyor ki bunlara sorumluluk yok. Kime? Zayıf olanlara, hasta olanlara, infak edecek şeyi bulmayanlara. Bir de kime mazeret var? Kimin için zorunluluk ve sorumluluk yok? وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. Bir de şu kimselere. Hani sana kendilerine binek, savaşa gidecek vasıta, savaşa gidecek bir donanım hazırlayasın diye sana gelenler. قُلْتَ, sen de onlara diyorsun ki لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Size bu donanımı temin etme imkanım yok, gücüm yetmiyor. Yok. Herkesin kendi imkanları kendileri tarafından sağlanmış. Size ben bir vasıta bulamıyorum, donanım elde edemiyorum dediğinde tevellev ve ayunuhum tefidu mined dem'i hazanan alla yecidu ma yunfikun. Özellikle sen onlara bir şey bulamıyorum deyince senin bulamamandan dolayı hüzünden iki gözleri iki çeşme halinde ağlayarak dönen kimseler de Allah tarafından sorumlu değildir. Tabloyu anladık mı? Savaşa geliyor, savaştan kaytarmak için değil. Ağlamasının nedeni savaşa katılamamak. Geldi, Peygamber aleyhissalatü vesselam, bunun örnekleri var. Yani nüzul ortamında, bu vahyin indiği dönemde, aynen isimler de geçiyor kaynaklarda, çok da önemli değil. Ashabtan geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselama, herkesin kendi savaş tedariklerini yaptığı bir dönemde. Ya Resulallah, bize de bir şeyler bul ki savaşa gidelim. Allah Resulü dedi ki yok, bulamıyorum. Kalabalık bir ordu, herkes donatılmış, herkes kendi imkanlarını hazırlamış. Bulamıyorum dediği zaman, bulamadığı için de yayan yürüyecek hali yok. Binlerce kilometre gidecek ve yüzlerce kilometre gidecek. Dolayısıyla böyle bir mesafede, böyle bir mesafe yalın ayak ya da yaya yürüme imkanı yok. Bunu duyduğu zaman senden hüzünlendiği için, hüznünden, gözlerinden akan yaşlarla geri dönenlere de bir sorumluluk yok. Ağlamak şartıyla. Ağladığı için, savaşa katılamamasından dolayı hüzünlendiği için buna evet mazeret denebilir. Değilse diğerlerine o zaman nerede kaldı şimdi? Adam savaşa katılmamak için gelip izin istiyor. Ne mazereti? Belki de savaşa katılmak için izin istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam imkanım yok. İmkanım yok deyince bunların başlarına dünyaları yıkılıyor. Üzülüyor. Numara yaparak ağlamıyor bu insanlar. Üstelik Kur'an'ın anlattığı bu ifade وَاَعْيُنُهُمْ تَف۪يدُ مِنَ الدَّمْعِ. Ağlayarak demiyor bakınız. Kelimenin Türkçe çevirisinde zorlanıyorum belki. Ağlayarak dönerler demiyor. Gözleri yaş akıtarak, adeta gözleri yaş boşaltarak, yaş boşaltmayı göze istinad ederek söylüyor Allah Teala. Gözleri yaş boşaltarak, buna iki gözü iki çeşme diye tercüme etmek mümkün. Bu halde hüzünden dolayı dönen bu insanlar da Allah tarafından sorumlu tutulmayacak. Bunların yaptığıyla onların yaptığı acaba aynı olabilir mi? Bu mümkün değil. İnneme sebilu. Peki Allah kime sorar? Allah Teala şunlara sorar. Alellezine yestezinuneke ve hum ahniya. Ganiyken, durumları yerindeyken, müsaitken senden bu fedakarlıktan kaçınmak ve yırtmak anlamda kurtulmak adına izin isteyenler sorumludur Allah nezdinde. Radu bi en yekunu ma'al havalif. Geride kalmış olan çocuklarla ve kadınlarla oturan bu insanları Allah Teala elbette biliyor ve onlar bu oturmaya razı oldular. وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Böyleleri kalplerini Allah'ın mühürlediği kimselerdir. Onlar kalplerinin mühürlenmesini istedikleri için Allah da kalplerini mühürlemiştir. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Onlar bu işi bilmiyorlar. Bilseler zaten bunu yapmazlardı. Ayet 94. يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ. Sana mazeret ileri sürüyorlar. اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ. Onlara döndüğün zaman. Onlara döndüğün zaman sana mazeret ileri sürerler. Bu cümle özelde Peygamber aleyhissalatü vesselamın Tebük'e gittikten ve döndükten sonra Medine'de karşılaştığı bir kesimle ilgilidir. Özelde böyledir. Ama genelde bu ayeti şöyle de anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Müslümanların bulunduğu bir ortamda fedakarlığa katlananlar, ellerini taşın altına koyanlar, mesafeleri kat ettikten sonra o fedakarlığa katlanmamayı uyanıklık zannedip geride kalanlar, bakın uyanıklık zannedip bir takım şeylere girişmeyen Müslümanlar geride kalır ya, er ya da geç o fedakar Müslümanlar döndükleri zaman yine aynı toplumda yaşarlar. Aynı toplumda yaşadıkları zaman da dün fedakarlığın gerisinde kalan bu insanlar diğerlerine gelip mazeret beyan ederler. Niye? Avantaj elde edildi. Avantaj sağlandığı için. Yani biz de kendinizden kabul etseniz anlamda bir beyan ileri sürerler. Bu sadece Medine'nin sorunu değil arkadaşlar. Bu sadece peygamberin Medine'sine olan bir durum değildir. Mesela 2014-2015'lerde de aynı şeyi görürsünüz. Fedakarlığa katlananlar, ellerini taşın altına koyanlar, bu fedakarlık için uzun bir zaman toplumun dışında kaldıklarında, geri döndüklerinde onları yarı yolda bırakan insanlar, onları satan insanlar, onları arkadan hançerleyen insanlar, sözleriyle ve duruşlarıyla ya da duramayışlarıyla onları satan bu insanlar yine yüzleşecekler. Utançlarından diyecekler ki yani bizim sizden geride kalışımızın bir mazereti vardı, bizim mazeretimizi kabul edin diye karşılaşacaklar. Onlarla alakalı Allah Teala'nın enteresan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da uygulamaya koyduğu bir takım kuralları var. Fedakarlık zamanında geri kalan bu insanların dönüşte hiçbir şey olmamış gibi mi davranacak? Yoksa gerçekten bir bedel ödetilmesi mi lazım? Yani hiçbir şey olmamış gibi, aynen önceki gibi devam edeceğiz anlamına mı olacak? İşte bu ayetle birlikte bunu anlayacağız Rabbimizin mesajlarından. Döndüğünüz zaman onlara size mazeretlerini bildirerek derler ki, işte bizi bağışlayın, biz kötü niyetle bunu yapmadık, mazeretimiz vardı, evlat vardı, çoluk çocuk vardı, ürünler vardı, işte sakattık, hastaydık, grip olmuştuk, nezle olmuştuk vesaire. Kul, de ki, la te'teziru, özür beyan etmeyin. Özür beyan etme zamanı değil şimdi. Len nü'mine lekum, size asla iman etmeyeceğiz, inanmayacağız. Kad nebbe'en Allahu min ahbarikum, Allah sizin haberlerinizi bildirdi bize. Ve seyarallahu amelekum ve rasuluhu, Allah da peygamber de sizin amellerinizi görecek yarın. Sümme turaddune ila alimil gaybi ve şehade, ben bilmeyebilirim, o bilmeyebilir, ama gaybı da şehadeti de bilene döndürüleceksiniz. Feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun, ve size yaptığınız her şey o gün haber verecektir. Hiç boşuna mazeret ileri sürmeye gerek yok. Peygamberin bir tavır takınacağından değildi.

Ve devam ediyor ayet-i kerime. Seyahlifune billah. Allah'a yemin edecekler. Seyahlifune billahi lekum. Size Allah için yemin edecekler. İzen kalabtum ileyhim litu'ridu anhum. Onlara döndüğünüz zaman onları kendi hallerine bırakmalarını sizden isteyecekler. Yeminle bunu size bildirecekler. Ne olursunuz Allah aşkına bize aldırmayın. Yani bizi görmezden gelin. Bize ceza vermeyin. Bize yaptırım uygulamayın. Allah ne diyor? Fe'aridu anhum. Siz de onları aldırmayın gerçekten. Onları aldırmayın. Ama innehu ricsun. İnnehum ricsun. Onlar nedir? Pisliktir. Pisliktir. Ve me'vahum cehennem. Varacakları yer de cehennemdir. Cezan bima kanu yeksibun. Onların varacağı yer, evet, cehennemdir. Kazandıklarının ya da işlediklerinin karşılığı olarak. Bu münafıkla müminin net farkıdır değerli kardeşler. Mümin Allah'ı razı etmek için uğraşır. Münafık da çevresini razı etmek için uğraşır. Münafık türbünlere oynar. Mümin Allah'a oynar. Münafık peşin yatırımdan yanadır. Müslüman ise vadeli, yani cennet yatırımından yanadır. Hemen değil. Onun için burada özellikle münafığın bütün amacı çevresini razı etmek. Onun için de yemin billah ediyorlar. Yani bizi mazur görün. Bize ayrı bir gözle bakmayın. Biz de Müslümanız. Bizi dışlamayın der. Allah Teala diyor ki fe'aridu anhum. Onları yüz çevirin demiyor Allah Teala. Bu ayetin çevirisiyle alakalı yeniden hatırlatayım. Nisa suresinin 63. ayetin ışığında bunu hatırlatmaya ve anlamaya çalışıyorduk. İ'raz demek, yüz çevirmek demek değildir. Hazreti Peygamber'in bir toplumu terk etmesi emredilmemiştir. Müşrik de dahil olmak üzere. Bu emir böyle değil. E'aridu anhum demek, onlara aldırmayın demektir. Onlardan vazgeçin, onları kendi hallerine bırakın demektir. Onlardan vazgeçin demek değildir yani. Onlardan vazgeçin, tamamen ilişkinizi koparın anlamına değil elbette. Burada yüz çevirmek diye çevrildiği için söylüyorum bunu. Allah Resulü'nün münafıklara karşı tavrı onlara aldırmamaktır. Onları kendi hallerine bırakmaktır. Ama kesinlikle onların pis olduğunu kabul etmek demek, ayet-i kerimede onlar pistir dedikten sonra Müslüman olarak onların pis olduğunu kabul etmek, onlara sevgi beslememeyi ve onlara yakın olmamayı gerektirir. Dolayısıyla uyanıklık yaparak fedakarlık yapmayan, uyanıklığa sayarak fedakarlıktan kaçınan bu insanlara hiçbir şey yapmamış gibi muameleyi Allah Teala yasaklıyor peygambere. Ve Hazreti Peygamber Tebuk dönüşü bizatihi ilk uygulayıcısı olmuştur bunun. Gerçek anlamda mazereti olmayanlar, laf olsun diye mazeret üretip peygamberin de tamam kalın dediği kimseleri döndükten sonra hiçbir zaman eskisi gibi Müslüman olarak görmemiştir. Samimiyetleri test edildi, onlara bir yaptırım uygulandı. Şimdi bir toplumda size karşı, size derken şahsınıza karşı demiyorum, inancınıza karşı, dava ve düşüncenize karşı ihanet eden bir insanın daha sonradan İhanet etmemiş gibi el üstünde, baş üstünde tutulması doğru değil kardeşler. Onun bir haddinin bildirilmesi lazım ya. Fedakarlık yapan insanla nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz? Hazreti Peygamber onlarla oturmayın dedi. Onlarla yan yana gelmeyin. Onlar sizinle aynı koltukta oturmak için uğraşırlar. Aynı kareye girmek için, aynı pozu vermek için çaba sarf ederler. Uğraşmayın onlarla, oturmayın, yanaşmayın. Onlar bilsinler ki yaptıkları yanlış. Yoksa fark etmeyecekse, onların yaptıkları bütün yanlışlar unutulup gidecekse, üzerine bir çizgi, bir sünger çekilecekse, o zaman herkes aynı yanlış yapar, herkesin yaptığı yanına kar kalacaktır. Bakın tekrar ediyorum. Dışlamak değildir bu. İlişki koparmak değildir. Düşmanlık yapmak değildir. Savaşmak değildir ya. Onlara eskisi gibi muamele yapmamaktır. Bilecek ki evet, bir Müslüman olarak, Müslüman olduğunu söyleyen birisi olarak ben bu yanlışı yaptım, bunun bedelini ödüyorum, anlayacak bunu. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsınız. Allah'a gelip yemin eden bu insanlara Allah Teala'nın söylediği budur. Onlar yemin ederler, bakın bizim niyetimiz, art niyetimiz yoktu. Ama Allah ne diyor? Fe'aridu anhum. Onları kendi hallerine bırakın. Aldırmayın onlara. Kendi toplumda da yaşasınlar.

0: Ama Müslüman muamelesine tabi tutmayın. Onlar ricsün, pisliktir. Pisliktir dedikten sonra temiz muamelesi ne yapıyorsunuz? Yapamazsınız. Onların varacağı yer cehennemdir. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْهُ عَنْكُمْ Sizin onlardan razı olmanız için yemin üstüne yemin ederler. فَاِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ Eğer sen onlardan veya siz onlardan razı olsanız bile فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Allah fasık bir toplumdan zaten razı olmaz ki. Sen istediğin kadar hoşnut ol. İstediğin kadar seni kandırsınlar, belli bir hizaya çeksinler. İstediğin kadar ellerini boyunlarına beraber poz verin. İstediğiniz kadar. Siz razı olsanız bile Allah onlardan razı olmaz. Niye? Çünkü fasık bir toplumdu. Gavurun birinin dediği gibi bir suda bir defa yıkanır, iki defa yıkanmaz. O bir defayı kaçırdıktan sonraki yıkanacağın su o nehrin suyudur ama o su değildir. Treni kaçırdıktan sonra geriye dönüş olmaz. Fedakarlığı mazeretsiz olarak ıskalamak, savsaklamak ve reddetmenin bedeli olması lazım. Bu bedel sonraki ayetlerde göreceğiz ama şimdiden sözü yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın Kâb bin Malik ve arkadaşlarına yani hiçbir mazeretleri yokken savaştan geri kalan Müslümanlara yaptırımı nasıldı? Biz şimdi biliyoruz 50 gün boykot, 40 gündü sonra 10 günde hanımlarıyla uzaklaşacaklar, ayrılacak, boşanma değil. Yani aile efradıyla birlikte olması yasaklanıyordu. Kalabalıklar içerisinde yalnız ve peygamberin kendisinin verdiği selamı bile almadığını kendisi söylüyor. Selamı alırken yüzünü çeviriyor. Düşünün bir arkadaşınız, bir dostunuz, bırakın peygamber, bir dostunuz, tanıdığınız birine siz selam verdiğiniz zaman sizin selamını duyduğu halde yüzünü çevirmesi neye bedel ya bu? Peygamber selamını almıyor. 40 gün sonra bir 10 gün daha 50 gün. Biz şimdi bunu söylüyoruz. Bu yasak konduğu zaman bunun 40 gün devam edeceğini kimse bilmiyor ki. Kaç 40 gün olacak belli değil ki. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların yaptığı yanlışın bedelinin ödetilmesini istiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi olmaz. Şunun için söylüyorum. Yanı başımızda Müslüman olduğundan şüphe etmediğimiz, gerçekten Müslüman bir insan olarak kendisini parmakla gösterdiğimiz birisi, münafıklık değil, kafir değil, böyle birisi bir yanlış yapmayacak, kimsenin yapmayacağı bir yanlış, bir Müslümanın yapmayacağı bir yanlış yaptığı zaman hiç yokmuş gibi muamele edemezsiniz. Onun bir defa bundan bir ders alması lazım. Ne gibi yani? Mesela dükkanı mı var? Ticareti mi var? Alışveriş yapmayın kardeşim. Mecbur musunuz ya? Adam cuma saatinde Allah Teala'nın ibadetine çağırıyor. Müezzinler adam dükkanında açılış töreni yapıyor. Müslümanlar da cuma sonrası gelip oradan alışveriş yapıyor. Gözünüzü sevdiğim be Müslüman. Dinine hakaret ediyor. Gidiyorsun adamın yaptığı hakareti kabul ediyorsun. Adam ikinci bir kez yapar, üçüncüyü de yapar. Haklı. Sen bir defa o izzeti yaşamıyorsun ki ya. Adam son derece haklı. Bir sonraki açılışta bu sefer dinine hakaret de eder. Çünkü nasıl olsa hakaret ettikçe müşteri geliyor. Böyle bir şey olmaz. Aleyhissalatü vesselam bu yaptırımı aynen uyguladı. Dinine hakaret eden, hatta fedakarlıktan kaçınan bu insanlara yaptıkları yanına kar kalmadı. Döndüğü zaman aleyhissalatü vesselam onlarla, Müslümanlarla oturur gibi oturmayı yasaklamıştı ve gerçekten bunu da aynısıyla uyguladı. Onun için Allah Teala, onlar sizi razı etmek için yemin ederler. Siz razı olsanız bile Allah onlardan razı olmaz. Çünkü onlar fasık bir toplumdur. Yoldan çıkan bir toplumdur dedi. El-A'rabu ayet 97. El-A'rabu eşeddu küfran ve nifaka. Bedeviler küfür konusunda, inkar ve nifak konusunda çok daha çetindir diğerlerine göre. Ve ecderu ellâ ya'lemu hudûde mâ enzelallâh alâ rasûlihî. Allah'ın Resulüne indirdiği haddi tanımama konusunda, Allah'ın peygamberine bildirmiş olduğu hududullahı, Allah'ın kırmızı çizgilerini tanımama konusunda çok daha şiddetlidirler bedeviler. Yani normal insanlardan farkları bu. Vallahu alimun hakim. Ve Allah Teala onları bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve bunların, bu bedevilerin içerisinde infak biçimine bakıyorsunuz. وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا Bu bedeviliğin verdiği kültür, anlayış, o bakış açısından dolayı bir infakta bulundukları zaman bunu angarya kabul ederler. Mahramen tam Türkçesi angaryadır. Yani yaptıkları zaman bir fazilet beklentisi yok. Yapamadıkları zaman da bir sevabı kaçırma endişesi yok. Yapmanın fazileti, kaçırmanın endişesi yok. Angarya'dan dolayı bu infakı yaparlar. Yapmazlar değil, bakın bedeviler. Yaparlar ama angarya olarak. Ve yetarabbasu bikumud devair. Ve sizin başınıza da felaketlerin gelmesini isterler. Aleyhim dairatus sev. Asıl bela ve musibet onlaradır. Vallahu semi'un alim. Allah semi'tir, işitendir ve her şeyi bilendir. İnfak ettikleri zaman neden angarya diye kabul ediyorlar? Neden mecbur infak etmek zorunda kalıyorlar? Çünkü infak etmedikleri zaman çizilecekler. İnfak ettikleri zaman da infak etmiş sayılacaklar. Ama Allah Teala dışa yansıyan kısımlarını değil, iç dünyalarında infakın mantalitesini ortaya koyuyor. Nedir infaktı? İnfaktaki amaçları? Yani angarya, baş belası nereden icap etti? Ve hatta arkasından söylediği ifadeye dikkat edin. Başınıza bir musibetin gelmesini isterler. Niye? İnfak etmek zorunda kalmasınlar diye. Fedakarlıktan özellikle kaçındıkları için bu fedakarlar neden olacak bir atmosferin, bir yapının ortadan kalkmasını beklerler. Yani şöyle bir sıkıntı olsa da kimse gelip bizden infak etmek zorunda kalmasak, bizden istemese gibi bir beklentiye girerler. Şimdi buna baktığımız zaman bedevi dedi değil mi? Arabi yani. Bedevi. Kim o? Kaba saba insanlar. Müslüman olduğunu söyleyen insanlar. Öyle olduğu için zaten infak etmek zorunda hissediyor kendilerini. Bakın bugün bunun motamot karşılığı ne biliyor musunuz? En lüzumsuz konularda servetlerini harcayan nice insanlar biliyoruz. Servetlerini harcayan nice kuruluşlar biliyoruz. Hem şahıs bazında hem özel kişi hem tüzel kişi olarak bunu bilerek söylüyorum. Ve Müslüman olduğunu söyleyen bu insanlar. Müslümanların öncülüğünü yapan bu insanlar. Fert veya kurum bazında en dandik konularla alakalı, affınıza sığınırım, servetlerini bağışlayanlar, servetlerini ortaya koyanlar Allah için birkaç kuruş verme konusunda isteksiz davranırlar. Vermek zorunda kaldığında da angarya sayarlar. Hatta vermemek için köşe bucak kaçarlar. 10 defa anlatırsınız, söylersiniz bir müminin ya da ümmetin ihtiyacını, onlar bunu vermemek için bahane ileri sürerler. Ama lüzumsuz konularda, mesela bir sanat, tırnak içinde sanat değil tabii ki, sözüm ona, bir sanat etkinliğinde milyarları harcamaktan çekinmezler. Niye? Çünkü türbünler puan kazandırıyor. Çünkü ye kürküm ye felsefesi var. Bu düşünceyle infak ediyor gibi görünüyor değil mi? Harcıyor ama servetini. Ama Allah için dendiği zaman 5 kuruşu çıkarıncaya kadar canı çıkıyor icabında. İşte bu tip insanların Müslüman olamayacaklarını, yani samimi bir Müslüman olamayacaklarını, bedevilerin hizasında, onların safında birer fert olacaklarını Allah Teala haber verir. Hatta böyle insanlar bazen yaşadığımız toplumda da bizimle omuz omuza durabilirler. Yani şöyle imkanların bol olduğu dönemde Müslümanlara, ümmete bir şeyler kazandıralım, yapalım diye fedakarlık için kapınıza gelen insanlara, kapılarına giden insanlara bunlar ne derler? Derler mi, düşünürler mi? Allah ikisini de söylüyor. Yani bu nedir ya, yeter artık, bıktık hakikaten. Şöyle bir an önce bu atmosfer bitse de herkesin kendi kafasına göre rahat edeceği, bir tatilini yaşayacağı bir dönem gelse. Sanki şöyle gibi mi? Affınıza sığınırım ama bu benim hatam olsun isterseniz. Mesela 28 Şubat dönemini acaba tatil anlayışına dönüştüren Müslümanlar gibi mi yani? Sanki biraz memnun mu olduk? Yani bu fedakarlıktan yorulduk, bıktık, usandık, bitkinlik düştü. Oh be, şöyle bir 8-10 yıl rahat edelim, hele dur bakalım. Dur bakalım dedikten sonra zaten tekrar toparlanacak da canımız çıkıyor. Biraz da buna benziyor biliyor musunuz? Hatta bu konuyla alakalı hadi diye insanları kamçılayan birileri ortaya çıktığı zaman da hadi bakalım ne duruyorsunuz ya, bu kadar niye gevşek dediği zaman da tüh ya, keşke bunlarla yine yüze kalmasaydık, farklı bir topluma mı gitseydik diye hicreti tersinden düşünmeye başlayan insanlar da yok değil. Bunları da biliyoruz. İşte Allah Teala toplumun adeta kimyasını çözüyor, ortaya koyuyor. İnfak etmezler değil. İnfak ederler ama infak ederken verdiklerini angarya olarak kabul ederler. Verdikleri zaman da ya vermeyecek bir zemin oluşsa da biz de kurtulsak artık bu kadar masrafa girmekten diye biraz da biz de konforumuza baksak, rahatımıza bakma hakkımız yok mu demeye başlarlar. Allah Teala'nın anlattığı budur. Peki Bedevilerin hepsi böyle midir? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de bir kesim eleştirilirken hiçbir zaman Allah Teala toptancı olmaz. Hiçbir zaman mesela ehli kitabın hepsini aynı kefeye koyarak hedefe koymaz. Ne yapar? Ehli kitabın yanlış özelliklerini, hatalı davranışlarını anlattıktan sonra mesela Ali İmran'da, mesela Maide Suresi bunun örneklerini görürsünüz. Anlatır, anlatır, yerin dibine sokar onları. Sonra dek içlerinden gözleri yaşaran nice Yahudi ve Hristiyanlar var. Sonra der ki onlardan niceleri var ki onlara bir dirhem verseniz o bir dirhem ise olduğu gibi teslim eden emin güvenilir insanlar var. Bunu niye söyledim? Geldiğimiz 99. ayette yukarıdan beri Bedevilerin eleştirildiği bir bağlamda bakın Allah Teala Bedevileri hepsi aynı kefeye koymamak suretiyle ne söylüyor? وَمِنَ الْعَرَابِ Bedevilerden kimileri de var ki مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret güne iman ederler. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ İnfak ettiğini Allah'a yakınlaşma aracı sayarlar. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ İnfak ettiği şeyi peygambere destek ve dua olarak görür. Bedevilerden bunu yapanlar da yok mu? Var tabii ki. اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ Ve gerçekten bu yaptıkları onlar için bir kurbettir, bir yakınlıktır. سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ Allah onları da rahmetin içerisine koyacak. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Allah gafur ve rahimdir. Hiçbir zaman Allah bedevileri toptan bir yere koymadı. İşte 99. ayet özelliklerini ve davranışlarını Allah Teala'nın hedef aldığını belirten açık ve net bir ifade. İçlerinde bunu yapanlar da var. Yaptıkları infakı Allah'a yakınlaşmak, peygamberin desteği olmak, peygambere dua ettirmek, peygamberin duasını kazanma aracı haline getirmek düşüncesiyle bunu yapanlar da var ki Allah onları kendi rahmeti içerisine koyacak. Allah gafur ve rahimdir. Rabbim bizleri de bunlardan eylesin inşallah. Sübhanekallahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Duyur.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Karanlık dünyayı iman güneşi aydınlatır. İslam karanlığı aydınlatmak için gelmiş olan bir dindir. İslamsız dünya aydınlatılmayı bekleyen kapkaranlık dünyadır. İslam, karanlık dünyaları iman ve ilimle aydınlatan bir hayat nizamı. Karanlığın ormanında gözünüz olmuşsa iman güneşi, sinek gibi görürsünüz dünyaya hükmetmeye kalkışan katil devletlerden dördü beşi. İslam'dan alınmayan ve İslam'a dayanmayan değerler, keyfi, küfri ve cebri değerlerdir. Küfri değerler ve prensipler serap gibidirler. Rabbimiz buyuruyor: İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz.

gerçekleştirilebilir bir bütündür. Bölünmeyi, parçalanmayı asla ve kat'a kabul etmez. Fıtri değerleri geçmişten günümüze taşıyarak geleceğe taşımak isteyenler iman merkezli olmak mecburiyetindedirler. İmandan kopan ve kopartılan değerler değersizleşmeye mahkumdurlar. Vahye bağlı ve bağımlı yaşamlar, İslam cephesini abat, küfür cephesini ise berbat eden yaşamlardır. Yüreklere vahiy yağmuru yağınca, hayat tarlasında sevgi tohumu patlar. Bir bir çöpe atılır hayatın amacı haline gelsin diye kucaklarda taşınan putlar. Karanlık bir dünyaya esir düşmüş Müslümanlar için bir mahreç, bir çıkış kapısı arandığında, İmanın gündeme gelmesinden hoşlanmayanlar, imanda sınıfta kalanlardır. İman sınavını geçmeyen bir kişi, bütün hayat sınavlarında sınıfta kalmış demektir. Umut bağlanmaz yalana, yalanın çelik kabuğuna, çağ hasret kaldı imanın güneş yüzlü çocuğuna. İmanın sözünü çağlara ulaştırmak için çığır açacak olanlara ihtiyaç var. İman çağrısı çağları aşan bir çağrıdır. İmana çağıranlar çağın gerisinde değil, ilerisinde olurlar. Arzusu Allah rızası olanın çağrısı hep imana olur. Sözlerin en kötüsüne sahip olanlar Allah'a davet edenlerin dışında kalanlardır. İnsanların dünya perest bir kişilik oluşumu içinde kendi nefislerine, ailelerine, birbirlerine, toplumlarına ve cihana karşı canavarlaştırdığı bir zamanda fıtratın sesini karanlıkta kalmışlara duyuracak bir çağrıya ihtiyaç vardır. Hiç şüphesiz bu çağrı iman çağrısıdır, Allah'a davet çağrısıdır. Allah'a iman penceresinden hayata bakmayanlar her şeye karşı kör ve sağır olurlar. İmanın aydınlatmadığı her şey zulmettir. Merkezinde iman olan bilgi kendisini hayata geçirmeyenden intikam alır. İman canlıdır, cana can olmak ister. Kişi yaşadığı gibi inanmaya başladığı andan itibaren vazgeçer imanı adanmış aşktan. Gözleri casus olur, söz taşır yalancı ve yabancı bakıştan. Hayatlarını keyfi, küfri ve cebri güçlerin emirlerine amade kılmayı caiz görenler, imanda tavizkarlık hastalığına yakalanmış olanlardır. İmanından taviz verenden her türlü kötülük beklenir. Kişi imanından taviz verince, ideolojilerden kaptığı miktarınca topluma kötülük dökecek. Kötülerin içinde kötülük üzere ölecek. Cahiliyede kalan canilerden geri kalmaz. Kendi dinine, imanına kıyan, başkasının canına da, malına da, onuruna da kıyar. Cahiliye düzenini içselleştirmiş bir kişiden dine, imana sadakat beklenemez. Cahiliyenin emrinde çalışan kişinin üstlendiği vazife, dini eğme, imanı bükme. Bin kelime kullanır, bini de kekeme. Dinine, imanına sadakati olmayanın her şeyi sakat olur. Dinde, imanda sakat olandan sadakat beklenmez. Sadıklarla beraber bir sadakat dünyası kurulmak isteniyorsa, dinde, imanda mutlak manada sadakat sahibi olunmalıdır. Esbab kapılarından geçmeden inayet kapılarına ulaşılmaz. Esbab kapıları kapanmadan inayet kapıları açılmaz. Bu asırda hayatın bütün karanlık noktalarını iman güneşiyle aydınlatmaya itiraz edene deriz ki, ideolojilerin içine kaçınca kayboldu hakikati gören gözlerin. İnsanların hayatını zehirlemeye başladı dilinden dökülen zehirli sözlerin. Genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde dahili ve harici İslam düşmanlarını sevindirmek isteyenlerin cümlesinin umudu, harekete geçirdikleri şirk merkezli tekerlekte. Siyasette, ticarette, mülkiyede, askeriyede, idarede acilen iman merkezli temizlik yapılmazsa bu tekerlek

0: kalır tümsekte. Vakit, Müslümanların iman merkezli duruş ve direnişte birleşmeleridir. Hayatın bütün karelerini imanla aydınlatmak, karanlıkta kalan hayatları kurtarmak için Müslümanlar söz ve işbirliği yapmaya mecburdurlar. Müslümanlar olarak cihanda cihat şuurundan, tek ümmet duruşundan, uhuvvet hukukundan uzak durdukça hep kaybeden biz olacağız. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası, makale arası. Makale arası.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde derslerimizin 123. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın son 3 sayfasını çalışacağız. Sayfa 218'de Eddersul Hadi ve Selasun başlığı altında, 31. ders diye tercüme ettiğimiz bu başlık altında bir diyalog yer alıyor. Bu diyalog sonrasında alıştırmalar var. Alıştırmalar bölümünde sıfat tamlamasına dair bir takım bilgiler ve beraberinde de sıfat tamlamasının alıştırmaları üzerinde duruluyor. Ders kitabımız toplam 220 sayfadan müteşekkil. Dolayısıyla programımızın bu bölümünde şayet oyalanmazsak, elimizi çabuk tutarsak, radyo dersleriniz, orta düzey derslerin şu an size sunmak için besmele çektiğim bölümü inşallah hitamı olacak, son bölümü olacak. Eğer yetiştiremezsek bir bölümde daha sizinle birlikte oluruz. Yetiştirebilirsek son programımızı efendim birlikte gerçekleştirmiş ve Rabbimize hamd ederek nokta koymuş oluruz. Eddersun hadi ve selasun, 31. ders. El müderris eyne talibanil cedidan, İki yeni öğrenci neredeler? Ali huma fil mektebeti, o ikisi kütüphanedeler. Zehba liye'huza el kutubel mukarrarate, programda yer alan kitapları almak için gittiler. Yani müfredattaki kitapları almak için gittiler. El müderris meta zehba, ne zaman gittiler? O ikisi ne zaman gitti? Ali zehba fil hissati saniyeti, o ikisi ikinci derste gitti. İkisi ikinci derste gittiler. Ya ustazu uridu an eşteriye mu'cemen arabiyyen, hocam ben Arapça bir sözlük almak istiyorum. Uridu an tedulleni ala mu'cemin ceyyidin, bana iyi bir sözlük tavsiye etmenizi istiyorum. Beni iyi bir sözlüğe yönlendirmenizi, iyi bir sözlük hususunda rehberlik yapmanızı istiyorum. Yol göstermenizi, kılavuzluk etmenizi istiyorum. El müderris İşteril mu'camel vasıytta fe innehu mu'camun ceyyidun. El mu'camel vasıytı al, bu bir sözlük ismi. El mu'camel vasıytı al fe innehu mu'camun ceyyidun, kuşkusuz o iyi bir sözlük. Zira o iyi bir sözlük. Ahmet اليوم ينتهي الجزء الثاني, bugün ikinci cilt, ikinci bölüm bitiyor. Bugün ikinci bölüm bitiyor. متى نبدأ الجزء الثالث, üçüncü bölüme, üçüncü cüze ne zaman başlayacağız? المدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله, İnşallah gelecek hafta. نقرأ اليوم الصفحتين الأخيرتين من الجزء الثاني, bugün ikinci bölümün, ikinci cildin son iki sayfasını okuyacağız. Peki efendim, temarin bölümüne bakalım. Alıştırmalar. Birinci alıştırma, ecib anil esiletil atiye, aşağıdaki soruları cevapla. Soru 1. Eyne zehebet talibanil cedidani ve lime, İki yeni öğrenci nereye gittiler ve niçin gittiler? Şöyle diyebiliriz. Huma zeheba ilel mektebeti veya zehebet talibani cedidani ilel mektebeti. Peki lime sorusunun limada anlamında bu. Niçin anlamında. Bunu da şöyle cevaplarız. Liye'huza el kutubel mukarrarate. Programda yer alan, müfredatta yer alan kitapları almak için. O zaman bu sorunun cevabı topluca ifade etmem gerekirse zehebet talibani cedidani ilel mektebeti liye'huza el kutubel mukarrarate. Soru 2. Mada yuridu aliyyun en yeşteriye? Ali ne satın almak istiyor? Yuridu aliyyun en yeşteriye mu'cemen arabiyyen. Cevabımız böyle olmalı. Yuridu en yeşteriye mu'cemen arabiyyen. O Arapça bir sözlük almak istiyor. Soru 3. Meta yebdeut dullabul cüz'es salise? Öğrenciler 3. cilde 3. bölüme ne zaman başlayacaklar? Ne diyelim? يَبْدَعُ الطُّلَّابُ الْجُزْءَ الثَّالِثَ فِي الْأُسْبُعِ الْقَادِمِ İnşallah. İnşallah öğrenciler 3. bölüme gelecek hafta başlayacaklar. Peki efendim, sayfa 218'deki çalışmamızı tamamladık. Sayfa 219'a geçiyorum. Sayfa başında ikinci alıştırma. عِنْدِي مُعْجَمٌ جَيِّدٌ. Benim iyi bir sözlüğüm var. هُنَا جَيِّدٌ نَعْتٌ. Bu cümlede burada ceyyid naattır, yani sıfattır. En-na'tu yetbe'ul men'ute fil umuril atiyeti. Na'at men'uta aşağıdaki durumlarda tabi olur. Bizim genellikle sıfat mevsuf diye bildiğimiz, öğrenciler arasında sıfat mevsuf kavramlarıyla dolaşan ifadeler Arapça gramer kitaplarında na'at men'ut kavramlarıyla daha çok, daha yaygın biçimde yer alır. Peki birinci madde fil i'rabi, yani naat men'uta bir diğer ifade ile sıfat mevsufa i'rabta tabi olur. Ne gibi? Nahvu 1. Hâzâ kitâbun cedîdun. Bu yeni bir kitaptır. Cümle 2. Qara'tu kitâben cedîden. Qara'tu kitâben cedîden. Yeni bir kitap okudum. Cümle 3. Hâzâsmu kitâbin cedîdin. Bu yeni kitabın adıdır. Peki bu cümlelerde cedid sıfat kitap mevsuftur veya bir diğer ifadeyle cedid naat kitap men'uttur. Birinci cümlede kitap merfu olduğu için cedid de merfu olmuştur. İkinci cümlede kitap mansub olduğu için kitaben şeklinde cedid de cediden şeklinde mansub olmuştur. Üçüncü cümlede kitap mecrur olduğu için cedid de mecrur olmuştur. Birinci cümlede kitap hâzâ müptedasının haberi konumunda olduğu için merfudur. Sıfatta o yüzden merfu olan müptedanın haberine tabi olmuştur. İkinci cümlede kitap qara'tu kitâben cedîden cümlesinde kitap bulunduğu cümlenin mef'ulün bihidir mansuptur. Bu münasebetle cedîden de mansup olarak gelmiştir. Yani cedîd sıfatı da mansup olarak kullanılmıştır. Üçüncü cümlede hâzâsmu kitâbin cedîdin cümlesinde kitap kendisinden önce gelen isim kelimesinin mudafun ileyhidir. Mecrurdur. Bu münasebetle cedid de mecrur olmuş. Cedidin şeklinde gelmiştir. Yani İrab'da İrab bakımından, hareke bakımından naat men'uta tabidir. 2. Et-tezkir ve te'nis. Bunu fit-tezkiri ve te'nisi diye anlayabiliriz. Müzekkerlik mühendislikte naat men'uta tabidir. Nahvu şunun gibi. Ahmedu lehubnun kebirun ve bintun sagiratun. Ahmet'in büyük bir oğlu ve küçük bir kızı vardır anlamındaki cümlede ibn kelimesi müzekker olduğu için onun sıfatı olan kebir de müzekkerdir. Bint kelimesi müennes olduğu için onun sıfatı olan sagira da müennes olarak gelmiştir. Üçüncü olarak fil ifradi ve tesniyeti vel cema müfretlik müsennalık yani tesniyelik ve cemlikte çoğullukta naat men'uta tabidir. Müfret, müsenna, cem açısından müfret oluş, müsenna oluş, cem oluş cihetinden ne gibi? Nahvu lena mudirun salihun. Bizim iyi bir müdürümüz var. Burada müdir müfred olduğu için salih de salih müdiren sıfatıdır. O da efendim müfred olarak gelmiştir. Ve müderrisani ceyyidani, iki iyi öğretmenimiz var anlamındaki cümlede. Müderrisan tesni olduğu için ceyyidan da tesni olarak gelmiştir. Ve zümela o müştehidun, ve çalışkan arkadaşlar anlamındaki ifadede, terkipte zümela çoğul olduğu için, cem olduğu için onun sıfatı olan müştehidun'e de cem, yani çoğul olarak gelmiştir. O zaman müdir müfret, salih müfret, müderrisan müsenna, ceyyidan müsenna veya diğer adıyla tesniye, zümela cem çoğul, müştehidun'e cem çoğuldur. Bizim iyi bir müdürümüz, iyi iki öğretmenimiz ve çalışkan arkadaşlarımız vardır diye tercüme ederiz bu cümleyi. Dördüncü olarak et-tarif ve tenkir. Fit-tarifi ve tenkiri, marifelik nekralıkta naat men'uta tabidir. Yani nitelenen marife ise niteleyen de marife olacaktır. Nitelenen nekira ise niteleyen de nekira olacaktır. İndi seyyaratun cedidetun, benim yeni bir arabam var. Burada seyyara nekiradır. Cedide de onun sıfatı olarak gelen cedide de nekiradır. Es-seyyaratul cedidetu galiyetun, yeni araba pahalıdır anlamındaki bu cümlede es-seyyara marif olduğu için onun sıfatı olan el-cedidetu de marif olarak gelmiştir. Üçüncü cümle eyne Muhammedun el-yabaniyyu, Japon Muhammed nerede anlamındaki bu cümlede Muhammed men'uttur. Onun natı, sıfatı konumunda olan el-yabani marif olarak gelmiştir. Çünkü Muhammed alemdir. Yani özel isimdir. Özel isim olması hasebiyle, başında lam-ı sarif bulunmasa bile marife sınıfında, marife isimler sınıfında yer aldığından onun sıfatı konumundaki el-yabani de, daha doğrusu yabani de el taşımak, marif olarak gelmek durumundadır. Dördüncü örnek, hati defter rakel evvele. Buradaki defter kelimesi kendisinden sonra gelen ke zamirine mudaf olduğu için marifelik kazanmış. Dolayısıyla defterin sıfatı olan el evvel de bu şekliyle, daha doğrusu evvel de başında lam-ı tarif taşıyarak el evvel şeklinde marife biçimde kullanılmıştır. İlk defterini getir, hati defter rakel evvele, ilk defterini getir anlamındaki bu cümlede defter men'ut, el evvel naattır. Peki efendim, bu açıklamalardan sonra bu sayfada, sayfa 219'da yer alan 3. alıştırmada bizden isteneni yerine getirelim. Ayyinin na'te vel men'ute fi kulli misalin mimma ye'ti. Aşağıdakilerin her birinde na'at ve men'utu tayin et. Yani sıfat mevsufu belirle. Cümle 1. Uridu en eşrabe ma'en bariden. Soğuk bir su içmek istiyorum anlamındaki bu cümlede bariden na'at ma'en men'uttur. Cümle 2. Ekra'ul Kur'an'el kerime kulle sabahin. Her sabah Kur'an okurum anlamındaki bu cümlede el kerim na'at el Kur'an men'uttur. Cümle 3. Eskunu fi beytin cemilin. Güzel bir evde oturuyorum anlamındaki bu cümlede cemil na'at beyt men'uttur. Cümle 4. La tektuba bil kalemil ahmeri. İkiniz kırmızı kalemle yazmayın anlamındaki bu cümlede el ahmer na'at el kalem men'uttur. Cümle 5. Fi hayyina mescidun kebirun. Bizim mahallemizde büyük bir cami var anlamındaki bu cümlede kebir naat mescid men'uttur. Lehu minaratani ya da menaratani cemiletani, onun iki güzel minaresi vardır anlamındaki cümlede ise cemiletani naat menaratani men'uttur. Cümle 6. Eynel müderrisu nel cududu, yeni öğretmenler nerede anlamındaki bu cümlede el cudud naat el müderrisune men'uttur. Kitabımızın son sayfası olan 220. sayfaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Sayfa başında 7. cümle hafiztu surateyni tavileteyni, iki uzun sure ezberledim anlamındaki bu cümlede tavileteyni naat surateyni men'uttur. Cümle 8. Hum ricalun salihune, bu cümlede salihune naat ricalun men'uttur. 7. cümleyi iki uzun sure ezberledim diye tercüme ettik. 8. cümle onlar salih insanlardır, salih adamlardır, yani iyi adamlardır anlamındaki bu cümlede salihune efendim naat ricalun men'uttur. Bunlar arasındaki uyumlara dikkat çekmiyorum ben. Yani sureteyni mesela sayısı bakımından tesniye olduğu için tavileteyni de tesniye olarak gelmiştir. Sureteyni mesela nasb durumundadır. Nasb alameti ya'dır. Tavileteyni de aynı şekilde nasb alameti ya olacak şekilde müsenna sigada gelmiştir. Hum ricalun salihune de nitelenen varlık, yani rical cem olduğu için salihune de cem olarak gelmiştir. Bu tür bir önceki sayfada açıklandığı şekliyle aralarında belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareket açısından uyum olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bir önceki sayfada, sayfa 219'da ders kitabınızda sıfat mevsup ilişkisi, naat menut ilişkisi açıklanırken efendim bir takım maddeler sayıldı, dört madde sayıldı, şu şu şu şu açılardan naat menuta tabidir diye, ben bunu kısaca sıfat mevsufa, bir diğer ifadeyle naat menuta boş açısından tabidir diyorum. Yani boşun o'su nerede? O şimdi asker. Gereğine kaldı BSCH. Sıfat mevsufa belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareke açılarından tabidir diyorum. 9. cümle ene ahuke sagiru, küçük kardeşin nerede? Es sagiru naat ehu menuttur. 10. ve son cümle mâzâ gâle leke ahmedu el-Pakistaniyyu, Pakistanlı Ahmet sana ne dedi anlamındaki bu cümlede el-Pakistani naat, Ahmet ise menuttur. 4. ve son alıştırma ekmil kulle cümleti mimma yeti bi naatin münasibin ve zıbithu bi şekli. Peki aşağıdaki cümlelerin her birini uygun bir sıfatla tamamla ve harekele anlamındaki bu talimatın hemen yerine getirilmesini sağlayalım. Cümle 1. Ben kendime göre ifadelerle, sıfatlarla tamamladım. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Evet, ben lezzetli bir yemek yedim ve bir Türk kahvesi içtim anlamında. Ekeltu ta'amen lezîzen ve şeribtu kahveten türkiyeten. Cümle 2. Yeni öğrenciler nerede anlamında. Eynet tullâbul cududu. Cümle 3. Benim iki mühendis erkek kardeşim ve iki öğretmen kız kardeşim var anlamında. Li ehavani muhendisani ve uhtani muallimetani. Cümle 4. İki yeni kalem satın aldım anlamında. İşte raytu kalemeyni cedideyni. Benim pahalı bir saatim var anlamında. İndi saatun galiyetun. Sınıfta kırık sıralar var, kırık masalar var anlamında. Fil fasli mekatibu meksuratun. Cümle 7. Bu eski araba veya şu eski araba yeni öğretmenindir. Şu eski otomobil yeni öğretmene aittir anlamında. Tilke seyyaratul kadimetu lil mudarrisil cedidi. 8. cümle eskunu fil mehca'i el hamisi. Bunun anlamını söyleyeyim. Ben 5. yurtta kalıyorum. 5. yurtta kalıyorum anlamında. Eskunu fil mehca'il hamisi. Ben 5. yurt dedim de siz de 6. yurt deyin. Ne bileyim 4. yurt, 3. yurt deyin. Veya eski yurt, yeni yurt. Kendi isteğinize göre şekillendirin. Cümle 9. Eyne seyyaratu ke el kadimetu veya eyne seyyaratu ki el kadimetu. Muhatabımız erkekse seyyaratu ke, bayansa seyyaratu ki. Peki senin eski otomobilin nerede anlamında? Eyne seyyaratuke ya da seyyaratukil kadimetu. 10. ve son cümle İbrahimu ben el-Pakistaniyyu dedim de yani siz el-Afganiyyu diyebilirsiniz. Bir başkası el-Irakiyyu diyebilir. İbrahimu el-Pakistaniyyu talibun müştehidun. Pakistanlı İbrahim çalışkan bir öğrencidir. Veya Afganistanlı İbrahim çalışkan bir öğrencidir anlamında İbrahimu el-Afganiyyu talibun müctehidun. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı Medine İslam Üniversitesi yayınlarından olan ve Medine İslam Üniversitesi'nde öğrenim görmek amacıyla oraya giden öğrencilere hazırlık sınıflarında okutulan bir seri mahiyetindeki bu serinin, Arapça öğretim serisinin, ki bazı yayın evlerinin baskısına göre 3, bazı yayın evlerinin baskısına göre 4 ciltten müteşekkil olan, ki biz 3 ciltlik baskıyı esas alıyoruz malumunuz, ikinci cildini tamamladık. İster 3 ciltlik ister 4 ciltlik baskı olsun, zaten birinci ve ikinci ciltlerinde herhangi bir fark yok. 3 ciltlik efendim baskıyla 4 ciltlik baskı arasında tek fark şu: söz konusu kaynağı yurdumuzda, memleketimizde 4 cilt olarak basan yayın evi 3. cildi 2'ye bölmüş ve yarısına 3, yarısına da 4. cilt adını vermiş. Sadece bu kadarlık bir fark var. Sayfa 221 ve bakıyorum devamında 222 ve 223'te bu kitapta yer alan toplam 31 dersin ihtiva ettiği konular, gramatik muhteva burada verilmiş. Hangi konunun size kazandırıldığı burada kaydedilmiş. Bunu ilgilenenler okuyabilirler. Ben üzerinde durmayacağım buranın. Fihrisul Mevduat, evet, konu fihristi, konuların fihristi başlığı altında sayfa 221 ve devamında 223'te bu bilgi sizinle paylaşılmış. Efendim, radyo dershanesi orta düzey dersleri tamamladık. Yüksek düzey derslerde inşallah Durusul Lugatil Arabiyye serisinin 3. kitabını okuyacağız. Cenab-ı Hak'tan 3. kitabı da sizinle birlikte çalışmamız, paylaşmamız fırsatını bize bahşetmesi duası ve niyazıyla. Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Ertelemeden, üşenmeden ve asla vazgeçmeden yolunuza devam etmeniz duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş.

0: bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor. Ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
1: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Bir farzı ayn ilmi hatırlatmak. Abdullah Dahi. Meşhur İslam alimlerinden Allame İbni Abidin Reddül Muhtar Aled Dürrül Muhtar adlı eserinde ilim konusunda şunları kaydeder. Metin. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye. Bilmiş ol ki ilmi öğrenmek farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere evvela iki nev'idir. Farz-ı ayn bir kimsenin dini için muhtaç olduğu miktar ilimdir. Farz-ı kifaye başkalarına fayda vermek için halen muhtaç olduğu miktardan fazlasını öğrenmektir. İzah, ilimden murat, ahirete ulaştıran ilimdir yahut ondan e'amdır. Allami fusulünde şunları söylemiştir. Kulun dinin icrası, Allah için amelinin ihlası ve kullarıyla muaşereti hususunda muhtaç olduğu ilmi öğrenmesi İslam'ın farzlarındandır. Her erkek ve kadının din ve hidayet ilmini öğrendikten sonra abdest, gusül, namaz ve orucunu öğrenmesi, nisaba malik olanın zekatı, kendisine hac farz olanın haccı, ticaretle meşgul olanın alışverişi öğrenmesi farzdır. Ta ki sair muamelatta şüphelerden ve mekruh olan şeylerden korunabilsinler. Sanat sahipleri ve diğer herhangi bir işle meşgul olanlar da böyledir. Haramdan korunmak için onların da meşgul oldukları işin hükmünü bilmeleri farzdır. Tebyinül Meharim'le nam bulmuş eserde şöyle deniliyor. Beş farzla ilmi ihlası öğrenmenin farz olduğunda şüphe yoktur. Çünkü amelin sahih olması buna bağlıdır. Helali, haramı ve riyayı öğrenmek de farzdır. Zira ibadet eden kimse riya yaparsa amelinin sevabından mahrum olur. Hasetle ucbu yani kendini beğenmeyi öğrenmesi dahi farzdır. Çünkü bu iki şey ateşin odunu yediği gibi ameli yerler. Alışveriş, nikah, talak gibi şeyleri yapmak isteyenlerin de bunları öğrenmeleri farzdır. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdendir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. İhtiyaten cahil, imanını her gün, karısının nikahını da ayda bir veya iki defa şahit huzurunda tazelemelidir. Çünkü hata erkekten sadır olmasa bile kadından çok sudur eder. Merhamet olunmuş hayırlı ümmetin mükellef olan her ferdin durumuna göre üzerine farz olan ilim konusunda İslam fakihlere böyle diyorlar. Yarattığı her varlık üzerinde mutlak hakim alemlerin Rabbi Allah Teala, şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur buyurur. Süfyan bin Uyeyne radıyallahu anha ilmin fazileti sorulunca şöyle dedi. Sen yüce Allah'ın önce ilmi zikredip şöyle dediğini duymadın mı? Şu halde iyi bil, gerçekten Allah'tan başka ilah yoktur. Sonra ona ameli emredip günahın için mağfiret dile buyurdu. Mağfirete sebep olacak şey de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Kişiye ancak bu sözle mağfiret edilir. Başka şeyle mağfiret edilmez. Kim la ilahe illallah derse ona mağfiret edilir. O inkar edenlere de ki eğer vazgeçerlerse geçmişte yaptıkları şeyler bağışlanacaktır. Onlar bağışlanma dilemektelerken de Allah onları azaplandıracak değildir buyurdu. Buradaki bağışlanma istemek İslam'ı tevhid etmek demektir. Bundan böyle dedim. Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten o çok bağışlayıcıdır. Buyurarak ondan başka ilah olmadığına şahitlik ediniz deyip sonra ameli zikretti. Yine Allah'ın bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, süresi ve konusu mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın diye buyurduğunu, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir, imtihan konusudur diye buyurduktan sonra başka bir yerde şu halde onlardan sakının diye buyurduğu gibi, bilin ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz şeylerin beşte biri muhakkak Allah'ın, Resul'ün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur diye buyurup bundan sonra ameli emreden buyrukları duymadın mı? Şirksiz tevhidin ve katıksız imanın anlaşılıp salih amelin gereği gibi işlenmesi için önce ilim. Kaynağı vahiy olan, yani Kur'an ve sünnet olan bir ilim. Erkek olsun kadın olsun her muvahhid mümin kula farz olan ilim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İlim aramak her Müslüman üzerine farzdır. Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Gerek akidevi gerekse ameli olan halin ilmini kaynakları ve delilleriyle öğrenmek her imkan sahibi olan mükellef muvahhid mümin ferdin üzerine farzdır ki ertelenmesi başlı başına suçtur ve günahtır. Allame İbni Abidin'in Sinanuddin Yusuf bin Abdullah el-Amasi el-Rumi el-Hanefi'nin Tebyinül Meharim adlı eserinden yaptığı ilimle ilgili naklin önemli bir kısmına tekrar bir göz atalım. Haram kılan, küfre müeddi olan sözleri öğrenmek de farzdır. Yemin ederim ki şu zamanda bunlar en mühim şeylerdir. Zira çok defa avamın küfre varan sözler söylediklerini işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildirler. Bir İslam fakihi olan bu alim, yemin ederek zamanındaki en mühim şeyi beyan ediyor. Mümin Müslümanların elfaz-ı küfrü öğrenmeleri, onların üzerine farzdır. Müslüman kişiyi imanından sonra küfre döndürecek elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür diye bilinmelidir ki, Allah'ın lütfuyla kazanılan iman iyice korunmuş olsun. Bu hakikatten dolayı, mesuliyetlerinin şuurunda ve idrakinde olan İslam alimleri imanı korumak konusunda eserler yazmış, mümin Müslümanlara sunmuş, onları bilgilendirip aydınlatmışlardır. Bu değerli İslam alimlerinden biri de İslam adına devlet olan Osmanlı Devleti zamanında yaşamış Mehmet Emin Efendi'dir. Mehmet Emin Efendi, Latin harflerle sadeleştirip küfür sözler adıyla neşredilen risalesine Hıfz-ı İman adını vermiş ve konunun önemini ön sözde şöyle beyan etmiştir. Bu zamanda cahil çok olup heva ve arzularına uyarak dünyaya muhabbet, dünya işlerini tedarik ve dünya lezzetlerine karşı aşırı düşkünlük içerisindeler. Öyle ki nice insanlar gaflet içerisinde bulunmaları sonucu mekruh ve haram şeylerle uğraşıyorlar. Küfür sözler konuşmaları ya da küfür iktiza eden insanlarla kaynaşmaları sebebiyle imanları selb olmaktadır. Hatta kimi mümin kişilerde cehl ve gafletleri sebebiyle küfür sözler söyleyerek İslam dairesinin dışına çıkmaktadırlar. Kişi hür düşüncesi ve rızasıyla ambarındaki tohumuna, kişilerdeki zahiresine, kasasındaki altın gümüşlerine ve paralarına, pullarına gösterdiği itibar ve muhabbet kadar da İman ve dinine muhabbet gösterseydi, iki cihanda da aziz ve bahtiyar olurdu. Allah'ın cennetteki nimetlerine nail olur, onun azaplarından emin ve rızasına muvafık düşerdi. Bu sebepten dolayı hakir, gayrete gelip şeriat ulemasının küfür sözlerini açıkladıkları meşhur kitaplar ki, Şifai-i Şerif ve Hanefi mezhebine uygun fıkıh kitaplarından Bedrur Reşid, Aliül Kari Şeyhüşşifa, Damat, Tarikat-ı Muhammediye, Vesile Şerhi, İmam Birgivi Risalesi ve diğerleri. Bu adı geçen kitaplardan küfür sözlerinin en önemlilerini bu risalede Rabbimin inayetiyle topladım. Umarım ki bu risale birçok kişinin imanlarını korumalarına rehberlik etmiş olur. Okuyup anlamaları sebebiyle. Bundan dolayı bu risaleye Hıfz-ı İman adını verdim. Bu risalede kaleme alınanları öğrenmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Kur'an okumaktan sevabı daha çoktur. Niçin diye bir soru sorulacak olursa cevabınız şudur. Çünkü küfür söz imanı iptal eder. Kişiyi iman dairesi dışına atar da onun için. O zaman namaz, oruç ve diğer amellerin faydası kalmaz. İmanı bilmemek gibi. Zaten imanın ne olduğunu bilmezse diğer amellerinin faydası olmaz. Müellif daha sonra risaletin bölümlerini ve küfrün çeşitleriyle hükmünü beyan edip şöyle diyor. Küfri hükmü de üç şeyle olur. A. İtikatla olur. Allah'ın insan ya da bir cisim, nesne, eşya suretinde olduğuna itikad etmek gibi. B. Tatbik ve körü körüne taklitle olur. Hiçbir zaruret olmaksızın kafirlere mahsus olan kıyafeti giymek gibi. C. Dille olur. Fakihlerin küfür sözlerdir dedikleri sözleri zaruretsiz söylemek gibi. Zira bir kafir bir sözüyle kelime-i şehadet mümin olduğu gibi bir mümin de bir sözüyle kelime-i küfür kafir olur. Nitekim İmam Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacaktır. Fukahanın kelime-i küfür, fiili küfür ve itikadi küfür dedikleri şeylerden birini zaruretsiz irtikap ederse onun imanına, tasdikine, ikrarına ve kıble ehli oluşuna itibar edilmez. İslam'da Allah ve Resulünün katında müçtehitler, fakihler, alimler ve müminler yanında kafir olur. Tevbe edip dönüş sağlamayacak olursa cehennem ateşinde ebedi olarak kalmaya mahkum olur. Tevbe edecek olursa mümin olur. Nikahını tazelemesi, yenilemesi kendine vacip olur. Yegane rehberimiz ve ilahımız Allah Teala şöyle buyurdu. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. İslam adına bir devlet olan Osmanlı Devleti döneminde devlet İslam devleti, ülke İslam ülkesi. Darul İslam'ken İslam alimleri imanı korumak konusunda bu kadar endişe taşırken ya yaşadığımız bu dönemde ne demeli ve ne yapmalı? İslam toprakları çağın zalim tağuti güçleri tarafından işgal edilmiş ve paramparça edilmiştir. Her parçasında kendi uşakları olanlarla birer kukla devletçik kurulmuştur. İslam devleti yıkılmış, İslam milletinin başı olan hilafet makamı kaldırılmış, tağutların egemenliğindeki devletçiklerde İslam'ın hükümleri yasaklanmış, tağuti hükümlerle hükmedilmiştir. İşgal edilen İslam topraklarındaki Müslümanım diyen halk kitleleri esaret altına girmiş, gayri İslami küfür ve şirk hükümlerine boyun büktürülmüş, karşı çıkan yüz binlerce Müslüman dar ağaçlarına asılmış, kurşuna dizilmiş ve şehit edilmiştir. Yine yüz binlercesi tağutun zindanlarında çürütülmüş ve işkence altında can vermiştir. Aynı korkunç zulüm bütün şiddetiyle devam etmektedir. Çağdaş cahiliyenin egemenliğinde eğitilen nesiller, akidevi ve ameli olarak İslam'dan uzaklaştırılmış batıl dinlerin yani ideolojilerin ve düzenlerin istediği tipte yetiştirilmiştir. Tağuti yönetimler tarafından cahil bırakılan halk kitleleri gerek akide gerekse amel konularında bilerek veya bilmeyerek elfaz-ı küfür söylemekte, ef'al-i küfür işlemekte ve efkar-ı küfrü gündeme getirmektedirler. Yani gerek düşünce ve inanç, gerek amel, gerekse sözlerle Müslüman bir kişiyi iman ve İslam dairesinden çıkaran şeyler gündeme gelmektedir. Bu konunun üzerinde çok durulmalı, insanlara gerçekler anlatılmalı ve ulaşılan kişiler uyarılmalıdır. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, katıksız iman etmiş olan müminlerin dillerine sahip olmaları, hayırdan başka şey söylememeleri konusunda dikkatli oldukları müddetçe cennet ehlinden olacaklarının müjdesini vermektedir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Her kim bana iki bacağı arasındaki organıyla iki çene kemiği arasındaki organını günahtan korumaya kefil olursa ben de o kimseye cennete kefil olurum." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olan ya hayır söylesin ya da sussun." Erkek olsun, kadın olsun, Müslüman olan bir şahsiyet düşüncelerini, dilini ve halini kontrol altında tutmalı, hayırlı olanı düşünmeli, hayırlı olanı söylemeli ve hayırlı olanı yapmalıdır. Hayırlı olan Allah Teala'nın razı olup emir buyurduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyip yaptıklarıdır. Hayırlı olan İslam'dır ve İslam'a uygun olan şeylerdir. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh hadisin şerhinde şunları söyler: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ya hayır söylesin yahut sussun buyruğunun anlamı şudur: eğer konuşmak isterse söyleyecekleri kesinlikle karşılığında sevap alacağı hayır vacip ya da mendup bir söz konuşsun. Eğer konuştuğundan ötürü sevap alacağı bir hayır olduğunu görmeyecek olursa konuşmayıp sussun. Bu konuştuğunun haram olduğunu, mekruh ya da her iki tarafı eşit bir mübah olduğunu görmesi arasında da bir fark yoktur. Buna göre mübah söz terk edilmesi emredilmiş, haram ya da mekruha çekme konusu dolayısıyla söylenmemesi teşvik edilmiştir. Böyle bir hal ise adeten çok ya da çoğunlukla görülen bir husustur. Yüce Allah da o bir söz söylemeye dursun, mutlaka onun yanında görüp gözetmeye hazır biri vardır" buyurmaktadır. Selef ve alimler, kulun ağzından çıkan hepsi sevabı veya cezayı gerektirmeyen mübah sözler olsa dahi ayetin genel olması dolayısıyla yazılır mı yoksa ancak sevap ya da ceza türünden karşılığı olanların mı sadece yazıldığı hususunda görüş ayrılığı içerisindedirler. İbn Abbas radıyallahu anhüma ve onun dışındaki diğer ilim adamları ikinci kanaattedir. Buna göre ayet-i kerime tahsis edilmiş olur. Yani kişi karşılık görmeyi gerektiren her ne söz söylerse demek olur. Kişinin haramlara yahut mekruhlara çekilmemesi için şeriat pek çok mübahlardan uzak durmayı teşvik etmiştir. İmam Şafii bu hadisin anlamından hareketle şöyle demiştir: "Konuşmak isterse önce düşünsün. Konuşmasından dolayı aleyhine bir zarar olmayacağını görürse konuşsun. Şayet onda bir zarar olduğunu görür yahut şüphe ederse konuşmaktan vazgeçer." Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez. Fakat o söz yüzünden cehennemde 70 yıl dibe doğru gider." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğuyla batı arasından daha uzak bir yerine düşer." Süleyman bin Süheym, Hakem el-Gıfari'nin kızı olan annesinden bildiriyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: kişi bazen cennete öyle bir yaklaşır ki arada neredeyse bir arşınlık mesafe kalır. Ancak söylediği bir sözden dolayı burasıyla San'a arasında olan mesafeden daha fazla uzaklaşır." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi ehemmiyet vermeyerek söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı öfkelendirecek kelimelerden bir kelimeyi hiç ehemmiyet vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer." Bir söz, bir kelime, tevhid de bir söz ve bir kelimedir. şirk de. İman da bir söz ve bir kelimedir, küfür de. O halde ağızdan çıkan söze ve kelimeye çok dikkat etmeli, bin düşünüp bir söylemeli. Yegane Yaradanımız ve Rabbimiz Allah, insan kullarına iki kulak, bir dil vermiştir. Bunun hikmetlerinden birisi de çok dinleyip az konuşmaktır. Konuştuğunda da dikkatli ve hayırlı şeyleri konuşmak gerekir. Hele hele elfaz-ı küfür konusunda bütün güç, gayret ve imkanı kullanarak bu sözlerin kullanılmamasına çok dikkat edilmelidir. Malum olduğu üzere İslam zahire hükmeder. Kişi muhatabının söylediklerine her ne kadar iyi niyet ve hüsn-i zanla yaklaşsa da İslam'ın zahire hükmeder olduğu ilkesini unutmamalı. Bu ilkenin hakkını vermeli ve adil şahitliğini yapmalıdır. Yegane Rabbimiz ve İlahımız Teala şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Alemlerin Rabbi Allah'ın kadrinin yanında diğer kadirlerin hiçbir değeri yoktur. Allah'ın kadri bütün kadirlerden yücedir. O halde hakkı ayakta tutup adaleti yerine getirmek gerekir. Malum olduğu üzere vekil asıl gibidir ve vekil edilen konuda aslın yerine geçer. İmam Serahsi Mebsut isimli ünlü eserinde vekalet konusunda şöyle der: Ali radıyallahu anh'a Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'ı vekil olarak görevlendirmişti. Abdullah zeki bir genç olup onun hakkında Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: O benim vekilimdir. Onun aleyhine hükmedilen benim aleyhime hükmedilmiştir. Onun lehine hükmedilen benim lehime hükmedilmiştir. Bu ifade vekilin, vekil edenin yerine geçtiğine ve onun aleyhine verilen hükmün vekilin aleyhine verilmiş sayıldığının delilidir. Kendisini Müslüman kabul eden kişi, kişiler ya da kitleler ferdi olarak elfaz-ı küfür olan sözlerini hiçbir ikrah olmadan bilerek veya bilmeyerek, bile bile yahut yanılarak kullandıkları gibi yönetim makamına vekiller seçip göndermekte, seçtikleri vekilleri inansın ya da inanmasın, yine hiçbir ikrah olmadan elfaz-ı küfür olan sözleri söylemekte ve bundan dolayı dünyalık makamlarla servetler elde etmektedirler. İman ve İslam konusunda bu çağın felaketlerinden birisidir elfaz-ı küfür, ahval-i küfür ve efkar-ı küfür. Rabbimiz Allah Teala'nın kulları içinde Allah'tan ancak alim olanlar, içleri titreyerek korkar diye vasıflarını beyan buyurduğu gerçek alimleri, İslam topraklarını işgal eden egemen zalim taguti yönetimlerden bağımsız ve halkın manevi baskısından kurtulmuş bir halde bu konuyu ve diğer konuları yeniden ele almalı, İslami hükümlerini ortaya koymalı, İnsanları uyarıp aydınlatmalı ve yapılan hatalardan, işlenen günahlardan, içine düşülen suçlardan tevbe etmelerini sağlamalıdırlar. Her olumsuz şartlara rağmen bu çileye katlanmaz, sabırla çalışıp bu şirke ve küfre kaymalarını önleyemezlerse, Ebu Bekir'e olmayan çağın irtidat hareketi gün geçtikçe hızla daha fazla çoğalmakta ve toplumları felakete sürüklemektedir. Artık ey basiret sahipleri, ibret alın. Abdullah Dahi, bir farz-ı ayn ilmi hatırlatmak. Vuslat Dergisi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
0: Özel FM uyarıyor.
1: Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.